Geliyor oğlum lan. Yakaladım.

0: çekilin. Yer açın, çekilin.
1: Aklından ne geçiyordu? Yaralandın mı? Kalk ayağa. Hadi bakalım. Seni yaramaz. Seninle yetimhane ilgilensin bundan sonra.
2: Hayır, oraya ait değilim.
1: Nereye aitmişsin? Bir çocuk muhakkak bir yere ait olmalı.
2: Beni dinleyin lütfen, lütfen beni dinleyin. Anlamıyorsunuz, beni bırakmak zorundasınız. Babamın neden öldüğünü hala anlamıyorum. Neden yalnız olduğumu. Bunların işe yaraması için tek şansım. Beni anlamalısınız.
0: Ben anlıyorum. Ben anlıyorum. Monsieur. Bu çocuk benim çocuğum.
2: Özür dilerim. Bozuldu.
0: Hayır. Bozuk değil. Görevini yerine getirdi.

0: Değerli konuklarımız, sizi George Méliès'in hayatını ve eserlerini kutladığımız bu galada ağırlamaktan müteşekkirim.
1: Seni çok merak ettim gerçekten.
0: Uzun yıllar boyunca filmlerinin kayıp olduğu düşünüldü. Gerçeği söylemek gerekirse Monsieur Méliès de öyle sanıyordu. Ama biz bir araştırma içine girdik. Mahzenlere, özel koleksiyonlara, ambarlara, yeraltı mezarlarına baktık. Uğraşlarımızın ödülü ise eski negatifler, kutular dolusu baskı ve tranklar, çürümekten kurtarmayı başardığımız bütün filmler oldu. Şu an elimizde George Méliès'in 80'in üzerinde filmi var. Bu gece tüm bu filmlerin yapımcısı ve Film Akademisi'nin yeni üyesi filmlerini paylaşmaya geldi.

Bayanlar ve baylar. Ben... Ben bu gece karşınızda olmamı... Bozuk bir makine bulup karşılaştığı... Bütün sorunlara rağmen tamir etmeyi başaran bir gence borçluyum. Bu hayatım boyunca gördüğüm en hoş sihir numarasıydı. Şimdi dostlarım, bu gece sizlere burada gerçek karakterlerinize hitap ediyorum. Büyücüler, deniz kızları, seyyahlar, macera perestler, sihirbazlar. Gelin hep birlikte hayal edelim.

0: Harikaydı, öyle değil mi?
1: Evet, çok doğru. Çok
2: sıra
1: doğru.
2: Dışı bir deneyim
1: bu kadarını
2: oldu.
1: Ben bile beklemiyordum doğrusu. Bence film tarihinin dayandığı olgular görüntüsel anlamda. Evet, katılıyorum.
3: Söylediklerinize tamamen katılıyorum ama yine de bütün bu sosyalleşmeyi...
4: Ben Şefrik, çok iddialı konuşmayayım. Acaba yanılıyor olamaz mısınız?
5: Böyle güzel oldu mu? Hadi bir fikir ver bana.
6: Sakın gülümsemeyi unutma sevgili.
5: Nasıl olsun, üç farklı şekilde yapabiliyorum. Lütfen tasalanmayın. Artık tam anlamıyla işlevsel bir durum.
7: Şimdi bana atın, atın. Yukarıda gidiyor, gidiyor. İşte. İşte bu kadar.
8: Bir zamanlar Hugo Cabre adında bir çocuk tanımıştım. Bir tren istasyonunda yaşıyordu. Neden bir tren istasyonunda yaşıyordu diye sorabilirsiniz tabii. İşte bu kitabın anlatacağı şey bu olacak. Ve bu yegane genç adamın babasının ona bıraktığı gizli mesajı bulma çabasını ve o mesajın engelleri aşarak ona nasıl ulaştığını.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Böyle işaretlerin beni tuhaf mı dostum?
1: Evet ama sapıkça söylediğin böyle işaretler beni kısmı.
0: Zaten burayı kendilerine saklamak için yasaklıyorlar.

0: bir şey yok. Bir şey yok. Sadece bandaj gerekiyor. Belki de birkaç dikiş.
1: Ama bu plana uymuyor.
2: Çocuk zaman konusunda tedirgin.
3: Randy programa sadık kalmayı sever.
2: Hiçbir erkek için acele etmem.
3: Biliyorum ama kuzenimin üniversiteden en iyi arkadaşı.
2: Ve benim için bekleyebilirler.
3: Ve bizi hafta sonu Mamut'a götürmeyi kabul etti.
2: Ve ben hazır olduğumda teşekkür edeceklerdir.
3: Onu biraz serbest bırakabilir misin?
2: O küçük budala bunun anlamını bile bilmez. İşte hafta sonu yapacağımız seyahat programının kopyası. Sabah 7.50, yola çıkış için toplanma uyarısı. 7.55, yola çıkmak için eve ulaşma. Bavullar yolda yükleme için hazır olmalı.
3: Olamaz.
2: 7.57 bavulları arabaya yükle, 8 Mamut'a doğru yola çık. Yolda bir molaya izin var ve sadece birinci benzin istasyonunda. Şoföre bağlı olarak başka yemek molaları verilebilir.
3: Beka.
2: Ne?
3: Lütfen.
2: Tamam ama ancak bana dokunmayacağına söz verirsen.
3: Anlaştık. Ayrıca oraya yerken gidersek sıcak küvete girmeden önce birkaç tur kayabiliriz.
2: Tek istediğin kaymak. Ben alışveriş için zengin birini bulacağım. Bana dokunmayacağını söyledim.

Gün asker. Görev için hazır olma zamanı. Wait. Wait. Hemen buraya geliyorsun asker. 2 yıldır kendi başıma çaresine bakıyorum. Bütün işi yapma sırası sende.

0: Az kaldı. Yol boyunca uyudun. Artık parti için dinlenmiş olmalısın.
1: Tabii, sen öyle san.
0: Ne?
1: Yok bir şey. Durabilir miyiz? Tuvaletim geldi.
0: Benzin molası verdik zaten. Tuvalete gitmek için son şansındı.
2: Neredeyiz?
1: Anlamadım.
0: Seyahat programında çok açık yazmıştım.
1: Ben de sana açıkça söyleyeyim. Ya önümüzdeki mola yerinde durursun?
2: İğrenç.
1: Ciddi misin?
0: Dinleyin. Sizinle bir anlaşma yapalım. Son hikayemi anlatmama izin verirseniz programda olmayan bir mola verebilirim.
1: Çeneni kapatmaya ne dersin?
2: Değil mi? Anlat hikayeni.
0: Beka da adil bulacak mı bilmiyorum.
2: Bulacaktır. Değil mi Beka?
1: Anlat şu hikayeni.
2: Ben demeyeceğim.
0: Tamam. En son ve en iyi hikaye. Mamut Dağı yerlilerin Skakum dedikleri bir iblis tarafından lanetlenmiş.
1: Bekle. Neden bu hikayeyi dinlememiz gerekiyor?
0: Kızları etkilemeye çalışıyorum, anlarsınız.
1: Korkutup kaçıracağın kesin.
2: Sadece şaka yapıyordum.
0: Pekala. Skakum dağlarda kol gezen bir canavar, tamam mı? Her şeyden habersiz olan kayakçıları falan avlıyor.
2: Ama oraya nasıl gitmiş?
0: Bu harika bir soru. Cevaplamak için dünyadan uzaklara bakmalıyız. Uzak bir galaksiye.
1: Uzak, çok çok uzak. Cidden mi? Bu hikayede konuşurken bipleyen bir robot da varsa o zaman yüzüne bir tane patlatırım.
0: Binlerce yıl önce akıllı köpek balıkları soylarını kurtarmak için uğraşıyordu. Çünkü gezegenleri ölüyordu.

0: Üstünüzü değiştirin kızlar, yoksa ceza kesici.
1: Bahar tatilindeyiz Şerif.
2: Antrenman için hazır mısın?
3: Az önce yapmadık mı zaten?
2: Ben bir denizciyim. O sadece eğlenceydi.
3: Aa, sen çok sert bir adamsın.
4: Ha, yakışıklı prens. Mahmut kesinlikle New York'un pis sokaklarında benzemiyor, değil mi Şerif?
5: Yolun yarısını o yaptı.
4: Evet, Kanada'da anne karnındayken kayak yapmayı öğreniriz.
0: Yani biraz kaygan olduğunu söylüyorsun, öyle mi?
4: Sanırım bu kaybolmuş ve bulundu.
5: O da ne demekti?
0: Bilmek istemezsin.
5: Hey, bu akşam sakın eve geç kalma. 6. ay dönümümüz. Ve küçük teste göre ne olduğunu bildiğin şey için iyi bir geceymiş.
0: Geç kalmayacağım.
5: Geç kalmam.
0: Kalmam. Kalmam.
1: Hadi tamam. Biraz. Hadi tamam. Tatlım. Çok yavaşsın.
3: Çabuk tamam, geliyorum.
1: Evet. Evet. Hadi. Çabuk ol.
6: Evet. Yarım yüzyıl önce olsaydı onlara her istediklerini verirdim.
1: Evet, tamam. Aman tanrım.
6: Geri döndüler.

0: Ara istasyonda sıcak bir küvet partisi var. Biz de oraya gidemez miyiz?
1: Ciddi misin? Seni şenlik ateşine davet ettiğim için bile şanslısın. Ayrıca unutma Rose, yakışıklı biriyle tanışırsam...
0: Biliyorum. Hoparlörden anons ederim.
2: Rose ve Carol kuzendir. Lütfen ondan faydalanmaya çekinmeyin.
1: Tanrım, nasıl bir pisliksin sen böyle? Ah,
0: şimdi bittin işte.
1: Hadi.
0: Ben de pisliyim.
1: Hadi acele et. Hadi.

0: Hadi daha çok benzin, daha çok benzin. Evet, yakalım şunu hadi.
1: Bütün ormanı mı yakalım istiyorsun?
0: Evet, daha çok benzin, daha çok benzin, daha çok benzin. Wait, Madison.
2: Nasılsın?
1: Merhaba.
2: Seni tekrar gördüğüme sevindim. Kardeşim buralarda gördün mü?
0: Kardeşim mi? Muhtemelen dağda el feneriyle kayıyordur.
2: Evet.
0: Vay canına.
1: Ezik alarmı.
3: Bilemiyorum. Bunlardan 15 tane daha içersem o zaman fena görünmez.
4: Şerbet ateşi yakıldı mı?
2: Hayır, etrafta büyük ateşlerin olmayışı da bunun kanıtı.
4: Çok iyi, kaçırmak
1: parti
4: istemezdim.
1: Parti zamanı. Ateşi 2012 olimpiyatlarından beri sakladığı meşaleyle yakıldı.
5: Dağın tanrısı Skakum'un bana verdiği yetkiye dayanarak bahar tatili haftasının açıldığını resmen ilan ediyorum. Böyle gelin, böyle gelin. Çekinmeyin, etrafımda toplanın hadi.
4: Ne dedi o? Skrotum dağda yaşayan bir tanrı mı
2: Skakum,
4: dedi?
2: Skakum, bir kızılderili efsanesi. Koca ayakta bimdiko gibi.
4: Rapçi mi onlar?
2: Biliyorum, biliyorum. Süredir şenlik ateşini kaçırmazdı.
6: Nereye gitmiş olabilir? Ne derler bilir misin?
7: Hayır, ne derler?
6: Istakoz suya düştüğü zaman acıdan çığlık atarmış.
7: Bu doğru mu?
6: Hayır, bilim insanı olarak benim fikrim sadece buhardan kaçtıkları. Ama bütün yaratıklar şerefli bir ölümü hak eder. O yüzden önce bunları bir bayıltacağım.
7: Çok insancılsın. Ve çok. Sen tanıdığım en deniz biyoloğusun.
6: Başka deniz biyoloğu tanıyor musun?
7: Büyük amcam deniz biyoloğu ama sen çok daha...
6: Teşekkür ederim.
7: Esi öldü zaten. Bir anlamı yok yani.

0: Şerif. Evet. Bu gece kimseyi nezarete attın mı?
1: Hayır hayır. Bugün sakin bir gündü. Yarın yine hareketlenmeye başlarım. Sorun nedir?
0: Kardeşim ve arkadaşı bu gece partiye gelmedi. Bayağı oldu. Endişelenmeye başladım.
1: Önce kayak devriyesini dene. Onu bulamazlarsa beni ara. 24 saat dolmadan resmi bir arama başlatamam. Bak dinle. Şu anda çok meşgulüm ve biri kapıyı çalıyor. Tamam. Görüşürüz.
2: Tamam.
0: Kayak devriyesini denerim. Sağ ol.
1: İnanamıyorum. İstakoza bayılırım ben.
3: Hiçbir haber yok mu?
0: Hayır.
3: Ne yapmak istersin?
1: Evet.
4: Öyle mi seversin? Gerçekten mi? Ben de öyle bir kızım işte. Gösterecek başka madalyam var mı?
0: Kayak devriyesisisiniz değil mi?
5: İşte bu doğru. Kesinlikle.

0: Ve siz de...
1: Madison.
2: Kardeşim ve arkadaşı bugün kayboldu. Kayak yapıyorlardı.
0: Ve sonra da bitişikteki kasabadan bir fıstığa takıldılar. Bahar tatilindeyiz ortak.
2: Ortak? Evet, her neyse. Dağın arka tarafında kaydıklarını sanıyorum. Bir şekilde bakabilir miyiz? Bir şeyler yapabilir miyiz?
3: Sikakumdu!
0: Hey Duffy, insanları korkutmayı bırakır mısın lütfen? Sana kaç kere söyleyeceğim bunu. Tamam, deliye benzeyen yaşlı bir adamsın ve böyle şeyler yaptığında insanları korkutuyorsun.
3: Hey! Dinleyin! Artık Skakum'dan saklanabileceğiniz hiçbir yer yok. İnsan etinin tadını aldılar. Biliyorum, daha önce de gördüm.
0: Affedersiniz çocuklar.
3: Beslenmeye devam edecekler, hep devam edecekler. Hiçbir zaman durmayacaklar.
0: Dinle Duff, dinle. Tamam mı? Gördün mü? Delirmiş biri gibi konuşuyorsun. Söylediklerini kendin duymuyor musun? Pekala, beni dinle. Bir kitap alacaksın. Kitabın adı, nereye gidersen olduğun yer orası, bu kitabı oku, tamam mı?
3: Dale, ben umurumda bile değilim. Ama onların hepsi ölecekler.
0: Duff, dinle beni, tamam mı? Artık gitme vaktin geldi, tamam mı?
3: Tamam.
0: Tamam.
3: Giderim.
0: Çünkü insanlar böyle partilerde senin gibi insanlardan hoşlanmazlar. Anladın mı?
3: Tamam Dale.
0: Güzel.
4: O kitabı almayı unutma. Kayak montuna iliştirdiğin o küçük teleferik kartında sorumluluk kayak yapana aittir diyor. Bana değil. Arka tarafta kaydılarsa eve dönüş yolunu kendileri bulmalı.
2: Yani hiçbir şey yapmayacaksın. Hadi gidelim. Mede gidelim.
5: Daha önce de mi gördüğünü söyledin?
3: Karlar sizin kanınızla kırmızıya boyanacak. Görürsün.
5: Tamam. İyi geceler.

Mahmutlu Ağa'la hoş geldiniz. Bugün yukarıda sizi taze kar bekliyor. Bikini yarışmamızın saat 2'de başladığını unutmayın. MVF kartlarını yenilememiş olanları uyarıyorum. Ana kulübeye gelin, size yarı fiyatına kart vereceğiz. Stanley Airwood lütfen kayıp bürosuna gelin. Araba anahtarlarınız bulunur. Onun dışında güvenli bir gün geçirmenizi diliyorum. McCoy Tavern'de da özel bir gelim olduğunu unutmayın. Bir kafede de nefis büfte servisimiz var. Sıcak kalın, iyi olur.

0: Şimdiye kadar bana mesaj atmalıydı. Bahar tatilindeyiz ve muhtemelen kızlarladır ama... Eskiden daha çok sorumluluk sahibiydi.
1: Sen uzaktaydın. Sana haber vermeye pek alışık değil.
0: Evet ama en azından endişeleneceğimi bilmeliydi.
1: Niçin? Savaş alanında değiliz. Bir sürü güzel kızın olduğu bir kayak alanındayız. Onun yaşında sen de aynı şeyi yapardın.
0: Aklıma gelmişken... 28 yaşındakiler ne yapar?
1: Bunu konuştuğumuzu sanıyordum.
0: Evet ama şaşkınlık ve stres yüzünden olayı unutmuşum herhalde.
1: Seninle ne yapacağım ben?
0: Ben de tam olarak onu anlamaya çalışıyorum.
2: Hadi! Aferin size! Hadi! Hadi! Aferin size! Hadi! Aferin. No!

0: Hey! Senin işin kayıpları aramak değil mi? Kardeşim ve arkadaşı kayıp.
1: Her bahar tatilinde çocuklar almış tavşanlar gibi birbirinin üstüne atlar.
0: Bak, dağın arka tarafını aramanı istiyorum.
1: Çığ riski çok yüksek.
2: Yapabileceğim bir şey yok mu?
1: Bakın, ben raporumu gönderdim. Ekibim bu konuyla ilgileniyor. Hoparlörden anons edecekler. Kurallar böyle. Yani standart uygulama prosedürü demek istedim.
0: Ne demek olduğunu biliyorum.
1: Dinle sen... çocuk. Kayak bitene kadar sakin ol, tamam mı? Yasak yerde kayanlar içkileri bitince ve kız peşinde koşmak için geri döner.
0: Eğer ona bir şey olursa gelip seni bulurum.
1: Burada olacağım. Ve dağın arka tarafından uzak durun.
0: Bahar tatili, nefret ediyorum.
1: Evet, ben de. Fıstıkların oynaşmaya gelmesi dışında. Çünkü üniformalı erkeklere bayılıyorlar.
3: Hey. Affedersin, affedersin. Yardımcı olabilir miyim?
4: Kuzenim Rose kayıp. Çok endişelenmeye başladım.
3: Tamam, otur şöyle. Lars amcaya şey anlat.
4: Bu sabah odaya geldiğimde yoktu. Yatakta uyumamıştı. Onu aramaya çalıştım ama telefonuma cevap vermiyor. Mesajlarıma da.
3: Ama biliyorsun, bahar tatilindeyiz. Kendine bir bahar tavşanı bulup ayıp işlere girişmiş olabilir. Demek istediğimi anladın mı?
4: O kimseyle ayıp işlere girişemez. Her yere baktım. Bence bir sorun var.
3: Bak ne diyeceğim. Sen bu konuyu hiç merak etme tatlım. Bu tatil yerinin sahibi benim. Kayak devriyemi onu arattıracağım. Anlaştık mı?
4: Tamam.
5: Kahveye gider. Sade istiyorum.
3: Tamam mı?
4: Teşekkür ederim. Affedersiniz Şerif. Kuzenim kayıp. Gerçekten endişelendim. Adı Rose Hamilton.
5: Ne zamandan beri?
4: Dün geceden beri. Ama hiç böyle ortadan kaybolmaz.
3: Az önce bu güzel hanıma kayak devrimi onu arattırmaya göndereceğimi söyledim. Yukarılarda kar çok güzel. O yüzden muhtemelen kar pistine falan çekmiştir. En kısa sürede döner. Şerif'i rahatsız etmeye gerek yok. O meşgul bir adam. Yalnız çalışmayı sever. Benim çok yetenekli 10 kişilik devriyem var, tamam mı? Onu bulacaklar.
5: Kayak günü bittiğinde dönmezse karakola uğrarsın.
4: Bir alarm falan veremez misiniz?
5: Hayır, henüz değil.
3: Rishi, sıcak çikolata, kremalı. Üzerinde de çilek olabilir.
4: Hayır, teşekkür ederim. Onu bulmak zorundayım.
3: Ne? Merhaba, nasılsın?
6: İyi, İngilizce konuşamıyorum.
3: Benim adım Lars. Tatil yerinin sahibiyim. Kayak kiralamak istiyor musun? Oh, evet. Sen hero. Kayak kiralıyorsun ha? Pahalı kayaklar. İyi, çok güzel. Değil mi? Tamam. Hadi, çok güzel olacak. Eğlenceli. Eğlence, evet.
0: Shredder!
2: Hacker! Onu bulacağız.
0: Shredder!
2: Hacker!
7: Ne dersiniz kızlar? Devam mı?
8: Evet.
7: Carol, su çok sıcak. Ve ıslak.
8: Burada yer var.
4: Rose hala dönmedi.
6: Muhtemelen o da seni arıyordur.
4: Hayır, bir terslik var.
7: Onu bulmana yardım edeceğim.
4: Teşekkür ederim Andy.
6: Ne yapıyorsun?
7: İlgili arkadaş kartını oynuyor. Rose'u bulduktan sonra Carol hazır olacaktır.
9: Bunu neden yapmamız gerekiyor ki?
10: Manzarayı görmek için.
9: Ama biz tatildeyiz. Ya sarhoş olmalıydık ya da içiyor. Ya da ikisi de birden. Demek istediğim saçmalık bu.
10: Kaymayı sevdiğini sanıyordum.
9: Kayakla atlayışı ve sadece...
10: Bunu ilişkimiz için yapıyoruz Mike. Sadece oturup alkol almak ve... olmaz.
9: Neden olmasın?
10: Çünkü...
9: sevdiğini sanıyordum. Tamam, bekle. Biraz izin ver. Tamam mı? O kadar hızlı değil. Bağır! Bağır!
10: Ne?
9: Bağır!
10: Söyle, ne var?
9: Bir dakika durabilir misin? Dinle, formunda değilim ve kafam iyi değilken iyi çalışamıyorum.
10: Sadece biraz daha ileride.
9: Pekala. Sadece bir dakika daha ver. Nasıl bir ilişki sürprizi?
3: Dale. Dale. Dale, cevap ver.
1: Ne oldu şef?
3: Evet, o listeye eklenecek bir çocuk daha var. Neydi adı? Rose bilmem ne.
1: Tamam, listeye ekleyeceğim.
3: Lanet. Kayakçıları buradan kaçıran şey arama ekiplerinin buradan ceset çıkarmasıdır.
1: Dinle, ekibin bununla ilgileniyor, tamam mı? Araba kurtarmaya gerek yok.
3: Bu hafta sonu iyi geçmezse önümüzdeki sezon hepimiz iş ararız. Bunu bana unutturma.
0: Patronun etekleri mi tutuştu?
1: Evet, ne zaman bir çocuk kaybolsa Larson ödü patlar.
3: Baç. Baç. Beni anons sistemine bağla. İyi günler kayakçılar. Mamut da bütün kayakçıların sadece belirlenmiş alanlarda kayması gerektiğini hatırlatır. Slater Thompson ve Hacker O'Neill lütfen acil bir mesaj iletmek için kayak devriyesini bulun. Ross Hamilton, Carol geri dönmeni istiyor. Pekala millet, iyi kaymalar. Mamut kulübesinde dünya çapında yağlı Romo %25 indirimle içebilirsiniz. Tekrar iyi bir kayma günü diliyorum. Güvende kalın, sınırı aşmayın.
11: Evinize dönün. Gidin hemen buradan. Hepiniz öleceksiniz. Gidin hemen buradan. Gidin buradan.
1: Bu adama ciddi bir elektroşok tedavisi gerekiyor.
2: Karnım acıkmaya başladı.
0: Neyin var senin böyle? Karnın aç, yorgunsun, sürekli şikayet ediyorsun. Al, bir çikolatayı.
2: Teşekkür ederim.
9: Tamam, sonunda sana yetiştim. Şimdi şu ilişki sürprizini görelim.
10: Burada mı?
9: Kimseyi görüyor musun? Yalnızız, ıssız bir yerdeyiz.
10: Hayır, olmaz.
9: Yeni şeyler deneyelim diyen sendin.
10: Söyler misin, erkekler neden bunu hep bu şekilde yanlış anlıyor?
9: Ne anlamamız gerekiyor?
10: Beni seviyor musun?
9: Buraya nereden geldik?
10: Soruma cevap ver.
9: Elbette.
10: Kelimelerle ifade et.
9: Var.
10: Hadi söyle. Tamam, sen nasıl istersen.
9: Bağır. Bekle.

0: Bağır! Bekle!
1: Niçin? Beni sevmeyen biriyle bir yılımı daha ziyan etmek için mi? Hiçbir şey demeyecek misin yani?

0: Artık bitti. Ben gidiyorum. Ve beni bir daha asla göremeyeceksin.
1: Onu daha ne kadar aramak istiyorsun?
2: Bilmem. Ne kadar gerekirse. İçimde kötü bir his var.
1: Onu bulacağız. Merak etme.
2: Beni strese sokuyor. Döneli daha 2 hafta oldu. Hiç sorumluluğu yok. Şimdi de ben böyle merak ediyorum işte.
3: Şerif, silahlarını al.
4: İkisi geçene kadar onu bir hücreye falan atamaz mısın?
3: Skakum, beni Luna mı yedi?
5: Ne? Sen ne dedin?
3: Luna. Benim Luna'mı götürdüler. Lider köpeğimi. Geri dönmemeleri gerekiyordu. Bir şey olmuş olmalı.
4: Bak, onu içeri atamaz mısın?
5: Neden söz ediyor böyle?
4: Bilmiyorum ve bir önemi de yok. Ama bütün kayakçıları korkutmaya başladı. O yüzden onu bir hücreye takıp göz kulak olursan sevinirim.
3: Şimdiye kadar 25 yıldır hiçbir şey yememişlerdi.
5: Eskiden zararsızdı ama bir şey onu tetiklemiş.
4: Şey bilmiyorum ama dava açman gerekiyorsa...
5: Neyse, ben hallederim.
4: Tamam, kilit altında olsun yeter.
5: Evet, yasa dışı bir şey yaparsa onunla ben ilgilenirim.
4: Hallet şu işi.
3: Kan. Kan bir nehir gibi akacak.
5: Tamam. İlk adın ne?
3: Duffy. Duffy Duffering. Hepsi paramparça olacaklar.
5: Tamam. Doğum tarihin?
6: Barb'ı öldürdüler.
2: Ne oldu? Barb da kim? Yaralandı mı yoksa?
6: Onu paramparça...
2: Kim yaptı?
6: Hayvanlar.
2: Hayvanlar mı?
6: Evet.
2: Hangi hayvanlar? Kurtlar mı yoksa?
6: Niye ona söylemedim ki? Yani tam önümdeydi. Onu sevdiğimi neden ona söylemedim?
2: Kurt muydu? Gördüklerin kurt muydu?
6: Neden söylemedim? Neden? Neyim var benim böyle? Köpek balıkları. Dostum köpek balıkları. Akın ettiler ve onu parçaladılar.
2: Tamam. Bak gidip yardım çağıracağız. Aklını kaçırmış.
6: Aman tanrım, onu sevdiğimi söylemezsen bir daha asla beni göremezsin demişti. Benim hatam. İşte oradalar.
2: Tamam beni dinle. Şimdi bizimle geliyorsun, tamam mı? Buradan gidiyoruz. Şimdi hadi yürü.
5: Seni bırakırdım da ama bu defa dava açmak istiyorlar.
3: Birinin köpeklerimi beslemesi gerek.
7: Adam, yemek için kalın ıstakozları getirdim.
5: Aa, gerçekten Hı-hı. mi? Gördüğüm her şeyi yedim sanıyorum.
3: Ona neden bu konuyu sormuyorsun?
5: Masaya bırak tatlım. Duffy dün başını cidden derde soktu.
3: Onları o da gördü.
5: Duffy, sakin ol.
7: Neler oluyor?
3: Skakum geri döndü. Tekrar geri döndüler.
5: Duffy, senin sözlerini ciddiye almam gerçekten çok zor, tamam?
7: Adam, dosyayı aç. 14 Mart, 25 yıl öncesine ait.
5: Ne?
7: Sadece dosyaya bak.
5: Pekala. Ne aradığımdan emin değilim ama. Nedir bu?
7: Bir şeyler ailemi katletti. Beni de öldüreceklerdi ama bir melek gelip beni kurtardı.
3: O bendim. Seni kızağıma kadar çektim.
5: Ona inandığını mı söylüyorsun?
7: Bak, hayatım boyunca bu yaratıklara ait kanıtlar aradım ben, Adam. O yüzden hala buradayım.
5: Neler söylüyorsun sen? Burada neler oluyor?
3: Oluk oluk kan akacak Şerif.
5: Duffy!
7: Bir Kızılderili efsanesine göre büyük beyaz köpek balıkları nehirden büyük bir ruhun oluşturduğu Alfin Gölü'ne gelir.
3: Skakum.
7: Diğerlerinin aksine bunlar karda yüzebilirler.
3: Ve insan etini severler.
7: Sana gerçeği söylüyor Adam.
5: Peki ne yapacağım? Eyalet muhafızlarını arayıp hayalet avcılarını gönderir mi diyeceğim? Pekala. Tamam. Gidip Alfin Gölü'ne bakarım sadece.
7: Tamam, seninle
5: hayır,
7: geleceğim.
5: Hayır. Sen konuğumuzda kal. Onun durumunda birini yalnız bırakmaya gelmez.
7: Duffy, iyisin değil mi? Gördün mü? Seninle geliyorum.
8: Pekala, tamam.
5: Çok inatçı olduğunu biliyor musun?
9: Pekala kızlar, şimdi ne içiyoruz?
10: Çılgın kızlar içelim.
11: Eziklere.
10: Eziklere. Eziklere.
9: En iyi arkadaşlarıma,

0: Çocuklar Duffy'nin hikayeler anlatıp insanları dağdan indirmeye çalıştığını söyledi.
1: Yine mi?
2: Bu adam işlerimizi mahvediyor.
0: Şerife onu içeri tıkırdı.
2: Orada tuttuğuna emin ol. Böyle iki gün daha geçirirsek hiç borcumuz kalmaz. Bahamalara dostum, Bahamalara.
0: Tamam.
3: Hala çubukları görmedik.
4: Tepenin diğer tarafında.
5: Hiçbir şey yapamadım. Ona yardım edemedim.
4: Artık yapabileceğim bir şey yok. Yardım getirmenin dışında. Belki hala iyi.
5: Hiç iyi değil. Onu paramparça ettiler. Kıymalı sandviç yapacak kadar bile eti kalmadı. İyi değil yani. Onu sevdiğimi söylemeliydim. Ona söylemeliydim.
4: Yola devam edeceğiz dostum. Hadi.
3: Çocuklar. Gitmek zorundayız.
4: Mike!
5: Onlar! Barba onlar parçaladılar.
4: Mike hadi! Hadi!
5: Hayır!
3: Hadi.
5: Bana bırakın. Ne olduğunu
4: Mike.
5: Biliyorum. Sevgiydi.
4: Hadi, hadi hadi dostum bizimle gel.
5: Cevap sevgi.
4: Bu çılgınlık.
3: Hadi Mike.
5: Artık korkmadığımı biliyorum. Hayır. Sizi seviyorum çocuklar. Ve Barb'ı da seviyorum. Gördünüz mü? İşe yarıyor. Sizi seviyorum.
4: Doğru düzgün düşünemiyorsun Mike.
5: Ve hayatımı
4: Mike,
5: seviyorum.
4: Mike hemen harekete geçmeliyiz şimdi hadi.
5: Barb'ı seviyorum. Ailemi seviyorum. İşimi seviyorum. Ve artık kullanmayacağım. Çünkü anlayın işte. Çocuğum sevgiydi.
4: Mike, hadi dostum.
5: Sevgi, cevap sevgiydi.

0: Pekala. Söyle bakalım, onu en son nerede görmüştün?
1: Şenlik ateşinde. Sence buraya kadar gelmiş olabilir mi?
0: Bilmiyorum. Kar bütün izleri kapatmış.
1: Bekle. E şu ne?
0: O nedir? Kar gözlüğü.
1: Onlar Rose'un. Evet. Ona bir şey olmuş.
0: Bence onları düşürmüştür.
1: Hayır. Bir şey oldu. Ben şimdi ne yapacağım?
0: Bilmiyorum. Seni Şerif'in ofisine götüreyim.
1: Öyle mi? Onu asla yalnız bırakmamalıydım.
0: Bu senin hatan değildi. Buralara kadar gelmemesi gerekirdi.
1: Büyükannem beni öldürecek.
2: Şerif!
3: Yardım edin!
4: Burada neler oluyor çocuklar?
2: Tepede bir yaratık var.
3: Köpek balıkları mı?
2: Evet.
4: Gerçekten mi? Bu yerde herkes delirdi mi
3: onları
4: yoksa?
3: Onları karın altında gördüm.
4: Bir saniye dur bakalım. Şimdi neredeler?
2: Duffy'nin evinin batısındaki büyük alanda. Orada iki kişi öldürüldü.
3: Siz de gördünüz yani.
2: Evet.
3: Birini paramparça ettiklerini gördüm.
4: Peki ceset nerede?
2: Onun midesinde. Bilmiyorum. Onu yediler. Öldü gitti.
3: İşte.
2: Evet işte.
4: Bu da ne böyle?
3: İşte onlar. Adam ateş et.
4: Ne bunlar?
3: Adam!
4: Niye bunlar?
3: Adam!
4: Hayır, hayır, dur, dur, yapma, bekle. Bunlar da ne böyle?
3: Skakal.
2: İşte orada, hadi. Buradan gitmemiz lazım, hadi.
3: Hayır, neden
4: pekala,
3: bu kadar karışık şeyler
4: tamam, herkes dinleyin şey diyebilir mi lütfen?
2: Lütfen dinleyin.
3: Yardım edin lütfen.
2: Tartışmak bizi bir yere götürmeyecek. Yardım çağırmak zorunda.
3: Onu dinle lütfen Adam.
5: Kimse kimseyi çağırmıyor, tamam mı? Bu kadar basit.
2: Şu anda oradalar.
5: Git biraz daha kafa çek evlat.
2: Bak,
5: tamam mı?
2: Bak, birini paramparça ettiğini
3: Adam
2: gördüm.
3: Adam gördü, ben de gördüm.
5: Bir köpek balığı ha tabii ya, sürüler halinde karada dolaşıyor. Siz ne dediğinizi biliyor musunuz?
4: Pekala, pekala, tamam. Herkes biraz sakin olsun, tamam mı? Burada tuhaf bir şeyler oluyor. Çünkü 5 kişi kayboldu.

0: Şu dağı kapatma meselesi de nedir?
1: 5 kişinin kaybolduğunu öğrendik. Tuhaf bir şeyler oluyor. Ve henüz ne olduğunu bilmiyorum.
0: Kar köpek balığı.
2: Hey! Benim köpeğimi yediler lanet olası.
0: Bunu duyduğuma üzüldüm. İnsan bir kar köpek balığının köpeğini yeme endişesi taşımadan yaşayabilmeli değil mi? Adam, Mamut Dağı bir kayak bölgesi ve bu kasabanın geçim kaynağı. Küresel ısınma kayak mevsimini yıldan yıla daha da kısaltıyor. Ayakta kalmak için bu hafta sonuna ihtiyacımız var.
1: Başkanım, arazi yolunda ben de bir şey gördüm, tamam mı?
0: Ne gördün?
1: Ya bilmiyorum. Hızlı hareket ediyordu. Çok hızlı
2: gördüğün
1: hareket ediyordu.
2: Gördüğün şey bir şakaydı. Demek
3: şaka
2: istediğim...
3: Şaka falan değildi. Skakum'da
4: ona ateş ettik.
0: Bakın, eğer burası New York olsa şehri kapatman için yeterli kanıtın olur muydu?
1: Hayır.
0: Adam, sen burada yenisin. Her bahar tatilinde çocuklar bu tür şeyler yapar. Geçen yıl dağa çıkan kanalizasyon borusunu tıkadılar. Kesinlikle hoş değildi ama tesisler açık kaldı.
4: Şerif, ne gördüğünü biliyorsun.
5: Evet, karar verme işini önemli kişilere bırakalım, tamam mı?
1: Pekala, biraz sakin olun, tamam mı? O kayıp çocuklardan biri de onun kardeşi.
3: Hey, benim kuzenim de kayıp.
4: Bu yüzden de arama kurtarmayı çağırmamız gerekiyor.
2: Hayır, arama kurtarmayı çağırmayalım. Çünkü öyle yaparsak gelip sadece bana ceza keserler ve hiçbir şey bulamazlar.
5: Başkanım, kayak devriyesine dağın arka tarafını arattıracağım. Orayı herkesten iyi biliyorlar ve arkadaşları dağdaysa onları bulurlar.
0: Güzel, güzel. O halde anlaştık. Kabul mü?
5: Kabul.
2: Kabul.
0: Mükemmel.
2: Gidelim Dale.
5: Size iyi günler.

0: Onu tutmanın bir anlamı yok. Dale, sezonun kalanında şerif olmak ister misin?
1: Evet. O iş ilk başta benim olmalıydı.
2: Güzel. Sana yemin ettirip Adam'ı görevden almak için belgeleri bırakırım.
1: Harika.
2: 25 yıl sonra en iyi kar. Bu sezonu kapalı yerde kalma korkusu taşıyan deli çocuklar ve polis yüzünden boşa harcayamayız.
0: Böyle iş yapmayı seviyorum. Yapalım hadi.
3: Adam, bir şey yapmak zorundasın.
4: Biliyorum.
5: Herkesi uyarmak zorundasın.
3: Nereye gidiyorsun?
6: İşi kökünden halletme.
7: Tüfek hiçbir işe yaramaz şerif.
6: Tek kelime daha etmeni istemiyorum.
5: Bir yardımcıya ihtiyacım var şerif.
6: Sen mi?
5: İkinci taburdan. Denizciydim.
6: Pekala. Ama emirleri ben veririm.
3: Adam.
6: Tatlım, lütfen burada kal. Anlaşıldı mı?
5: Seni seviyorum.
6: Biz neler olduğunu anlayana kadar herkes burada kalsın lütfen.
8: Belli ki bütün eğlenceyi kaçırmışım.
9: Carol nerede?
8: Ross'un kayıp olduğunu bildirmek için şerife gitti.
9: Hadi gelsene.
8: Çok cazip ama önce biraz kaymalıyım.
9: İyi plan. Hava kararmadan kaymak için hala vakit var. Güle güle.
5: Sanırım kayak alanına doğru gidiyor.
6: Etrafı dolaşıp kulübeye geri döneriz.

0: Durun, oradalar. Köpek balıkları. İşte.
1: Evet. Neler oldu? Ha, ne biliyor musun? Şerif şeye doğru gidiyor ha. Gas'ın arazisine doğru. Benimle orada buluş. Orada.
2: Hayır. Her şey yolunda mı?
3: Hey, siz ne yapıyorsunuz?
4: Evet. Her şey yolunda.
3: Kar köpek balığını buldunuz mu? Dinle başkan. Bana eşyalarını topla.

0: Almak için 12 saatin olduğunu söyledi. Kasabaya yeni şerif atanıyor. Bu saçmalık. Şerif olarak ilk görevim seni içeri tıkmak Wade.
1: Öyle mi? Hangi suçla?
0: Bilmiyorum. Polis kılığına girmeye ne dersin? Üzgünüm ama şerifinin stres sebebiyle görevinden alındı çocuklar. Bana biraz izin verebilir misiniz acaba?
2: Minnet, lütfen kaymaya devam edin. Yıl boyunca

0: bir hava olmamıştı. Keyfinize bakın, bize bir dakika izin verin. Adam, üzgünüm.
1: Gerçekten.
2: Bu arada silaha da ihtiyacım olacak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: Neyse, şu anda 5 kişi kayıp. Size onları bulmanızı öneririm.
3: Bu dağda tam 5 kişi öldü. Dağdan inmenizi öneririm.
0: Pekala millet. Siz işinize bakın, biz size bir şey olursa söyleriz. Bikiniyle kaymak yarım saat sonra.
2: Borçlular.
0: Borçlular biliyorum, bundan duracağız. Hadi.

0: Beğendiğin bir şey var mı?
1: Hem de çok.
0: Peki burada sık kayar mısın?
1: Hey, gelip böyle oturabilir misin?
0: Evet, elbette.

0: buralarda dağ koruması için çağrılan efsanevi bir yaratıktan bahsediliyor. Skakum efsanesi diyorlar.
1: Anlamadım.
0: Anlaşılan o ki karda avlanan bir yaratıkmış.
1: Tabii.
0: Karın içinde yüzen bir köpek balığıymış.
1: Karda yüzüyor yani, öyle mi? Sence bu mümkün mü?
0: Bazıları kardan oluştuğunu söylüyor. Bu toprakların lanetli olduğunu söylüyorlar.
1: Tamam, yolculuğumuz uzun sürecek. Seni dinliyorum.
0: Tamam, bak bana şu şekilde anlatıldı. 1800'lü yılların ortalarında dört bir yandan insanlar bu tepelere akın etmiş. Farklı kültürlerden olsalar da hepsi aynı nedenden gelmiş. Zengin olmak için.
1: Altına hücum. Gerçekten mistikmiş.
0: Hey, bekle biraz, tamam mı? İyi kısımlara geliyorum. Sadece sana resmi göstermek istiyorum.
1: Tamam tamam, devam et.
0: Her neyse. Burada yaşayan kızılderilileri hesaba katmamışlar. Onlar bu dağı kutsal sayıyormuş. Tanrılarının eviymiş. Toprağa duydukları saygı yüzünden madencilerle çatışmaya girmişler. Kısa sürede büyük bir savaş patlak vermiş. Savaşlar kanlı ve kısaymış.
1: İyi ama onlar da oradan gitseymiş. Saçma.
0: Şuradaki kayalıkta kabile son savunmasını yapmış. Erkekler, kadınlar, çocuklar uçuruma itilmişler. Ve sonra da bitmiş.
1: Hepsini öldürmüşler mi?
0: Hiçbirini bırakmamışlar.
1: Ah, korkunç.
0: Sadece kabilenin şamanı kalmış. Dağın yukarılarında intikam tanrıları Skakum'un içinde olduklarına inandıkları bir mağaraya saklanmış. Şaman tanrılarını çağırmış ve katledilen kabilenin kanları, gözyaşları ve acısından bir iblisler sürüsü çıkmış.
1: Eski sevgilim gibi yani.
0: Bir intikam ve öfke çığı gibi dağdan aşağı akmışlar. Madenci yerleşimcileri birer birer dağın üzerinden silinmiş. Ve madenciler nasıl kimseden korkmuyorsa Skakum da korkmuyormuş.
1: Ona ihtiyacım varken neredeydi?
0: Temizlikten sonra yaratıklar yakalanıp totemlerin içine konmuş. Şaman bu totemleri daha yerleştirmiş. Eğer rahatsız edilirse Skakum dağı korumak için bir daha geri dönecekmiş.
1: Vay canına.
0: Evet. Vay canına, değil mi?
1: Hikaye için teşekkür ederim. Bence bunu yazmalısın. Belki filmini de çekersin.
0: Evet. Evet.

0: Şerif, Rose'u buldun mu?
1: O artık Şerif değil.
0: Ne?
2: Evet, neredeyse bir işçiyi vuracaktım.
0: Neden?
2: Çünkü artık değil Şerif. Gitmek için 12 saatimiz var.
0: Nereden gitmek için?
2: Buradan. Buradan gitmek için demek istedim.
0: Nedir bu? Aman tanrım, şaka mı bu?
3: Ben gidebilir miyim?
2: Evet, gidebilirsin. Başını aşağıda tut. Değil seni görmesin.
3: Lanet olsun köpeklerim.
1: Hadi gidelim.
4: Shredder öldü değil mi?
1: Evet.
0: Ve Rose?
1: Öyle görünüyor. Biz gidiyoruz Şerif.
2: Ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Sadece dikkatli olun.
0: Yapabileceğin her şeyi yaptım.

0: Pekala çocuklar, ihtiyaç molası. Hemen dönerim. Bir yere ayrılmayın.
1: Bu sorun olur işte.
2: Ne?
1: Bu.
2: Ne?
1: Oradaki.
2: Oradaki ne?
1: Tüm bu olanlar seninle ilgilenmediği ortada.
2: Ama hep benimle takılıyor.
1: Çünkü benimle ilgili konuşmak istiyor.
2: Saçmalama, senin hakkında konuşmuyoruz.
1: Hadi ama bana hep benimle ilgili sorular sorduğunu
2: evet,
1: söylüyorsun.
2: Evet, bu çok doğru. Arkadaşımsın, arkadaşların beni yansıtır.
1: Nesin sen? Medyum falan mı?
2: Evet, birazcık.
1: Hiç de değilsin dostum. Sonra onu bir içki içmeye götüreceğim ve sonra da harekete geçeceğim.
2: Sana bol şans, onunla randevum var.
1: Olmaması daha iyi.
0: Çok şirin. Siz her konuda tartışır mısınız? Tamam. Bunu erkekçe halledelim. Bir fikrim var. Bir yarış. Evet, yarış. İntihar tepesine gidip geri dönen ilk kişinin alacağı şey işte bu.
1: Aa, evet.
2: Pekala, yapalım bunu.
0: Tamam, şimdi oldu. Üç, iki...

0: Mamut Gölü'ne ilk kez mi geliyorsun?
1: Ya ben İngilizce bilmiyorum.
0: Evet, ben de öyle. Dilimizi bilmiyorsun. Tamam. Sorun değil. Yani zaten ne konuşacaktık ki? Yani yeşil çayı ve suşiyi severim falan. Bu ortak yanımız olabilir. Sırf Asyalısın diye onları sevdiğimi söylemiyorum. Sadece ortak bir yan bulmaya çalışıyorum. Neyse, tamam, susuyorum.
2: Bu tane. Bu tane. Hayır.
3: Burası çok güzel. Daha baktınız
4: mı? Buradan hiç çıkmak istemiyorum. Evet.
5: Hayalet görmüş gibisin be.
6: Kızlar, hemen oradan çıkmanız gerekiyor.
3: Küvetten mi yoksa bölgeden mi?
7: Tam 5 kişi öldü. Hacker ve Shredder'ın da öldüğünü düşünüyoruz.
4: Bu bir şaka olmalı.
3: Ölü derken yaşamıyorlar mı yani?
6: Bakın, bu bir şaka değil, tamam mı? Biz gidiyoruz ve sizin de gitmenizi öneririz.
3: Gitmek mi? İnsanlar öyle rastgele ölmez. Biri muhtemelen yanlışlıkla birinin arabasını aldı ve kaybolmuş gibi görünüyor. Ama kaybolmadılar.
6: Bakın, bir yaratık var. İnsanları öldürüyor.
4: Carol da Rose'un kaybolduğunu söylemişti.
3: Belki arabadadır.
7: Ne arabası?
4: Ben gidiyorum.
6: Çıkın hemen, hemen, hadi, ay, hadi.
7: Aman tanrım,
6: çabuk,
7: hadi.
6: Çabuk, çabuk.
3: Bu muhteşem bir şey.
7: Neden korkuyorlar? Hiçbir şey olmayacak.

0: Ben olimpiyatlarda snowboard yapıyorum. Yarım dönüşü biliyor musun? Herhalde beni tanırsın. Evet.
1: O benim.
0: Ama övmeyi hiç sevmem. Üzgünüm kalemi getirmedim, yoksa ceketini falan imzalardım. Biraz kayak yapmak ister misin? Sen, ben, kayak...
2: Tabun.
0: Tabun. Ben seni anlamadım. Ben seni anlamıyorum. Ne dersin? Şu tarafa gidelim mi?
2: Oraya. Arka tarafa. Ben gittim daha önce.
0: Tamam. Hasta luego.
3: Paranoid'den aşağı doğru kaydını gördüm. Olağanüstüydü.
2: Teşekkür ederim.
3: Evet. Biliyor musun, bir yarışta kayak takımıyla onları ters kayarak geçebileceğime dair bahse girmiştim.
2: Sahi mi? Kazandın mı peki?
3: Bilirsin işte. Hey, ağır olur musun biraz? Evet, kazandım tabii. Daha sonra sıcak yaldırım içelim mi? Dinle, buradan gitmen gerek. Çabuk, hadi git buradan.

0: Hey! Kapat şunu! Ne? O tepeye başka birini gönderme!
1: Sana girmen yasak!
0: Kapat neler şunu dedim!
1: Tamam, tanrım! Sakin ol! Sakin ol!
2: Kapat şunu!
3: Reis! Hayır! Bekle! Bırak onu!
1: Canın cehenneme!
0: Mehdi çok üzgünüm. Aman tanrım Mehdi iyi misin? Bana bak, bana bak, bana bak. Çok üzgünüm. Evet. Özür dilerim, bunu yapmak istememiştim.
3: Tamam.
4: Mehdi! Haklıydın tamam mı? Kızları güvenli bir yere götür hadi. Hadi gidin, gidin, gidin, gidin. Kımıldayın. Hemen boşaltmamız gerekiyor.
5: Bakın başkan, neler olduğunu bilmiyorum. Her şey değişip duruyor. Bakın, bakın insanlar kayboluyor. 5 kayıp kayakçı var. Bana söylemediğim bir şey mi var diye düşünmeye başladım. Bana Mamut'u satılı 5 yıl oluyor. Buraya gelmemi söylemiştim. Bekle. Bekle. Olamaz. Olamaz. Aman tanrım.

0: Sen iyi misin? İyi misin?
1: Yardım edin.
0: Tamam.
1: Yardım edin. Gel. Yardım edin lütfen.
0: Tamam.
1: Yardım edin.

0: dedim.
1: Çocuklar içeri girin, herkes içeri girsin. Edo! Edo! Edo! Hayır!
2: Hadi beni istiyorsun, hadi. Hadi gel. Gel hadi. Ben buradayım.
1: Gel.
0: Buraya
2: hadi
0: gel.
2: Beni mi istiyorsun, hadi. Hadi. Ben buradayım, hadi gel. Hadi ben buradayım. Hadi gel ve beni al. Hadi. Hadi gel. Beni yakalamak mı istiyorsun? Yardım edin.
0: Başka bir silaha ihtiyacım var.
2: Yardım edin. Beni burada bırakmayın lütfen. Lütfen.
0: Dale, gelip seni alacağız. Onu yem olarak kullanıyorlar.
1: Yem mi?
0: Gidip onu almamızı istiyorlar. Medi, sen gözünü dört aç.
1: O kadar akıllı olamazlar.
0: Orada daireler çiziyorlar.
3: Bir şeyler yapmalıyız.
4: Bu bir intihar. Sadece oturup yardım bekleyelim.
0: Onu orada bırakmam.
4: Bak, o zaten ölmüş sayılır. Buraya getirirsek sıcaklığı daha çok kan kaybeder. Dışarıda kalırsa donar ve aynı anda ölür. Hiçbir acı hissetmez. Huzur içinde ölecek.
0: Sen çeneni kapar mısın?
4: Yardım çağıran oldu mu? O telefonum çekmiyor.
3: Hayır, benimki de çekmiyor.
4: Hayır, benimki de.
0: Bu nedir?
4: Köpek balıkları bu daha ilk kez gelmiyor.
0: Şaka mı bu? Geçen sefer ne kullandılar?
4: Laneti kaldırıp ruhları durdurmak için şamanlar tutulmuş.
0: Şamanlar mı?
4: Evet.
0: Silah, cephane falan kullanılmadı mı?
4: Çocuktum, tek hatırladığım bu.
0: Sis bombası, el bombası, takviye destek falan.
4: Hayır,
0: olmadan.
4: Hayır, hepsi bu, hepsi bu.
2: İmdat!
4: Aman Tanrım.
2: Yardım edin.
0: Ben oraya gideyim.
3: Hayır, lütfen. Wade gitme, 3 metreden öteye gidemezsin.
5: Hadi Skakum, dışarıda olduğunu biliyorum. Demek buradasın, seni aşağılık pislik.
6: Onları ateş etme.
5: Nedenmiş o?
6: Çünkü burada olduğumu bilmiyorlar.
5: Domuz gibi kanın akıyor. Tam olarak nerede olduğunu biliyorlar.
3: Lütfen yapma.
0: Dinle.
5: Bu Luna için. Bu Thunder için. Bu Gilly için. Bu da Chevy için.

0: Bekle biraz.
1: Beni içeri götür. Aslında geleceğini hiç düşünmemiştim.
0: Sen de aynını yapardın.
1: Ondan pek emin değilim.
2: Öldür beni evlat! Öldür beni, öldür!
0: Seni vurmayacağım yaşlı adam.
2: Ben seni vururdum.
0: Vuracağını biliyorum. Ama ben senin gibi deli bir ihtiyar değilim.
2: Silahını al, silahını al! Silahını al!
1: Tanrım, ben sadece şaka yapıyordum dostum.
0: Çekin!
1: Ya,
0: Çekin!

0: kaçmayı denemek zorundayız.
1: Nereye gideceğiz?
0: Dışarıda bir yere.
1: Aklını mı kaçırdın?
0: Önerileri açığım.
1: Aman tanrım, çocuklar çıkmalıyız buradan.
0: Kamyonete doğru gidelim.

0: yemeyelim, tamam mı?
1: Neden?
0: Sürelim diye.
1: Bu şeylerin metal yemediğini nereden biliyorsun?
0: Hangi köpek balığı kamyoneti yer?
1: Bunlar kar köpek balıkları. Karda yüzüyorlar. Jacuzzi'deki insanları yiyorlar.
0: Dinle.
1: Siz de yemeyeceklerini nereden biliyorsun?
0: Hadi.
1: Hayır.
0: Hadi.

Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Ben gidelim diyene kadar bekleyin. Tamam, hadi gidelim. Çabuk, çabuk, çabuk. Koş!

0: Beni bırakmayın, lütfen dinleyin. Wade öldü, yapabileceğiniz bir şey yok. Bekleyin, dinleyin. Beni kurtarabilirsiniz. Wade'in onuruna kurtarabilirsiniz. Tamam mı?
1: Hadi gidelim buradan.
2: Hayır, hadi. Gidip onu kurtaralım.
1: Haklı, onu orada bırakamayız. Siz delirdiniz mi?
2: Hayır, o haklı. Onu orada bırakamayız. Durun, bekleyin, bekleyin.
3: Tamamen hareketsiz durun.
2: Wade, yaşıyorsun.
3: Köpek balığı öldü herhalde. Aa, beni tam da ağzına almıştı. Ne olduğunu anlamadım. Bir anda ortadan kayboldu.
0: Hey, belki de senin tadını beğenmemiştir.
2: Bundan emin misin?
1: Hayır.
2: Bize doğru geliyorlar.
1: Hala bir köpek balığı gibiyse hareketimizi hisseder.

0: Doğruca bana geliyor.
1: Hayır, kımıldama, hareket etme.
0: Bana doğru geliyor.
1: Geral!
2: Kaç oradan! Kaç oradan!
0: Hayır!
2: Kaç! Kaç!
0: Hayır! Hayır!
3: Hey! Unutmayın, ya ben ne olacağım?
1: Öldü mü?
2: Bilmiyorum. Geri dönüyor. Kızlar, bana doğru geliyor. Bana doğru geliyor.
3: Hey!
2: Kamyonete binin.
3: Durun, ben de olacağım.
2: Orada kal. Kımıldama.
3: Nasıl kımıldayabilirim ki?
2: Eğilin.
1: Oh, aman Tanrım, aman Tanrım.
3: Hiç anlayamıyorum. Burada neler oluyor böyle?
1: Belki de bitti. Belki de gitmiştir.
2: Dale, biraz çeneni kapatabilir misin?
3: Hey, acı çekiyorum köpek balığı. Vücudumun yarısını yedi. Sonra karlarda sürüklendim, bir kamyonette çarptım. Sen delirdin mi?
2: Hayır Dale, delirmedim. Ben bir denizciyim. O yüzden senden çeneni kapatıp nerede olduğumuzu düşünmeme izin vermeni istiyorum. Sonra UFO olan yerine bir yara bandı yapıştırırız.
3: UFO'dan yerime yara bandı mı? Kim bu?

adam böyle. Ben sıcak bir yere gidiyorum. Bu kardan bıktım artık. Florida olabilir. Hayır, Florida değil. Okyanusta olmaz çünkü orada da köpek balıkları olduğunu duydum.

0: gün kahvaltıda yerdim.
1: Hadi git, git. Git kızlara yardım et. Hadi köpek balığı.
0: Hadi.
1: Gel de beni ye. Ben tanıyorum. Hadi beni mi istiyorsun? Hadi o zaman istediğini gel de al, istediğim benim. Olimpiyatta bronz madalyam var. Hadi gel beni al o zaman, hadi durma. Hadi ben buradayım. Hadi bekliyorum, gel buraya.
0: Sanırım gitti.
2: Nereden biliyorsun?
0: Yok oldum. Tıpkı ben istasyondayken olduğu gibi.
2: Sanırım haklı.
0: Hadi.
2: Gitti.
1: Hayır, daha bitmedi. Kamyonete binelim, beni de alın ve gidelim buradan.
0: O haklı olabilir.
1: Elbette ki haklıyım, sonuna kadar haklıyım. Şimdi gidelim.
2: Hayatımın üzerine bahsediyorum. Bence gitti.
1: Yemin edebilirim ama hayatımın üzerine değil. Hadi artık gidelim buradan.
2: Dönüp eşyalarımızı almalıyız.
1: Eşyaya ne gerek var? Kimin ihtiyacı var ki?

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

geldik.

0: Beni nasıl getirdin buraya kadar?
1: Detayları fark ettikten sonra içimden saydım Abdülay. Buralarda bir yer olması lazım.

0: Burası büyük ihtimalle.
1: Abi burası normal çarşı.
0: Beni gözlerim bağlı içeri soktular Cahit. Çarşı görünüyor ama değil. Burası onlara ait mekan. Üst düzey korunak. Abdüre, yukarıdan bir yerden bak. Netice alamazsam helikopterle fotoğraf çektirelim.
2: Tamam abi.
0: Eğer zannettiğim gibiyse burası... Girmesine gireriz de içeri, adamı alıp çıkamayız.
1: Biz de o zaman öldürür çıkarız.
0: Sadece öldürecek olsam yanına girmişken öldürür çıkardım. Ben kafamdaki soruların cevabını bulmadan ne ben öleceğim ne o ölecek.

0: Haklısın abi. Tepede gizli noktada iki sniper var. Mekan burası.
1: Peki deprem, baskın, acil durumlarda buradan çıkartamazlar başkanı. Buranın bir de gizli çıkışı olması lazım. Önünde güvenlik tedbirinin olmadığı, sadece acil durumlarda kullandıkları.
2: Abi İstanbul Bizans'tan kalma değil mi? Altı entrika dolu. Sarnıçlar, tüneller.
1: Aferin Cahit.

0: Hayırdır arkadaşlar? Bir durum mu var?
1: Bizimle geliyorsunuz.
0: Nereye gidiyoruz?
1: Gidince öğrenirsin.
0: Burası kimin mekanı? Sizin haberiniz yok herhalde.
1: Bize verilen emir böyle. Alın bunları.
0: Ayıp oluyor.
1: Başlatma ayıbından.
0: Kardeşim bırak bari aşağı haber verelim.
1: Karakoldan ararsın. Alın.

0: Sizin içeri girmenize kim izin verdi?
1: Fedailerinize iyi bakmamışsınız. Kaçmışlar koçum. Adamları boş bırak.

0: Burcum, ben emanetimi alıp gideceğim. Erkan nerede?
1: Erkan kim?
0: Koçum, kabadayı adamsın. Boşuna ezdirme kendini.
1: Siz kim, beni ezmek kim? Sizin gibileri çok gördüm.
2: İçeri bak.
0: Rahmetli dayın hoş adamdı. Severdim. Devlete karşı gelinmeyeceğini...

0: bilirdi. Sana öğretmedi mi bu terbiyeyi?
1: Sen benim dayımın adını ağzına alacak adam mısın?
0: Hafiz, bunun dayısı çok misafirim oldu. Ama bunun gibi inatçı değildi. Bülbül gibi şakırdı.
2: Erhan yemek nerede?
3: Geç kenara.
2: Ne oluyor burada?
0: Nafiz, bu hanım kızın çıktığı yere git. Erkan'ı al çıkalım.

0: Aksaçlı'nın yanına beklenmeyen bir misafir var. İndirin.
1: Komutanım olumsuz. Hedefi göremiyoruz.
0: Herkes görev yerlerine.
2: Senin bile durman gereken bir nokta vardı. O noktayı geçtin. Artık senin için geri dönüş yok. Biliyorsun değil mi?
3: Ben sadece sorularıma cevap arıyorum. Bu işi bu noktaya siz getirdiniz.
2: Memati öldüğünden beri sen hiç doğru soru sormadın Polat Alemdar.
3: Doğru soru ne? Söyle onu da sorayım.
2: Doğru soru şu. Memati'nin ölmesine nasıl izin verdin? Neden muzafiyeti gösterdin?
4: İçeri giriyoruz.
5: Olumsuz komutanım, kapıyı tuzakladı.
0: Siz ikiniz burada kalın. Kişi kapının önüne. Geri kalan benimle gelsin.
5: Komutanım, içerideki kamerayı kaybettik.

0: Abi, Tim tünele giriyor.
1: Tamam abi, siz pozisyon alın.
2: Ne bekliyorsun? Öldüreceksen öldür.
1: Daha önce de söyledim. Sorularımın cevaplarını almadan öldürmeyeceğim.

0: Dur, tuzak! İyi misiniz? Burası kapalı.
1: Abdüley, 10 dakikamız var. Ne durumdasınız?
2: Abi, sniperları halletmek üzereyiz.

0: OBS'lere girip takip edin.
1: Emredersiniz komutanım.
0: Efendim. Aksaçlı kaçırıldı.
2: Bu çocuğun ateşi mi var?
3: Yok, sıkı giydirdim, terlemiştir. Biraz aç üstümü.

0: Hayırdır abi?
1: Yok bir şey. Siz burada bekleyin. Ben bir hava alıp geleceğim.
2: Ne yapıyoruz?
3: Ben tek başıma gidip konuşacağım önce.
4: Kara dışarı çıktı. Fırsatı değerlendirip etkisiz hale getirelim. Arkadaşlarla ondan sonra konuşursun, ne konuşacaksan.
3: Fırsat mı? Ne fırsatı? Görmüyor musun adamın eli tetikte? Bir şeyden kıllandı, onun için etrafa bakıyor.
5: Bu çocuk hasta. Ne yapacağız?
6: Gelmişler, yerimizi bulmuşlar.
3: Abi, arkadaşlarım senin yanında misafirmiş. Almaya geldik.
1: Sen mi verdin benim yanıma da? Sen alacaksın.
3: Ben almayacağım. Arkadaşlar gelecek.
1: Arkadaşlar kendimi gelmiş de kendileri gidecek.
3: Kara abi, tatsızlık çıkmasın. Biz arkadaşlarımızı götüreceğiz.
1: Tamam. O zaman git, Polat Alemdar'dan bana yazılı kağıt getir. Ama dur ya, ben senin işini zorlaştırmayayım. Telefon açsa da olur. O zaman alırsın arkadaşlarını.
3: İsteseydik çatışarak girerdik. Ama ben sana ve arkadaşlara zarar gelmesini istemiyorum.
1: Ben size içeride durun demedim.
6: Akif, ne istiyorsun?
3: Sizi başkana götüreceğiz. Bu işi konuşarak halledeceğiz.
2: Akif, biz aptal değiliz. Başkanın size gidin konuşun diye emir vermediğini biliyoruz.
3: Ben sorumluluğu üzerime aldım. Sizi dinlemeden kimse hakkınızda hüküm vermeyecek.
6: Biz daha önce başkanla konuşmaya çalıştık. Bizi dinlemedi. Bu sefer de dinlemeyecek.
1: Yeter. Üşüdüm kardeşim. Siz içeri girin. Sen de nereden geldiysen oraya git. Git.
5: Abi, bu çocuk yanıyor.
1: Baki, çocuğu al, arka taraftan hastaneye yetiştir.
5: Yeter Kara. Oğluna sahip çıkamadın, bari torununa sahip çık.
2: Ne yapıyoruz? Giriyor muyuz içeri?
7: Arkadaşlar, dışarı çıkmazsanız biz içeri girmek zorunda kalacağız.
1: Baki, ben sana ne diyorsam onu yap.
5: Baki'nin çıkmasına da müsaade etmezler.
6: Ne yapıyorsun sen? Allah kahretsin.
5: Arkadaşlar, bebek hasta. Hastaneye yetiştirmemiz lazım.
7: Şamil'le Aptekin gelsinler. Bebeği hastaneye yetiştirelim.
6: Abi, biz çıkalım yoksa bebek ölecek.
1: Durun durduğunuz yerde. Ben size ne diyorsam onu yapın. Ben bu öndekini indiriyorum.

0: Hay senin yapacağın işe. Baki, dolaptan tampon yapacak bir şey getir. Çabuk. İndirin.
1: Abi takma kafana. Biz başımızın çaresine bakarız.
0: Hay Allah'ım, işe bak ya.
2: Nasıl oldu bu iş komutan?
3: Efendim, Polat Alemdar acil çıkış kapısını bulmuş bir şekilde.
4: Komutanım, helikopter hazır.
3: Derhal çıkıyoruz.
4: Emredersiniz.
3: Merak etmeyin efendim. Aksaçlı'yı sağ salim getireceğiz.

0: Efendim?
1: Aksaçlı'yla görüşmek istiyorum.
0: Şu anda müsait değil efendim.
1: Çok önemli. Mutlaka görüşmem lazım. Aradığımı, çok önemli olduğunu söylediğimi ilet.
0: İletir, size dönerim efendim.
1: Hatta bekliyorum, kapatma.

0: İlettim efendim. Size sonra döneceklerini söylediler.
1: Bir sıkıntı mı var Rauf?
0: Hayır efendim.
1: Rauf, kimle konuştuğunun farkındasın değil mi? Aksaçlı'yla ilgili bir duyum aldım. İnanmak istemedim.
2: Ama senin tavırların beni şüphelendiriyor.
0: Efendim, her şey kontrol altında. Sizi temin ederim.
1: Rauf, Aksaçlı'ya bir şey olursa bunun hesabını veremezsin. Sıkıntı var mı yok mu?
0: Hiçbir sıkıntı yok efendim. Merak etmeyin. Şimdi kapamak zorundayım.
3: Efendim, Mete Aymar geldi.
1: Al içeri.

0: Mete, çok önemli bir durum var. Polat Alemdar bana geldi. Başkanı öldüreceğini söyledi.
1: Aksaçlı bana böyle bir durumdan bahsetmedi efendim. Hemen koruma tedbirlerini arttıralım.
0: İş işten geçti Mete. Polat Alemdar Aksaçlı'yı kaçırdı.
1: Vekalet sizde mi efendim?
0: Hepsini bil! Burada söz konusu olan Aksaçlı'nın hayatı. Mevki makam değil.
1: Ne yapmamı emredersiniz?

0: Ambulansa al, yola çık. Kırmızı ışıkta falan geç. Mobeselere görünmek için ne gerekiyorsa yap. Hadi. Gaye ne yapmış?
1: Abi, ofis izlendiği için Gaye'nin ekipmanını çıkarmak biraz zor olacak.
0: Kardeşim, ben ihtiyarlar başkanını çıkardım. Siz iki sorgu cihazını mı çıkaramıyorsunuz?
1: Gaye, ne yaptın?
2: Hastanedeyim, ilaçları alıyorum. Hüsnü'yü gönderdim ofise ama aletler hala gelmedi. Onları bekliyorum. Abdülel, abi Erkan'ı söyledin mi?
1: Şimdi zamanı değil. Başka işimiz var. Ben sonra konuşurum.

0: Efendim, Polat Alemdar başkanı öldürdü sanırım. Neden kaçırıyor onu anlamadım.
1: Demek ki soracağı şeyler var Nafiz.
2: Efendim, o Polat Alemdar'ın ofisinde gördüğünüz kadının adı Gaye. Doktor, sorgu uzmanı. Özel bir teknik kullanıyor.
1: Sen sorgulamaya direnme tekniklerini öğrenmedin mi Erkan?
2: Hiçbir işe yaramıyor efendim. Beyninizi ele geçiriyor, hükmedemiyorsunuz.

Nafis. Bu Polat Alemdar'ın hastanesine bir gidelim bakalım. Erkan'ı sorgulayan doktor orada mı?

0: Geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: Ne sordu Polat Alemdar sana?
1: Memati suikastini.
0: Direnemedin mi?
1: Her şeyi öğrendiler. Emredin sıkayım kafamı.
0: Sen bize lazımsın koçum. Üzülme. Polat Alemdar artık tasfiye oldu. Sen dinlenmene bak. Mete senden kuşkulandı mı?
1: Hayır efendim. Mete hiçbir şeyin farkında değil.
0: Güzel.

0: Abi iyi misin?
1: Ben hiç iyi değilim Vaki. Hayatımda hiç bu kadar çaresiz kalmadım. Kucağımda o kadar adam öldü. Hiçbirine bu çocuğa batan iğne kadar üzülmedim.
0: Abi yaşlanıyorsun. Ondan mı acaba?
1: Sen de yarın bir yanlış yapar baba olursan... demek istediğimi o zaman konuşuruz.
2: Arkadaşlarımızı getirdik.
3: Size verilen emir getirmeniz miydi?
2: Aksaç inisiyatif almamı istedi. Ben de aldım. Arkadaşları dinlemeden hüküm veresin istemiyoruz.
4: Başkan meşgul. Kimseyi dinleyecek durumda değil. Siz karargaha dönüp bekleyin. Ben size haber veririm.
3: Bir dakika.

0: Ne oldu? Ne dedi Aksaçlı?
1: Görüşemedim. Ben sana söyledim. Aksaçlı bizi dinlemeyecek. Sen de uzatma artık. Gereğini yap.

0: Ne oluyor? Kafayı mı yedin?
1: Herkes hazırlansın. Operasyona çıkıyoruz.
2: Ne operasyonu?
1: Polat Alemdar Aksaçlı'yı kaçırmış.
3: Aksaçlı'yı mı kaçırmış? Nasıl olur?
2: Nasıl olur bu?
0: Emin misin?
1: Görev bize verildi. İkiye bölüneceğiz. Şami, Alptekin, Aynur'a, Selahattin. Siz benimlesiniz. Mirsad, diğer grubun lideri sensin.
0: Nereden başlayacağız?
1: Polat Alemdar'ın bilinen bütün mekanlarına bakacağız. Bütün adamlarını izleyeceğiz.
4: Dad, küçük tansiyonum gittikçe küçülüyor. Ha böyle bir nohut tanesi kadar kaldı. Ha.
5: Dayı, sana hastaneden çıkmayıp dedik. Doktor acele etme dedi. Laf dinlemişsin ki.
4: Oğlum, hastane sevmeyeyim ha. Bilmem için.
6: Dayı, hastaneden çıkman en doğrusu oldu. Hastane virüs denilen bir virüs var. Belli bir günden sonra insanı küt diye öldürüyor. Hiç çaresi bulunmayan hastalık. Biri stres, biri bu.
4: İşte her mesleğin bir körlüğü var.

0: terzi nasıl kendi sökügünü dikemezse doktorlar da buna çare bulamıyor, he mi?
1: Dayı, artık intikam vakti. Biz yeterince acımızı çektik. Bizi acı çektirenlere acı çektireceğiz artık.
0: Çok iyi düşünmüşsün de. Acı çektirenleri buldunuz mu?
1: Dayı, kendi başıma iş yapıp edepsizlik etmek istemedim sana karşı. İşte seni bekleyeyim. Sen emir ver ki bulağım.
0: Ağ sakalından utan. İmdat efendi. Kıvırmaktan topacı geçtim. Topaç imdat efendi.
1: Dayı, ben bu sakalı intikam alana kadar kesmeyeceğim, yemin verdim.
0: Değişin.
2: Çok büyük yemin etti dayı.
0: Ne üzerine yemin ettin?
1: Senin başın üstüne yemin ettim dayı.
0: Oğlum sen hangi yemini tuttun ki dayının başının üstüne yemin vereceksin ya?
1: Dayı, o yüzden büyük yemin ettim. Senin dışında ben her türlü yemini bozuyorum.
0: İmdat, o sakalın tek teli yere düşsün var ya seni o...
1: Dayı, yeğenin İbrahim geldi, bekli ha. Unuttum, içeri aldım.
0: Uş. Otur otur. Ne oldu İbrahim? Yüzün ele yüz yataklı devlet hastanesi ameliyathanesinin duvarı gibi.
3: Daha kötü.
0: Lan oğlum, Alemdar size oyuncak vermedi mi? Niye sevinmişsin?
3: Polat Alemdar'ın verdiği silah. Bizim düğün olsa düğünde sıkmaya yetmez.
0: Lan ben mala fazla kıyamam da. Polat Alemdar'ın öyle mala düşkünlüğü yoktur.
3: Vallahi adamı getirdi bu kadar dedi. Çoğunu ailevileri yumuşatmak için onlara verdiler dayı.
0: İşte kardeşim. Alemdar'ın şeyi de bu. Kim ağlasa hemen memeyi dayı. İmdat. Ara Zülküfü. Gidek payımızı alak.

0: Amca dede taziye vermeye gelmiş.
1: Kusura bakma, rahatsızdım. Daha önce gelemedim.
2: Eksik olma dede. Kolumuzu kanadımızı kırdı Yezidler.
1: Zeynel'e çok üzüldük ama seni sıhhatli görmek bizim için teselli kaynağı.
2: Zeynel'in çocuklarını gördüm. Dayanamadım. İçim parçalandı. Gel.
0: Amca Suriyeli adamın geldi.
2: Al Zeynel. Bektaş.
3: Nasıl oldun Zülfikar ağa?
2: Acı artık bizim yoldaşımız oldu. Allah beterinden saklasın. Siz ne yaptınız? Can Polat çözdü mü sıkıntılarınızı? Yatma lafı. İçinden konuşacağına dilinden konuş.
3: Konuşunca acı konuşacağım. Onun için konuşmak istemiyorum.
2: Acı bizim yoldaşımız dedik, söyle.
3: Polat Alemdar adaletli taksimat yapmadı silahları. Bize çok az silah verildi.
2: Orada dur. Can Polat'ın adaletine laf söyletmem.
3: Ben gördüğümü söylüyorum Zülfikar ağa. Suriyelilerden iki kamyon silah almışlar. Bize dağıttıkları bir pikapı doldurmaz.
2: Can Polat mı dağıttı silahları?
3: Onun adamı dağıttı.
2: Hangi adamı?
3: Kara diye konuşulan adam.

0: Buyur Zaza.
1: Zülkifa, müsaitsen bir gelem bir konuyu konuşacağım.
0: Yaralı halinle buraya kadar kendini yorma. Neyse telefonda söyle.
1: Sanki Bağdat'tan mı geleyim? Yaralıyım ama aslan gibiyim. Yaralı aslan.
2: Bırak biler.
1: Aslanı ormanda yatırırlar mı?
2: Mevzu ne?
1: Ya ne meraklı adamsın. Gelince söylerim.
0: Tamam. Ben Can Polat'ı görmeye gidiyorum. Oraya gel görüşelim.
1: Hey hey hey. Zaten elimde alan da konuşacağım. Tamam.

0: Polat Alemdar. Hayatım boyunca bu kadar aşağılanmadım.
1: Beni buna mecbur bıraktınız. Fakat siz yine de bunu aşağılanmak olarak görmeyin. Benim amacım sadece Memati'nin ve sizden önceki ak saçlının da katilini.
0: Her iki suikastın aynı odaklar tarafından işlendiğini nereden biliyorsun?
1: Aksaçlı öldürülmeden önce bana Memati'nin katiliyle ilgili çok önemli şeyler anlatacağını, ihtiyarların ihanet içinde olduğunu söylemişti.
0: Böyle bir şey mümkün değil. Olsa bile heyeti soruşturmak kimsenin haddine düşmez.
1: Bundan böyle haddi hududu ben tayin ederim.
2: Bana hiçbir şey anlatmıyor anne. Biliyorum ki gizli işler çeviriyor.
3: Devletle alakalıysa nasıl anlatsın kızım?

0: Bir tıkırtım var.
1: Aa, baba mı geldi? İmdat!
2: Elif!
0: Elif!
3: Bırakın çocuğu.
4: Bırak.
1: Ben kimin kızıyım biliyor musun?
4: Amacımız sizin canınızı yakmak değil. Açıklayamayacağımız bir nedenden ötürü burada Polat Alemdar'ı beklemek durumundayız.
3: Elif'ciğim sen yukarı çık. Polat burada yok. Madem aranızda Polat Alemdar'ın kız arkadaşı var, burada olmadığını bilmeniz lazım.
4: Biliyoruz. O yüzden bekleyeceğiz.
3: Polis çağırıyorum. Derhal evi terk edin.
4: Çağırın savcı hanım.

0: Ama gelmeyecekler. Siz Polat Alemdar'ı arayın, burada olduğumuzu ve gelmesi gerektiğini söyleyin.
1: Buldunuz mu Mete'nin yeri?
2: Makamını bulabildik abi.
1: Lan oğlum, onun makamı uşak makamı. Sen bilmezsin, ben söyleyeyim. Ben size zaafını bulun dedim. Tiy niyetini, karaktersizliğini bulun demedim. Evi yok mu bunun? Dostu yok mu?
2: Tamam abi.
1: Sizi Allah gönderdi. Yalan yok, size gıcık oluyordum ama şimdi operasyona götürmek için adama ihtiyacım var.
3: Polat Alemdar gelmeyecek mi bu operasyona?
1: Yok. Bu benim şahsi operasyonum. Küçük çaplı bir adam için küçük çaplı bir operasyon olacak. Gelmek isteyenler arkamdan yürüsün.
4: Polat Alemdar nerede?
1: Siz gelin şu operasyonu yapalım. Sonra ben sizi abiye götüreyim.
5: Polat Alemdar nerede?
1: Sen kimsin bana emreder gibi konuşuyorsun? Haddini bil.
3: Abi, biliyor musun, bilmiyor musun?
1: Bilsem ne olacak? Siz ne yapacaksınız abiyle?
3: Tamam abi. Biz sana ayıp ettik, kusura bakma.
1: Bundan sonra ya buraya adam gibi gelirsiniz ya da ben sizi adam etmesini bilirim.
4: Niye sorgulamadık?
3: Bunun bir şeyden haberi yok. Ofisi gözlem altında tutarız. Bir yere giderse takip ederiz.

0: Kalk.
1: İçerideler.
2: Bizimle geliyorsun.
1: Bir saniye.
0: Kalk Nur Bey.
1: Yürü.
3: Ne yapıyorsunuz? Geri dönün. Hey!
4: Sana polislerden bir yarar yok. Bunu ne zaman anlayacaksın?
3: Çekil.
5: Korkma kızım.

0: Dede, babamın telefonu neden kapalı?
1: Demek ki işi var kızım.
2: Yani o nasıl bir işse? Kızı var, annesi var, babası var ama ulaşamıyoruz. Eşkıyalar tabii evi basar.
3: Vahap, bu polisler bizim adamları alıp gitti.
4: Efendim, müdür bey arıyorum ama telefonlarıma çıkmıyor.
3: Onunla da hesaplaşacağız. Ben başsavcıyı bir daha arıyorum.
4: Savcı hanım, geleyim mi?
3: Şimdi değil Vahap.
5: Mesaj attın mı Polat Alemdar'a?
3: Attım. O da dedi ki silahın var. Niye hepsini öldürmüyorsun?
2: Kızım!
0: Leyla!
1: Leyla kızım!
0: Leyla!
3: Seni doğduğuna pişman edeceğim. Bırak beni!
1: Leyla! Yapmayın evladım.
3: Dur.
1: Evladım, bu yaptıklarınızı Polat duyunca size ne yapacağını biliyorsunuz değil mi?
6: Maalesef mecburuz efendim.
1: Gel.
3: Hepinizden tek tek bunun hesabını soracağım.
2: Polat buraya gelmeden çekin gidin buradan.
6: Gelmeden gitmeyeceğiz.

0: Polat Alemdar. Sen konuşturamıyorsun. Aletlerden mi medet umuyorsun?
1: Daha önce de söyledim. Sorularıma cevap almadan ölmene izin vermeyeceğim.
0: Boşuna uğraşıyorsun. Sorularının cevabı bende değil.

0: Hazır olması ne kadar sürer?
1: Kişinin direncine göre değişiyor. İlacın etki etmesi 15-20 dakika. Direnci kırılana kadar bu aralıklarla birer doz daha vereceğim.

0: Kardeşin nasıl bir kadını bulamıyorsunuz? Ya işinizi yapın ya da bırakın görevi, yerinize iş yapan adamlar bulalım.
1: Çok ayıp Nafiz. İnsan müstakbel nişanlısına kadın diye hitap eder mi? Gaye Hanım diyeceksin. Semra Sultan duysa kemiklerini kırar.

0: efendim, size hayranım. En zor görevlerde bile hiç paniğe kapılıp stres olmuyorsunuz.
1: Benim yerime sen alıyorsun. Ben ondan rahatım Nafis.
0: Alo. Buldunuz mu? Ne diyorsun oğlum sen? Efendim, savcı Leyla Türkmen emniyeti aramış. Polat Alemdar'ın evinde beyin tutuyor varmış.
1: Anlaşılan ihtiyarlar sadece bizi görevlendirmemişler. Bakalım savcı hanım bizi görünce sevinecek mi?
0: Efendim, emniyete talimat gitmiş, müdahale etmeyeceksiniz diye.
1: Annem öğrenirse, ki kesin öğrenir, sen niye gidip savcı hanımı kurtarmadın der. Ben gidip Leyla'yı oradan alayım. Polis, istihbarat, jandarma, istediği kadar gitmesin.
0: Kim bunlar bu kadar güçlü?
1: Sence?
0: Bilmiyorum.
1: Tamam Nafiz, şimdi öğreneceksin işte.
2: Burada mı oturuyormuş uşak makamı?
3: Evet abi.
2: Yürüyün, gidiyoruz. Hoş geldiniz Azaday.
4: Eyvallah.
2: Polat abim yok. Ben de tam çıkıyordum, kusura bakma.
4: Çık babam, biz bekleriz.
2: Dayı. Polat abi, Abdüley, Cahit, üçü birden kayıpsa bil ki büyük bir operasyon var. Onlar 24 saatten evvel gelmezler. Boşuna bekleme.
4: Kara yoksa daha sürer ara. Sen git işin gör gel. Biz bekleriz.
5: Selamun aleyküm.
2: Aleykümselam. Tam zamanında yetişti. Benim küçük bir işim var. Sen Zaza dayıya bakarak ol. Ben işimi görüp geleyim. İmdat, siz yabancı değilsiniz. Mutfakta çay var. Yeni demledim. İkram edersiniz.
5: Neyi var bu çocuğun? Hali hal değil.
4: Bilmem, onun da benim gibi bir organı eksik ya, ondandır.
5: Can Polat ne zaman gelecekmiş?
4: Vallahi bu Erhan'a bakarsan gelmez değil. Bana sorarsan birazdan gelir.
5: Zaza, sen benimle ne konuşacaktın?
4: Ya ayıp olmuyor Zülfü? Oyuncakların hepsini seninkilerle sünüler almış, bizimkilere vermemişler.
5: Kim söyledi bunu?
4: İbrahim. 3-5 silah vermişler, çocukları geçiştirmişler.
5: Yanlışın var Zaza. Bizimkilere de aynı şekilde az vermişler.
4: Bu elemda silahları kendine mi saklamış? Niye vermiyor?
5: Can Polat vermiş de kara vermemiş.
4: Karayla ne alakası var?
5: Kara dağıtmış silahları.
4: Vay anam vay. Kurda kuzu emanet edilir mi? İşte edilirse bela olur. Budu böbreği kendine, gemiği bağırsakları bize. Bırak çayı imdat. Gidik.
6: Nereye gidik dayı?
4: Karayı bulmaya.
5: Biz de gelelim Zaza.
4: Yok. Siz zahmet etmeyin. Ben bulunca size haber ederim.

0: Dayı, niye öyle apar topar kalktık?
1: İntikam yemeği soğuk gelince imdat tatsız tutsuz olayım. Ben dere dumanı üstüne serliyim ha.
0: E dayı, karayı bulacağız demedin mi? İntikamımızı karadan mı alacağız?
1: Oğlum sen bilmiyor musun dayı? Bir taşla 4-5 kuş vurmuşsa o taşı eline almaz.

0: Vallahi dayı, bu sefer ben bile hiçbir şey anlamadım. Ne yapacağız? Kime gideceğiz?
1: Uşşş, iyi oğlum, beni niye yoruyorsunuz? Kurşun bile beni sizin kadar yormadı. Hele o abzer ara gelsin. Sen de bakıyı ara. Kara nerede? Öğren.
2: Dayı, şimdi attım taşı, evet. Kuşun biri kara, biri abzer. Diğer ikisini bulamadım.
1: Sen kafan yorma imdat. Bulunca görürsün. Hiç olmadı Safet'le sen atarsın kendinizi taşın önüne. Dayısı yalancı çıkaracak haliniz yok ya. Sür.
3: Hala direniyor, çözülmedi.
4: Bir doz daha ver ilaçtan.
3: Tansiyonu çok yükseldi, riskli.
4: Gaye, sen dediğimi yap.

0: Şimdilik kurtuldum. Ama hastaneye götürmek lazım.
1: Ben öğrenmem gerekeni öğrenmeden hiçbir yere gidemez Gaye.
0: Abi daha fazlasını kaldıramaz.
1: Kaldıracak. Tekrar başla.
2: Abi, biz bu adamı konuşturmadan ölürse soyumuzu kuruturlar.
1: Ne diyorsam onu yapın.
0: Ben bu iğneyi yapamam. Adamı göz göre göre öldüremem.

0: Sen bizden nasıl böyle bir şeyi saklarsın Ralph?
1: Efendim, ben sizden bilmeniz gereken hiçbir şeyi saklamadım.
0: Aksaçlının kaçırıldığı doğru değil mi?
1: Değil efendim. Aksaçlı şu anda hiç kimseyi kabul etmiyor, o kadar.
0: Ralph, sana bu yetkiyi kim verdi? Sen kimsin bizden bilgi saklıyorsun? Kurum herkesin, bütün şahısların üstündedir. Teamüller neyse uygulamak zorundasın. Aksaçlı 24 saat içinde ortaya çıkmazsa heyeti acil toplantıya çağıracağım.
1: Efendim, 24 saat içerisinde Aksaçlı dönmezse mührü bizzat elimle size teslim edeceğim.
0: O vakit senin teslim edeceğin tek şey olur. Kellen.
2: Vakit tamam Guy. Bak bakalım çözüldü mü?
3: Çözüldü. Başlayabilirsin.
2: İhtiyarlara nasıl girdin?
4: Heyete giremezsin. Ancak seçilebilirsin.
2: Seni yetiştiren kimdi?
4: Lisedeki müdürüm.
2: Aslan Bey'i sen mi yetiştirdin?
4: Aslan'ı da. Onun gibi nicelerini de ben yetiştirdim.
2: Sencer de onlardan biri mi?
4: Evet.
2: Aksaçlı olman neden bu kadar zaman aldı?
4: Ben de senin gibi geç yaşıma kadar operasyonlarım.

0: operasyonel görevi bırakmak istemedi.
1: Kaç sene benim yaptığım görevi yaptın?
0: Ülkede 15 yıl. Ülke dışında 10 yıl.
1: Kurtlar Vadisi operasyonunu sen mi tasarladın?
0: Ben ve abim beraber tasarladık. Aslan yönetti, sen uyguladın.
1: Dubek senin abin miydi?
0: Evet.
1: Aslan Bey öldükten sonra neden benimle temasa geçmedin?
0: Benim yerime abim seninle temasa geçti.
1: Erkan da seni yetiştirmem.
0: Hayır.
1: Erkan size çalışmıyor mu?
0: Heyete çalışıyor. Ama onu da yetiştiren Aslan.
1: Erkan ve Mati'yi senin emrinde öldürmüş, doğru mu? Memati'nin ölüm emrini sen mi verdin? Memati'nin ölüm emrini sen mi verdin?
2: Direnci yükseldi. İlacın etkisi azalıyor.
1: Şimdiye kadar söylediklerin hepsi doğru mu?
2: Evet.
1: Emin misin?
2: Eminim.

0: Durumun iyi, merak etme.
1: Çocuk nasıl oldu?
0: İyi iyi, atlattı.
1: Kara nerede?
0: Çocuğun yanında.
1: Beni sildi değil mi?
0: Abi bilirsin. Önce sert çıkar, sonra yumuşar.
1: Yok Baki. Bu sefer öyle değil.
2: Baki. Yürü Polat Alemdar'a gidiyoruz.
0: Abi, Abdüley'e ulaşamadım. İşleri var galiba. Ofiste de yoklarmış.
1: Bir geçmiş olsun demek çok mu zor?
2: İyi. O zaman ben biraz dinleneceğim. Polat Alemdar'dan haber gelince beni ararsın, tamam?
0: Tamam abi. Üzülme. Her zamanki huyu. Biraz süründürecek.

0: Şamil, Alptekin, buraya niye geldiğimizi unutmayın. Sizin meselenizi sonra halledeceğiz. Burası yeri değil.
1: Ne oldu ki Akif?
0: Mete geldi. Bir tatsızlık istemiyorum.

0: Buyurun Mete Bey.
1: Koçum, siz hangi ekiptensiniz?
0: Sizi göreve getiren ekip efendim.
1: Niye bana bilgi vermediler?
0: Birazdan arayacaklar efendim.
1: Oğlum, siz buraya niye geldiniz?
0: Size verilen görevin ifası için efendim.
1: Ben burada olduğuma göre sizin göreviniz bitmiştir. Gidebilirsiniz.
0: Polat Alemdar için buradayız.
1: Bekleyin. Sabaha kadar bekleyin. Hatta 2 gün daha bekleyin. Ama Cumhuriyet Savcısı rehin alınmaz. Bunu da öğrenin.
0: Rehin almadık. Misafirimiz. İsterseniz giderken götürebilirsiniz.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
3: Size de günaydın.
4: Yeni kitaplar. Eminim hepsi çok güzeldir.

0: Sonunda seni yakaladım. Bu benden ilk çalışın değil, öyle değil mi? Seni küçük hırsız. Hadi hemen boşalt ceplerini.
1: Canımı yakıyorsun.
0: Ceplerini boşalt, yoksa şimdi istasyon şefini çağırırım. Dediğimi yap. Bunlarla ne yapıyorsun öyle? Diğer cebine de.
1: Onda bir şey yok.
0: İstasyon şefi nerede kaldı?

0: hayaletler. Bu çizimleri sen mi yaptın? Bunları sen mi çizdin? Sen nereden çaldın bunu?
1: O çalıntı değil.
0: Hem hırsız hem de yalancı. Çekil git karşımdan.
1: Defterimi
0: bu
1: bana
0: defter
1: ver.
0: Bu defter artık benim. Canım ne isterse onu yaparım. Tamam, hatta bakasın yakar.
1: Hayır!
0: O zaman kimin çizdiğini söyle. Yıkıl karşımdan küçük hırsız. Bak hala duruyor. Gel.
2: Maximilian, duydun mu? Kötülüğün, fenalığın sesi. Duydun mu? Yakala. Affedersiniz. Affedersiniz. Üzgünüm, affedersiniz. Affedersiniz. Yoldan çekilin. Affedersiniz. Çekilin, çekilin. Kenara çekilin. Affedersiniz.
3: Ne?
4: Ah, Kurt!
2: Buraya gel! Hayır! Devam edin. Gel! Durdurun o çocuğu. Yakalayın. Dur diyorum. Hey, açılın. Hey. Hey. Çekil, çekil.

lanet olsun. Hayır, hayır. Treni durdurun. Treni durdurun. Durdurun. İmdat. İmdat, yardım edin. İmdat, durdurun. Treni durdurun. Valisi çek, valisi çek. Hayır.

0: Çok özür dilerim gerçekten. Çok özür dilerim.
1: Değil.
0: Seni yaramaz seni. Sana kaç kez böyle yapma demedim mi? Niye usta duruyorsun sen?

0: Arkamdasın biliyorum. Adın ne senin?
1: Hugo. Hugo Cabre.
0: Uzak dur benden Hugo Cabre. Yoksa seni doğru şefin ofisine götürürüm. O da seni hücresine tıkar. Bir daha da bırakmaz. Ne okula gidebilirsin, ne evlenirsin, ne de kendilerinin olmayan şeyler alan çocuklarını.
1: Defterimi bana geri ver.
0: Onu eve yakmaya götürüyorum.
1: Defterimi yakamazsın.
0: Kim engel olacakmış?

0: Yakmadan önce onu geri almam gerekiyor.
1: George baba büyük babam falan değil. Ayrıca hırsız olan o değil sensin. Tek yaptığın şey... günah işlemek. Gitmelisin.
0: Defterimi almadan gitmem.
1: Onu neden bu kadar çok istiyorsun?
0: Sana söyleyemem.
1: Bir sır mı yani?
0: Evet.
1: Aa, çok güzel, sırlara bayılırım. Hemen söyle bana.
0: Olmaz.
1: Madem söylemeyeceksin o zaman git.
0: Defterimi almadan gitmem.
1: Başım derde girecek. Evine gitsene. İyi. Defteri yakmasını engelleyeceğim, tamam mı? Git şimdi.

0: Nedir bu?
1: Bunlara otomaton denir.
0: Otomaton mu?
1: Müzede buldum. Tavan arasına atmışlardı.
0: Ne işe yarıyor?
1: Kurmalı bir alet bu. Müzik kutuları gibi. Bu zamana kadar gördüklerimin arasında açık ara en karmaşığı. Bak şimdi bu... Evet bu... Yazıyor. Londra'da üretilmiş olmalı.
0: Annemin doğduğu yer.
1: Annen Coventry'liydi ama oradan Londra'ya taşındı. Ben küçükken bunları sihirbazlar kullanırdı. Bazısı yürür, dans eder, bazısı şarkı söyler fakat işin sırrı çarkların çalışmasında. Şuna bak.
0: Tamir edebilir miyiz?
1: Bilemiyorum Hugo. İyice paslanmış. Uygun parçaları bulmak da epey zor olacaktır. Elbette tamir edebiliriz. Ne de olsa saatçiyiz. Ama önce dükkan ve müzedeki işleri bitirmem şartıyla. Hı? Tamam mı? Bunu tekrar takacağız. Sabitleyeceğiz. Çok güzel. Şunu görüyor musun? İşte bir güçlük daha. Yeni bir gizem.
0: Seni mutlu eder.
1: Kalp şeklinde bir anahtar. Ama ne yazık ki anahtar bizde değil.

0: Yangın çıktı. Baban öldü. Toparla. Çabuk ol. Benimle geliyorsun. Hemen. Çırağım olacak ve benimle birlikte istasyonda kalacaksın. Sana saatlere bakım yapmayı öğreteceğim. Buralar yıllar önce saat bakımcılarının kalması için yapıldı. Ama şu an kimse buraları bilmez. Senin yatağın şurada, köşede. Hemen yat uyuyor. 5'te iş başı yapacağız. Oh.
1: Okulum ne olacak?
0: Okul falan yok. Bu duvarların arasında okula vaktin yok. Hugo. Ben olmasam şu an yetimhanedeydim. Zaman. Zaman nedir? 1 dakikada 60 saniye. 1 saatte 60 dakika, evet. Zaman her şeydir. Her şeydir.

0: Güzel bir fıkra okudum da size.
1: Yes. Bırak onu. Sana. Hayır. Yapma. Hayır. Ay.
2: Çok şımardın sen artık. Küçük bir kız çocuğu gibi davranıyorsun. Herkese böyle mi yapıyorsun? Bıktım artık size. Bıktım. Kim çeker böyle?
3: Size de günaydın.

0: Seni yine göreceğimi biliyordum.
1: Defterimi almam gerek.
0: Onu niye bu kadar çok istiyorsun?
1: Bir şeyi onarmak için.

0: Yürü git. Lütfen git.
1: Affedersin Ebe, ben...
2: Gördüm. Ağlıyor musun sen?
1: Hayır.
2: Dur bakalım. Bak, ağlamak ayıp bir şey değil. Sidney Carton da ağlar. Hatta Heathcliff de. Hele kitaplarda sürekli ağlarlar.
1: Kendim hallederim.
2: Seninle konuşmam gerek. Bu çok mühim bir mesele. Ama burada olmaz. Burası çok... Çok ortada. Gel hadi.
1: Nereye gidiyoruz?
2: Dünyadaki en muazzam yere gidiyoruz. Düşler Diyarı, Oz ve Define Adası'nın bir arada olduğu bir yer. Günaydın Monsieur Labis.
3: Isabel.
2: Size Monsieur Hugo Cabret'i takdim edeyim. Çok sağlam ve çok sevdiğim bir arkadaşımdır.
3: Monsieur Cabret?
1: Merhaba.
2: Evet, kitap için sağ olun. David Copperfield'a resmen hayran kaldım. Fotoğraf bölümü nerede?
3: Arka köşede, solda. Üst rafta.
2: Teşekkürler.
1: Söylesene, bu kadar önemli olan ne?
2: Defterin hala George Baba'da duruyor. Onu yakmadı, seni kandırdı sadece.
1: Niye ki?
2: Bilmiyorum. Tek bildiğim defterin onu son derece üzdü. Jen anneyle geç saatlere kadar defter hakkında konuştu. Hatta sanırım ağladı, biliyor musun?
1: Bana neden yardım ediyorsun?
2: Altından macera çıkabilirdi ondan. Ben hiç macera yaşamadım. En azından kitaptakiler dışında. Ve bana kalırsa bu macera çok güzel olacak.
1: Peki.
2: Bu arada benim adım Isabel. Kitap ister misin? Monsieur Labis bana ödünç kitap veriyor. Eminim sana da verir.
1: Hayır.
2: Kitap sevmiyor musun yoksa?
1: Hayır, severim. Eskiden babamla birlikte Jules Verne okurduk.
2: Evet. Hadi bakalım.
1: Defterimi nasıl geri alacağım?
2: Bana sorarsan karşısına dikeyim. Ama konuştuğumuzu söyleme. Ben sana yardım edeceğim. Lütfen sabırlı ol.
0: Git başımdan.

Tamir et. Tamir et dedim. Dükkandan parçalar yürüttüğünü biliyorum. Şu ana kadar çalmadıklarını kullanabilirsin.

0: Defterimi geri ver.
1: Bu konuda yeteneklisin. Ama bir hırsızdan fazlası olduğunu kanıtlamalısın. Defterini hak edeceksin.
0: Nasıl?
1: Her gün dükkana geleceksin. Çaldığın her parça için ne kadar çalışacağını söyleyeceğim. Defterini hak ettiğin zamana da tabii edersen ben karar vereceğim.
0: Benim bir işim var.
1: Hırsızlık iş değildir çocuk.
0: Başka bir işim var. Boş vaktimde gelir.
1: Yarın iş başı, şimdi uza.
0: Şimdi başlayacağım.
1: O değil çocuk, diğeri.

0: delikanlı. Söyle bakalım, annem baban nerede?
1: Odor yok.
0: Ailenden kimse yok mu?
1: Yok.
0: Harikulade, senin yerin yetimhane o zaman değil mi?
1: Bırak.
0: Söyle bakalım, o adamın şişesiyle ne yapıyordun? Söyle. Söyle, senin şişen miydi o? Senin torban mıydı? Söyle. Söyle, senin miydi? Bence değildi. Çaldın onu değil mi? Evet, benim Gustav Tast'ı. Evet memur bey, bir yetim daha. Hem...

0: İzinsiz girme hem hırsızlık efendim. Elleri içindekini almak niyetiyle bir torbanın içine izinsiz giriyordu yani. Çalmaya çalıştığı şey ne mi? Hamur işi. Sessiz ol! Kes şu zırıldamayı, seni küçük yaramaz. Zaten ağzında kokuyor. Elbette size söylemiyordum efendim. Size saygıda kusur eder miyim hiç? Hayır hayır, eşiniz hakkında bir şey söylemedim. Çok saçma. Dedikodular benim kulağıma hiç gelmedi. Öyle mi? Aa, bakın bunu bilmiyordum. Eminim geri dönecektir.
1: Yürü seni küçük sıçan.
2: Hamur işi hırsızımız bu.
0: Evet,
2: hırsızlık bu. Yapmaya utanmıyor musun sen?
0: Karınızla ilgili özürlerimi sunarım.
2: Ne yapmamı önerirsin?
0: Hangi konuda?
2: Karım beni terk edecek.
1: Hey! Gir içeri.
2: Gir
1: bakayım. Gir.
2: Sence benden midir?
1: Ne?
2: Ne yapacağımı bilmiyorum. Kadın hamileymiş bir kere.
0: Peki sizden miymiş?
2: Başka kimden olacaktı ki?
0: Tabii ki sizdendir. En son ne zaman münasebet kurdunuz? Mesela bu sene?
2: Hayır, sanmıyorum.
0: O zaman durum şüpheli.
2: Görürsen şunu verir misin? Lütfen.
0: Dönmesini gerçekten istiyor musun?
2: Evet evet, onu çok seviyorum.
3: 1, 2, 3. Mükemmel. Harika.
4: Robin Hood. Filmini izlemiştim. Douglas Fairbanks'in oynadığı. Sen izledin mi?
3: Ben daha hiç film izlemedim.
4: Ne?
3: Korkunç bir şey değil mi?
4: Hiç film izlemedin mi? Bir tane bile mi?
3: George baba izin vermiyor. Bu konuda çok katıdır.
4: Ben filmlere bayılırım. Babamla doğum günlerimde giderdik.
3: Hugo. Senin baban öldü mü?
4: Bu konuda konuşmayalım. Isabel. Bir maceraya var mısın?

0: başımız derde girecek şimdi.
1: Macera dediğin böyle olur ama.

0: İki sıçan nasıl girdiniz buraya? Sizi bir daha sakın burada görmeyeyim.
1: George baba senin film izlemene neden izin vermiyor?
2: Bilmiyorum. Bana hiç söylemedi. Ama eminim ailem izin verirdi.
1: Onlara ne oldu?
2: Ben daha bebekken ölmüşler. George baba ile Jen anne vaftiz ailem oldukları için beni yanlarına almışlar. Pek çok açıdan çok iyi insanlardır. Film konusu aç tabii.
1: Benim babam beni sürekli sinemaya götürürdü. İzlediği ilk filmden bahsetmişti. Beyaz bir ekranın olduğu, karanlık bir odada bir roket uçarak aydaki adamın gözüne girmiş resmen. Tam gözüne. Uyanırken rüya görmek gibi bir şey olduğunu söylemişti. Sinemalar bizim özel yerlerimizdi. Birlikte gidip bir şeyler izlerdik. Annemi özlemeye fırsat olmazdı.

0: Aklından çıkaramıyorsun, değil mi?
1: Hem de hiç.
0: Hugo, sen nerede kalıyorsun?

0: Orada. Amcam saatlere bakım yapmayı öğretti. Ben de o işe devam ediyorum. Belki bir gün geri döner. Gerçi sanmıyorum.
1: Yerinin öğrenilmesinden korkmuyor musun?
0: Saatler çalışırsa ve ortada görünmezsem sorun yok. Doğal davran.
1: Ne?
0: Yürümeye devam et ve normal davran.
1: Şimdi nasıl davranıyorum ki?

0: Siz ikiniz durun. Buraya gelin.
1: İyi günler bayım.
0: Aileniz nerede?
1: Ben George babanın yanında çalışıyorum, oyuncakçıda. Daha önce orada görmüşsünüzdür. Bu da köyden yeni gelen kuzenim Hugo. Lütfen onu biraz mazur görün. Kendisi biraz kıt akıllıdır. Aptal da diyebiliriz. Zavallı şey.
2: Sanırım Maximilian saç kesimini pek beğenmedi küçük adam. Yüz ifadenden biraz rahatsız oldu. Bakışlarından da tiksindi. Niye beğenmedik ki seni acaba? Ha?
1: Şey, belki de kedim gibi koktuğu içindir.
2: Kedin mi?
1: Evet. Adı Christina Rossetti. Şu ünlü şairin adı. Bir şiirini okuyayım mı? Kalbim şarkı söyleyen bir kuş gibi. Yuvası sulanmış bir filizdi. Kalbim bir elma ağacı gibi. Dalları bükülmüş tıknaz meyveli.
2: Tamam tamam. Biliyorum. Bugünlük bu kadar şiir yeter. Ben de şiir severim. Özellikle Christina'nın bu şiirini.
1: Rossetti.
2: Evet, en sevdiğim şairdir diyebilirim. Rossetti olduğunu biliyoruz herhalde. Rossetti tabii. Şiiri severim ama istasyondayken değil. Biz buraya trenle seyahat etmek için geliriz. Veya çalışmak için. Anlaşıldı mı?
1: Evet efendim.
2: Bastığınız yere dikkat edin. Hadi yürüyün.
3: Aptala.
1: Bak, hayatını kurtardığıma göre gizli sığınağını göstermeye ne dersin?
3: Neyi mi?
1: Kaldığın yeri, duvarların içinde.
3: Şimdi gitmem gerek, yapacak işlerim var.
1: Bekle! Sen benim evimi gördün, sıra bana gelmedi mi? Ne de olsa senin tek dostun benim.
3: Tek dostum falan değilsin.
1: Gizemli olmak sana göre değil Hugo. Neyin peşindesin?
3: Gitmeliyim. İstasyondan hiç ayrılmamalıydım.

0: Bunu nereden buldun?
1: Seni ilgilendirmez.
0: Bana lazım.
1: Ne için?
0: Lazım işte.

0: istemem. Önce nedenini söyle bana.
1: Gel hadi.
0: Bu muhteşem. Kendimi Jean Valjean gibi hissettim. Tanrım, bu eşsiz bir şey. Nedir bu?
1: Bu bir otomaton. Babam ölmeden önce tamir ediyordu.
0: Benim anahtarım babanın makinesine neden uysun ki? Üzgün görünüyor.
1: Bence sadece bekliyor.
0: Neyi?
1: Yeniden çalışmayı. Yapması gerekeni yapmayı.
0: Çalıştığı zaman ne yapıyor ki?
1: Bilmiyorum.

0: Sorun nedir?
1: Biliyorum aptalca. Ama sanırım onda babamdan bir mesaj saklı.

Ha ha ha.

0: Duygu, böyle olması gerekmiyor. Onu onarabilirsin.
1: Hayır, anlamıyorsun. Bunu tamir edebilirsen yalnız kalmam diyordum.
0: Hugo. Hugo bak. Bak bitmemiş işte. Bitmemiş.
1: Yazı yazmıyor. Çiziyor.

0: George Melies. George babanın adı bu. Babanın makinesi neden George babanın adını yazsın ki?
1: Bilmiyorum.

Teşekkür ederim. Bu bana babamdan bir mesajdı. Şimdi anlamını çözmeliyim.

0: Hadi gel.
1: Zabel.
0: Jen anne, ben seninle konuşmalıyım. Bak bu Hugo Cabre.
2: İyi akşamlar efendim.
1: Bir hırsıza göre çok kibarsın.
2: Ben hırsız değilim.
1: Neler oluyor Isabel?
0: Şey, uzun ama bir o kadar da önemli bir hikaye diyebilirim. Hani birkaç hafta önce...
2: Dur!

0: çocuklar? Ne yaptınız siz? Bunu nereden buldunuz?
1: Söylesem inanmazsınız.
0: İnanırım.
1: Bunu bir mekanik adam çizdi.
0: Şu an sende mi?
1: Hayır, babam onu müzede bulmuş. Kimse istemiyormuş. Onu onardık.
0: Ama senin ana... anahtarım. Sana verdiğim anahtar.
2: Hayır, hayır anne, hayır.
0: Hayır, götür bunu buradan. Şimdi geçmişi kurcalamayalım. Ne olursa olsun George baba bunu görmesin.
1: Lütfen, neler olduğunu anlatın.
0: Dışarı, sizi ilgilendirmez. İkiniz de bunu unutacaksınız.
1: Babamla bunu onarmak için çok uğraştık. Bana ondan kalan tek şey bu. Anlamını öğrenmem gerekiyor. Lütfen.
0: Küçüksün, bazı şeyleri anlayamazsın sen. Bu tip acıları idrak edemezsin.
2: George baba geliyor.
0: Gelin. Sizi görmesin. Sessiz olun, tamam mı? Onu evden göndermeye çalışacağım. Çıtınızı bile duymayayım.
1: Gözü dolaba gitti.
2: Sana defterini arayıp bulamadığımı söylemiştim.
1: Ben de arayacağım. Sen kapıyı gözet.
2: Harika.
3: İzi yok mu?
0: Az önce çıktı. Merdivenlerden inerken ona rastlamadın mı? Çok tuhaf. Az önce çıktı. Sen gelmeden...

Bak. Hadi biraz karıştıralım. Bana bırak. Daha uzunum. Tıklatsana.

0: Yine karşıma çıktılar.
1: Dur, dur yapma. Yapma lütfen. Yapma, bu senin, bu senin eserin.
2: Eserim
1: yapma.
2: Mi? Neyim ben? Kurmalı bozuk bir oyuncağı olan beş parasız bir satıcıyım. Sana güvenmiştim. Bana böyle mi teşekkür ediyorsun? Zalimsin. Zalim.

0: Hayır, ben...
1: Sen bu baskıyı biliyor muydun?
0: Eskiden babamla birlikte okurduk.
1: Bunu vaktiz oğluma götürüyordum. Ama sanırım bu kez sana vereceğim, Monsieur Cabret.

0: Bir fincan daha alabilir miyim?
1: Demleniyor. Birazdan. Çayın da diğer her şey gibi demlenmesi için zaman gerekiyor.
0: Keşke o anı daha önceden bilebilseydik.
1: Aa, Gustav. Biraz cesur ol. Git bir merhaba de. Hadi en güzel gülüşünü göster. En güzelini dedim. Bu çok güzel. Neşe saçıyor.
0: Teşekkür ederim.

0: Matmazel Lizet. En güzel akşamlar sizin olsun efendim.
1: Sayın şefim.
0: Evet, benim. Evet. Şu ne kadar da hoş bir demet öyle.
1: Teşekkür ederim. Gordon'dan geldiler. Trenle bir gecede geliyor. O yüzden tazediler.
0: Demek Bordeaux. Çok güzel bir şehirdir. Sağlam yerdir. Havası. Hele inekleri ve möğlemeleri. O kusursuz memeleri. Onlar kokuyor mu? Kokan çiçek mi onlar?
1: Evet yani biraz. Bakın.

0: Savaşta yaralandım ve bu yara ne yazık ki iyileşmeyecek. İyi akşamlar Matmazel.
1: Ben de kardeşimi kaybettim.
0: Nerede?
1: Verdun'da.

0: Film Akademisi Kütüphanesi.
1: Anlamadım.
0: Film Akademisi Kütüphanesi. İhtiyacın olan tüm bilgiyi orada bulacaksın. İkinci seviye. Dördüncü sıra. Bölüm 3. Evet, üst raf. Rüyaların icadı. Yazan Rene Tabağ. Yapılan ilk filmlerin hikayesi.
2: ...1895'te gösterilen ilk filmlerden birinin adı İstasyona Bir Tren Geliyordu. Filmde bir trenin istasyona gelmesinden başka bir şey yoktu.
1: Tren ekrana doğru hızla geldiğinde seyirciler bağırdı. Ezilme tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını sandılar. Hiç kimse daha önce öyle bir şey yaşamamıştı.
2: Hiç kimse daha önce öyle bir şey yaşamamıştı. Başta küçük bir gösteri aracı olarak başlayan bu şey, film yapımcılarının hikayelerini anlatmak için bu yeni ortamı kullanabileceklerini keşfetmesiyle daha da önem kazandı.

0: Ay'a yolculuk.
1: Film yapımcısı George Méliès. Bak, filmlerin hayalleri yakalama gücüne sahip olduğunu ilk fark edenlerdendi.
0: Film yapımcılığının öncüsü ölmüştür. Birinci Dünya Savaşı'nda.
1: Ölmüş mü?
0: Birinci Dünya Savaşı'nda.
2: Melies'e ilgi mi duyuyorsunuz?
0: Evet.
1: Yasak değil ya.
2: Öyle mi?

0: Kendisi benim vaftiz babamdır. Çok teşekkür ederim ama gayet de hayatta.
1: Üzgünüm ama bu mümkün değil.
2: Şüpheniz olmasın efendim. Doğru söylüyor.
1: Size neden inanayım?
2: Çünkü gerçek bu.
1: Milis yaşıyor mu?

0: Ben Vaftiz Baba'nın büyük bir hayranıyım. Harika bir film yapımcısıydı. Bakın burada stüdyosunda. Bu da gösterisine ait bir el ilanı. Bu da akıl hocası Robert Houdin tarafından yapılan meşhur kristal gizemli saat. Bu da kendisinin asıl kameralarında.
1: O bir sihirbaz mıydı?
0: Evet, işe

0: sahnede başladı.
1: Film yapmaya nasıl başlamış?
0: Kimse bilmiyor.
2: Bak ne kadar da mutlu.
1: Profesör Tabar, onunla tanışmak ister misiniz?
0: Ben onunla zaten tanıştım. Kardeşim Melis'in setlerini hazırlayan bir marangozdu. Bir gün beni stüdyoyu gezdirmeye götürdü. Adeta rüyadan fırlamış gibiydi. Tüm bina camdan yapılmıştı. Aslında çekimler için gerekli ışık gelsin diye öyle yapılmıştı. Ama benim için büyüleyici bir şatodan başka bir şey değildi. Camdan yapılmış bir saray.

0: Daha fazla ışık gerek. Panjurları açın.
1: Hemen panjurları açın. Onları da hepsini.
2: Aktörler tamam. Hariç sette kimse kalmasın lütfen. Aktörler hariç sette kimse kalmasın.
3: Neden baştan çekiyoruz?
4: Çünkü deniz kızının önünde ıslak toz vardı.
3: Bir daha öyle olursa kestik diye bağır.
0: Rüyalarının nereden geldiğini merak ettiysen etrafına bir bak.
3: İşte burası orası.
0: Bayanlar baylar, güneş batmak üzere. Şövalyeler ve ıstakozlar yerine, deniz kızları yerlerine, motor.
5: Çektiği film sayısı 500'e kadar ulaşmıştı. O zamanlar inanılmaz derecede popülerdi.
6: Peki, ama işi neden bırakmış?
5: Bugüne dek diğer herkes gibi ben de savaşta öldüğünü sandım.
7: Birkaç filmini izleyebilir miyiz?
5: Keşke izleyebilsek. Ama geçen yıllar eski filmlere iyi davranmıyor. Geriye bir tek bu kaldı diyebiliyoruz. Yüzlerce filmden bir tane. Ve o hala gerçek bir başyapıt.
7: George babaya filmi göstermek için tabarı getirelim. Böylece unutulmadığını anlar.
6: Jane anneye söylemeli miyim?
7: Hayır. Bence sürpriz olmalı. Sihirbaz numarası gibi. Bence biraz daha... Jack'a satalım.
6: Jack'a mı? Aferin sana.

0: Monsieur Claude? Orada mısın? Monsieur Claude sen misin? Anahtarlarına sahip olsana seni beceriksiz. Yine ortada dut gibi geziyorsun değil mi? Ayık mısın acaba? Kaç şişe devirdin? Kafan iyi mi? Sarhoş musun? Sızmış mıdır? Sızmıştır değil mi?
1: Seni pis ayaş.
2: Ya bir çocuk olsaydı?

0: Ne getirdin? Jules Verne. Çok güzel. Fransa'da pek tanınmaz.
1: Çok iyi baskıdır.
0: Kapı çok şık.
2: Monsieur Lobis dün akşam bana bir kitap verdi.
3: Bunu hep yapar. Güzel bir eve kitap göndermek. Böyle diyor.
2: Aslında bir... amacı var.

0: Nasıl yani?
1: Her şeyin amacı vardır. Makinelerin bile. Saat zamana gösterir. Tren seni bir yere götürür. Üstlerine düşeni yaparlar. Monsieur Labis gibi. Belki bu yüzden bozuk makineler beni çok üzüyor.

0: George Baba gibi mi?
1: Onu da onarabiliriz.
0: Senin gayen de bu mu? Bir şeyleri onarmak.
1: Bilmiyorum. En azından babamınki buydu.
0: Acaba benim gayem ne? Bilmiyorum. Annemle babamı görmüş olsaydım... belki bilirdim.
1: Benimle gel. Babam öldükten hemen sonra buraya sık gelir oldu. Tüm dünyayı büyük bir makine olarak hayal ederdim. Makineler asla yedek parçalarıyla gelmezler. Çalışmaları için ne gerekiyorsa o vardır. Dünya koca bir makine ise ben o makinenin yedek parçası olamam. Burada olmamın bir sebebi olmalı. Senin de burada olmanın bir sebebi olmalı.

0: Buraya gel. Kabarı yarın akşam 7'de getireceğim. Hiçbir şey söyleme sakın.
1: Bundan emin misin Hugo?
0: Pek sayılmaz. Ama sanırım bu bizim tek şansımız.
1: Onarmak için mi?

0: Abre ve oğulları, saatçiler.
1: Çocuk var! Raylarda bir çocuk var! Treni durdurun! Durdurun treni! Çabuk durdurun!

Evet. Bay Claude buranın bir çalışanı oluyor hanımefendi. Sen nehrinde mi? Ölmüş mü? Emin misiniz? Hayır efendim. Hayır, hiç yakını yoktu. Teşekkür ederim. Eşyasıyla ben ilgilenirim. Çok teşekkür ederim. Peki o öldüyse... O zaman saatleri kim kuruyordu acaba?

0: İyi akşamlar.
1: Bu taraftan efendim. Ben bakarım. Bu ne sürpriz? Gel hadi, gel.
2: Isabel, bu da ne demek oluyor?
1: Lütfen, bize kızma anne.
2: Bu küçük beyi burada istemiyoruz.
3: George, babanın kim olduğunu öğrendik.
0: Çok ama çok özür dilerim efendim. Bizi beklediğinizi sanıyordum. Derhal gidip davetinizi alır almaz tekrar geleceğim.
2: Lütfen sesinizi alçaltın. Kocam uyuyor. Kendini şeyden beri iyi hissetmiyor.
1: Anne, anne lütfen onları gönderme.
0: Size rahatsızlık vermek istemem Bayan Melis ama bu karşı karşıya gelebileceğimiz tek ansa... Lütfen izin verin de size kocanıza olan en derin şükranlarımı sunayım. Küçük bir çocukken bütün filmlerini izlemiştim. Bana ilham verdiler. Kocanız çok büyük bir sanatçıydı.
2: Kocamın filmlerini böylesine bir sevgiyle hatırlamanıza çok sevindim. Ama şu an çok hassas. Geçmişi hatırlamak ona çok acı veriyor.
0: O zaman sizi yalnız bırakacağız efendim. Umarım bunu söylediğim için beni bağışlarsınız. Şu an filmlerde olduğunuz kadar güzel görünüyorsunuz.
1: Anne?
3: Filmlerde mi oynadınız?
0: Neredeyse bütün filmlerinde oynadı.
1: Sen bir oyuncu muydun?

0: Bu çok uzun zaman önceydi çocuklar. Bambaşka zamanlardı. O zamanlar bambaşka bir insandım.
1: Onunla tekrar karşılaşmak ister miydiniz? Bir filmimiz var.
0: George'un mu? Bu imkansız, hepsi yok oldu.
1: Gösterelim mi?
2: Lütfen. Evet, lütfen anne, lütfen.
0: Çabuk olun ama.
2: Bir aktris miydin? Gerçek bir sinema aktristi. Bu gerçekten çok romantik anne.
0: Öyle bir şey değildi. Şimdiki film yıldızları gibi değildik hayatım. Ama eğleniyorduk.
1: Bayan Melies.

0: bir film projektörünün sesini her yerde kolayca tanırım.
1: George, geçmişi unutmayı uzun zamandır deniyorsun. Bu sana sadece mutsuzluk getirmedi mi? Hı? Belki de artık hatırlamanın tam zamanı.

0: Sürekli bir şeyleri tamir etmeye çalışırdım. Tiyatroda kendime ait bir odam vardı. Yeni illüzyonlar icat ediyordum. Hatta çalışan bir otomaton bile yapmıştım. Ah, o olağan dışı bir hazineydi. Ona kalbimi ve ruhumu verdim.
1: Gelin, eğlence burada. Hadi gelin.
0: Derken bir gece Jen anne ile birlikte gezici bir sirki görmeye gittik.
2: Hadi gelin.
0: Hünerlerini gösterenlerin yanından geçerken bir şey dikkatimi çekti.
2: Hadi,
0: çok garip bir şey.
2: Gözlerinize inanın.
0: Muhteşemmiş.
2: Kesinlikle harika. Gelin ve görün. Burası bambaşka bir dünya.
0: Lumière kardeşler filmleri icat etmişti. İcat aklımı başımdan almıştı. Nasıl bunun bir parçası olamazdım? Tıpkı yeni bir illüzyon gibiydi. Lumière kardeşlerden bana bir kamera satmalarını istedim ama kabul etmediler. Filmleri geçici bir hevesten ibaret görüyor, bunun bir geleceği olmadığını düşünüyor. Hatta söylüyorlardı. Böylece otomatondan geriye kalan parçalarla oturdum ve kendi kameramı yaptım. Bu yeni mucizenin bir parçası olmalıydım. Her şeyi tehlikeye attık. Kendimize ait bir film stüdyosu kurabilmek için tiyatroyu ve elimizdeki her şeyi sattık. Böylece büyük macera başladı.
3: Evet, şu kostümüne bir bakalım. Gayet güzel.
0: Yazdım, tasarladım, yönettim. Ve yüzlerce filmde de oynadım.
3: Hazırım.

0: Durun durun. Olayı anladım. İki dakika müsaade edin. Ondan sonra devam. Manny, konuşabilir miyiz acaba? Manny.
1: Evet efendim.
0: Sağa, sola doğru kıvır. Sonra başı yukarı kaldır. Alttan. Çok güzel, çok güzel. Teşekkür ederim beyler. Yerlerinizi alın. Evet. Herkes yerlerine. Motor.

0: Çok iyi, çok güzel. Sarın etrafını. Evet, şimdi saldırın işte, şimdi saldırın. Bekle, saldır. Saldır. Batır, batır, öldür onu. Evet, çok güzel. Harika, saldırı için ses. Evet, güzel. 3, 2, 1. Şimdi. İskeletler harikaydınız. Gidebilirsiniz. Teknik ekip gelsin. Lütfen kıpırdamayın. Kimse kıpırdamasın lütfen. İşaretimi bekleyin. 3, 2, 1. Motor.
1: Sihirbazlık ve illüzyon uzmanlık alanım haline geldi. Tam bir hayaller dünyasıydı. Güzel karım esin kaynağımdı. Yıldızımdı. Hiç olmadığımız kadar mutluyduk.
0: Motor!
1: Bunun hiç bitmeyeceğini...

bitmeyeceğini düşündük. Nasıl bitebilirdik? Ama sonra savaş patlak verdi. Bu gençlik ve umutların da sonuydu. Artık dünyanın sihirbazlığa, film gösterilerine zamanı yoktu. Geri dönen askerler filmlerinden sıkılacak kadar çok gerçekliğe tanıklık etmişlerdi. Zevkler değişmişti. Ama ben ayak uyduramamıştım. Artık kimse filmlerimi istemiyordu. Ne oyuncuların paralarını ödemeyi ne de işi yürütebilmeyi başarabildim. Böylece büyüleyici şatom harap oldu. Her şeyimi kaybettim. Bir gece amansız bir keder içindeyken bütün eski sahne dekorlarını ve kostümleri yaktım.

0: Ürünlerimi onları eriterek kimyasala dönüştüren bir şirkete satmaya mecbur kaldım. Bu kimyasallarla ayakkabılara topuk yapılıyordu. Sattığım filmlerden kalan parayla oyuncak standını aldım. Varım yoğun bu kalmıştı. Yerle bir etmeyi göze alamadığım tek şey kıymetli otomatonumdu. Bir yuva bulabilmesi umuduyla onu bir müzeye verdim. Ama sergilemeye başladılar. Sonra da müze yandı. Her şey yok olmuştu. Yaptığım her şey kül ve solmuş seluloid şeritlerinden ibaret artık. Hayatım bana hiç tahmin edemeyeceğim bir ders verdi Hugo. Mutlu sonlar yalnızca filmlerde oluyormuş.
1: Hemen döneceğim.

Kes şunu. Utanmıyor musun? Ne varmış orada? Neymiş o? Aman tanrım. Ne yapıyorsun orada? Ne oluyor sana? Canım.

0: İyi akşamlar.
1: Merhaba.
0: Ne yazık ki size çok vahim bir haberim var.
1: Nedir o?
0: Monsieur Claude'u tanıyor musunuz? Hı-hı. Ölü olarak bulunmuş. Evet.
2: Monsieur Claude mu?
0: Doğal olarak artık saatlerle de ilgilenemeyecek efendim.
3: Ne tatlı şey bu böyle. Şuna bak.
0: Merhaba.
3: Merhaba.
0: Monsieur Claude ölmüş.
3: Ne? Neden? Ne olmuş?
0: Cesedini Sen Nehri'nde bulmuşlar. Görünüşe bakılırsa aylardır oradaymış. Bugün aradılar. Herhalde bir şekilde nehre düşmüş olmalı.
4: Sarhoşun tekiydi.
1: Hadi mi öyle?
4: Öyle ama. Sarhoşun tekiydi.
0: Bu sefer kendini Sen Nehri'nde bulmuş anlaşılan. Hatırlıyorum da. İçip içip tuhaf yerlerde sızardı. Neyse umarım artık rahattır.
5: Yakaladım.
3: Bırak beni.
0: Benden kaçabileceğini mi sen?
3: Bırak.
4: Lütfen.
0: Hayır. Uzun zamandır istasyonu soyup soğana çeviriyorum.
4: Bırak.

0: Yürü.
1: Bırak, gitmem gerek.
2: Çocuk ne yaptı ki?
0: Hadi bakalım. Yürü, yürü.
1: Gitmem gerek.
0: Aileni bulana kadar hiçbir yere gitmiyorsun.
1: Ailem yok benim.
0: O zaman dosdoğru yetimhaneye gideceksin. Orada bir şeyler öğrenirsin. Benim öğrendiğim aşikar. Emirlere uymayı, insanlardan uzak durmayı, bir ailen olmadan ayakta kalabilmeyi. Çünkü ihtiyacın yok. Aileye ihtiyacın falan yoktur. Yetimhane müdürünü bağlayın lütfen. Evet, yine ben. Başka bir yetim daha. Çok yoğun bir hafta oldu. Mülke izinsiz girme, hırsızlık, cepçilik, çöp atma, trene tırmanmak. Ne ararsanız var. Lütfen derhal gelin ve onu götürün. Bu arada siz nasılsınız? Geri döndü mü? Sizdenmiş demek. Harika. Zaten birkaç ay sonra öğrenirsiniz. Affedersiniz. Demek Mart'ta. Evet, gelmeye çalışırım. O kadar uzun vadeli plan yapmam genelde. Emin misiniz? Ya o halde koltuklarım kabardı. Bu kadar zahmete değer mi yine de hiç bilmiyorum. Hayır, inanamıyorum. Maximilian! Çekilin! Hop! Hop! Kaçma! Hop!

Hey, çekil yolundan. Yakaladım.

0: çekilin. Yer açın, çekilin.
1: Aklından ne geçiyordu? Yaralandın mı? Kalk ayağa. Hadi bakalım. Seni yaramaz. Seninle yetimhane ilgilensin bundan sonra.
2: Hayır, oraya ait değilim.
1: Nereye
2: ben.
1: Aitmişsin? Bir çocuk muhakkak bir yere ait olmalı.
2: Beni dinleyin lütfen, lütfen beni dinleyin. Anlamıyorsunuz, beni bırakmak zorundasınız. Babamın neden öldüğünü hala anlamıyorum. Neden yalnız olduğumu. Bunların işe yaraması için tek şansım. Beni anlamalısınız.
0: Ben anlıyorum. Monsieur. Bu çocuk benim çocuğum.
2: Özür dilerim. Bozuldu.
0: Hayır. Bozuk değil. Görevini yerine getirdi.

0: Değerli konuklarımız, sizi George Méliès'in hayatını ve eserlerini kutladığımız bu galada ağırlamaktan müteşekkirim.
1: Seni çok merak ettim gerçekten.
0: Uzun yıllar boyunca filmlerinin kayıp olduğu düşünüldü. Gerçeği söylemek gerekirse Monsieur Méliès de öyle sanıyordu. Ama biz bir araştırma içine girdik. Mahzenlere, özel koleksiyonlara, ambarlara, yeraltı mezarlarına baktık. Uğraşlarımızın ödülü ise eski negatifler, kutular dolusu baskı ve tranklar, çürümekten kurtarmayı başardığımız bütün filmler oldu. Şu an elimizde George Méliès'in 80'in üzerinde filmi var. Bu gece tüm bu filmlerin yapımcısı ve Film Akademisi'nin yeni üyesi filmlerini paylaşmaya geldi.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
5: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
4: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyemiyorum.
8: Küçükken de böyleydi. Aynı.

0: Babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
10: 50 bin düş.
9: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
11: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Bu var ya,
8: blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşak...

0: güvenlik sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Canlı yayınlanan Tek Yemek programı Nermin Nefes Mutfağı yepyeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Mutfakta işinizi kolaylaştıracak püf noktalarından sofralarınıza lezzet katacak yeni fikirlere kadar her gün dop dolu bir program sizleri bekliyor.
2: Nermin'in Enfes Mutfağı hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın.

0: Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyemiyor.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
8: Bayanlar ve baylar, ben bu gece karşınızda olmamı bozuk bir makine bulup karşılaştığı bütün sorunlara rağmen tamir etmeyi başaran bir gence borçluyum. Bu hayatım boyunca gördüğüm en hoş sihir numarasıydı. Şimdi dostlarım, bu gece sizlere burada gerçek karakterlerinize hitap ediyorum. Büyücüler, deniz kızları, seyyahlar, macera perestler, sihirbazlar. Gelin hep birlikte hayal edelim.

0: Harikaydı, öyle değil mi?
1: Evet, çok doğru. Çok
2: sıra
1: doğru.
2: Dışı bir deneyim
1: bu kadarını
2: oldu.
1: Ben bile beklemiyordum doğrusu. Bence film tarihinin dayandığı olgular görüntüsel anlamda. Evet, katılıyorum.
3: Söylediklerinize tamamen katılıyorum ama yine de bütün bu sosyalleşmeyi...
4: Ben Şefrik, çok iddialık konuşmayayım. Acaba yanılıyor olamaz mısınız?
5: Böyle güzel oldu mu? Hadi bir fikir ver bana.
6: Sakın gülümsemeyi unutma sevgili.
5: Nasıl olsun, üç farklı şekilde yapabiliyorum. Lütfen tasalanmayın. Artık tam anlamıyla işlevsel bir durum.
7: Şimdi bana atın, atın. Yukarıda gidiyor, gidiyor. İşte. İşte bu kadar.
6: Bir zamanlar Hugo Cabret adında bir çocuk tanımıştım.

Bir tren istasyonunda yaşıyordu. Neden bir tren istasyonunda yaşıyordu diye sorabilirsiniz tabii. İşte bu kitabın anlatacağı şey bu olacak. Ve bu yegane genç adamın babasının ona bıraktığı gizli mesajı bulma çabasını ve o mesajın engelleri aşarak ona nasıl ulaştığını.

0: Kolay'ın lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: İyi akşamlar sevgili izleyenler. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de yine dop dolu bir bültenle, Beyaz Ana Haber'le geldik karşınıza. Sizler de ekran başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Ve geçelim haberlerimize. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı, İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor dedi.
2: Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor.
3: İmam Hatip kurultayına seslendi.
2: Önlerindeki cuni engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine gururla şahit olduk.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyor dedi.
2: Elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor. Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dört büyük kulübün başkanlarını da Dolmabahçe'de kabul etti. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş başkanlarıyla ayrı ayrı görüştü Cumhurbaşkanı. Sanal medya hesabından tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum dedi.
1: Silivri'de yaşanan gemi kazasında önemli gelişmeler var. Alsu gemisinin iki kaptanı tutuklandı sayın seyirciler. Bilirkişi raporuna göre dümende tecrübesiz üçüncü kaptanın olması ve gözcü de olmaması büyük bir ihmaldi. İki kaptan da bilirkişi raporundaki kusurları kabul etmedi.
4: Alsu iskelekir. Alsu iskelekir demiştir.
5: Lütfen abimiz diyorum.
6: Buraya geliyorum olmuyor, eve gidiyorum olmuyor. Yani bilemiyorum.
7: Acımız olduğu kadar bizim ümidimiz de var.
8: 4 gün geçti. Batan gemideki 10 denizcinin yakınları kıyıda bekliyor.
5: Lütfen abimi istiyorum. Abimi istiyorum.
8: Tutuklu olan 1. ve 3. kaptan kendilerini Tuğberk İmamoğlu gemisi bize çarptı. Biz çarpmadık diyerek savundu. Yani batan gemiyi suçladılar. İhmaller zincirinin başında 7 aylık tecrübesiz 3. kaptanın dümende olması geliyor. Kazanın yaşandığı anda 1. kaptan dümende değil uykudaydı. Bir ay önce gemide işe giren kaptan Ahmet Erarslan çarpışma sesiyle uyandığını itiraf etti. Dümende deneyimsiz 3. kaptan Murat Evciman vardı. Verdiği ifadede köprü üstünde gözcünün olmamasına dikkat çekti. Telsizden iskeleye al uyarısı yapıldıktan sonra geminin yönünü değiştirdiğini söyledi. Ama Tuğberk İmamoğlu'nun 500 metre kalınca rotasını kendilerine doğru çevirdiğini iddia etti.
3: Tuğberk İmamoğlu, üstüme doğru geliyorsun, gelme şeklinde seslendim. Geminin rotasını iskeleye doğru çevirdim. Bu sırada gemi sancak yapmaya ve üzerime doğru gelmeye devam etti.
8: Tutuklu iki kaptan da bilirkişi raporunda yapılan tespitleri kabul etmedi. 4 gün geride kaldı. Batan geminin içinde kaybolan 10 denizciyi bulmak için çalışmalar devam ediyor. TCG Akın batan geminin yerini tespit etti.
9: Herhangi bir olumsuz durumdan bahsetmedim. Annemle görüştü kendisi.
8: Gemide aşçılık yapan Abdülbaki Mirzaoğlu'nun son seferiydi. Oğlu Mahsun Mirzaoğlu ve diğer aile yakınlarının umudu var.
9: İnşallah bütün mürettebatla birlikte

0: kayıp 10 tane meslek arkadaşlarıyla birlikte o cansalın içinde diye düşünüyorum.
1: Sayın seyirciler, Kıbrıs'taki gemi kazasında da bilanço ne yazık ki arttı. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılan faciada can kaybı 13 oldu. Kayıp 15 kişi içinse ekipler gece gündüz çalışmalarına devam ediyor.
2: Şu anda.
3: Öldü.
4: Kadın öldü, kadın.
5: Batıyoruz.
4: Kadın öldü, kadın.
6: Elini cinsler, bakın. Tamam, her yerimiz kesik kesik.
4: Oluyordum ben, canım
5: abi. Batıyoruz.
4: Telefon hepsi gitti. Ben sürmüşüm, sana hepsi gitti.
7: Her biri ölüm gemisindeydi. Batan gemide kaybolan bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıktı.
8: Akşam yapılan arama kurtarma çalışmalarımızda bir naaşımıza daha ulaşılmış.
7: Girne açıklarında alabora olan gemide kayıpların yakınları umutla beklerken yapılan çalışmalarda ne yazık ki bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
9: İnsanlar suya boğuluyor. Bakın.
10: Kurtaranmadı. Ölüme terk ettiler.
7: O gemide ölüme terk edilenlerden biri de Eskişehirli 5 çocuk annesi Elmas Demir'di.
10: Benim cenazem bana verdiler. Ne diyeyim ki yani, dayanamıyoruz yani.
7: Gözü yaşlı eşi Abbas Demir de kaptandan şikayetçiyim dedi. Dehşet anlarını anlattı.
10: O gemiyi gördüm. Saat 3'te battı. Allah'ın bir tane kulu bu insanları kurtaramaz mı?
7: Kayıp 15 kişi için arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor.
8: Türkiye Cumhuriyeti'nin gönderdiği arama kurtarma gemisi, ışın gemisi, alemdar gemisi 7/24 arama kurtarma faaliyetlerine devam etmektedir.
1: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada ise doktoru Nurettin Demirkol tutuklandı sayın seyirciler. İfadesinde çelişkilere imza atan doktor kendisine yöneltilen sorulara hatırlamıyorum diye cevap verdi.
11: Alihan Kuri suç örgütü soruşturması eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili dosyayı raftan indirdi.
12: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.
11: Soruşturmada son olarak Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı. İfadesinde yıllar önce acil ihbarı yapan kişinin kim olduğunu bilmediğini beyan etmişti.
13: Olayı yakinen dakika dakika, saniye saniye takip ettik.
11: Doktor Nurettin Demirkol'un 8 Eylül 2016 gecesi 155 polis imdat hattını bizzat aradığı ortaya çıktı. Doktor ifadesinde 10 yıl önceki olayları net hatırlamıyorum sözleriyle suçlamaları reddetti. Doktor Alihan Kuriş'i de hasta olarak birkaç kere muayene ettiğini ve ondan dolayı tanıştığını anlattı. Soruşturma çok yönlü devam ediyor.
1: Berhan Şimşek'in Özlem Şanver'e uyguladığı şiddetin görüntüleri ortaya çıkmış ve Şimşek CHP'den istifa etmişti. İşte bu şiddete maruz kalan Özlem Şanver ilk kez konuştu. Şimşek'ten kaçmak için şehir değiştirdiğini söyledi.
14: Kızım ve kadınlar ve kız çocukları benim için çok özel.
11: Böyle demişti eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek. Ama ortaya çıkan görüntüler kadınlara beslediği şiddeti gözler önüne serdi. İstifasına yol açan bu görüntülerin ardından dehşeti yaşayan Özlem Şanver ilk kez konuştu.
15: Ayrılıp kurtulmak isteyip ev tuttum. Oraya geldim, düzelecek, edecek, özür dilerim. Tekrar bir yere geldik.
11: Özlem Şanver, CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek tarafından şiddete maruz kaldığını iddia ederek mahkemeye başvurmuştu.
15: Ben kendimi hani odalara kilitlemek zorunda kalıyordum.
11: Berhan Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verildi. Karar 2 ay daha uzatıldı. Ortaya çıkan bu görüntülerde ise CHP'li Berhan Şimşek kadına dehşeti yaşattı. Olayla ilgili kayıtlar ortaya çıkınca da partisinden istifa etti. Özlem Şanver görüntülerin 2026 yılının Haziran ayına ait olduğunu söyledi.
15: Herhangi

0: gibi pişmanlığı yok bununla ilgili. Zaten ayağıma yediğim tekme o günkü şiddetin sebebi şoföründen kaynaklanmış.
1: Sevgili izleyenler, Muğla'da 3 gün 3 gecelik dillere destan düğün hüsranla sonuçlandı. Özbek gelin 5 milyon değerindeki altınlarla kaçtı. Ortaya çıktığında ise eşinden ve kayınpederinden

0: Takı takılan gelin altınlarla birlikte sıra kadem bastı. Milas'ta Mehmet Ateşoğlu, oğlu Mustafa Ateşoğlu'nu evlendirmek için aracı vasıtasıyla Özbek asıllı 28 yaşındaki Mamura Burkavonova ile tanıştırdı. İkili hızla birbirine alıştı. Düğün için tarih alındı. 3 gün, 3 gece düğün yapıldı. Düğüne Yörük kültürünün vazgeçilmezi olan yağlı güreşler de eklendi. Kırkpınar'ın ünlü pehlivanları düğüne geldi. Yaklaşık 10 milyon lira harcanan düğünde gelin ve damada milyonlarca lira altın takıldı. Ama düğünden bir süre sonra gelin 5 milyonluk altınlarla ortadan kayboldu. Kayınpeder Mehmet Ateşoğlu, paramın değil onurumun peşindeyim diyerek şikayetçi oldu. Otobüs ve otel kaydı olmayan Özbek gelin kendi imkanlarıyla polis merkezine gitti. Yalnızca 20 çeyrek altın ve 226 bin lira aldığını savunan gelin eşinden ve kayınpederinden şikayetçi oldu.
1: Büyük bir heyecanla başlanan tatil geride gözü yaşlı 3 evlat bırakan bir trajediyle son buldu. Sığ denize balıklama atlayan adam boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirdi.
0: Sığ denize balıklama atladı, boynu kırıldı. Son anları kameraya böyle yansıdı. Görüntüler Antalya'dan. Arif Erman 3 çocuk babasıydı. Sapanca'da yaşıyordu. Arkadaşlarıyla Antalya'ya geldi. Denizin keyfini çıkarıyordu. İşte arkadaşına suyu gösterdiği anlar. Atlamak istiyordu. Bir anda yerinden kalktı, balıklama denize atladı. Ancak derinlik yoktu. Boynu kırıldı. Bir süre hareketsiz kaldı. Kimse ne olduğunu anlayamadı. Ardından da panik başladı. Hemen 112'ye haber verildi, hastaneye kaldırıldı. Ancak onun için yapılabilecek bir şey kalmamıştı. Üç çocuk babasından geriye işte bu son görüntüleri kaldı.
1: Efendim, memlekette çoban krizi büyüyor. Üreticiler çobanların maaşını 150 bin liraya kadar çıkardı ama bu zam sonuç vermedi. Çobanların yol, yemek ve çeşitli masraflarını da karşılayan üreticiler şimdi ne yapacaklarını düşünüyor.
2: Aylık 100-150 arası veriyoruz. Beğenmiyorlar hatta. Ekmeği, yatağı, her şeyi bize ait.
0: Maaşı 150 bin liraya çıkardı. Yine de çalışacak çoban bulamadı. Hal böyle olunca devreye yabancı uyruklu çobanlar girdi.
2: Afganları çalıştırıyoruz. Onları çalıştırmak da biraz zor. Gelip kaçıyorlar. Sözünde durmuyorlar.
0: Tunceli'de çoban krizi büyüyor. Geçen yıl çoban bulamayan üreticiler maaşı 130 bin liraya kadar çıkarmıştı.
3: Çoban sorunu büyük. Maaşlar yüksek. Onun için mesela bizim gelirimiz giderimizi karşılamıyor.
0: Şimdi maaş 150 bin liraya kadar çıktı. Üstelik çobanın yemeğini de üreticiler karşılıyor.
3: Çobanın şu an yeme içme birçok masrafı bize ait. Üstüne de maaş veriyoruz. 100 ile 150 bin lira arasında değişiyor.
0: Ama bunca çaba sonuç vermedi. Üreticiler yine çoban bulamadı.
2: Beğenmiyorlar, kaçıyorlar. Yani çoban sorunu çok.
0: Üreticiler kara kara ne yapacağını düşünüyor.
2: Devletimizin bu soruna çözüm bulması umut ediyoruz yani.
1: Gaziantep'te bir adam kızının özlendiğini söyleyerek reklam panosunu boyadı efendim ve o anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.
4: Kızım özeniyor dedi. Reklam panosunu boyayla kapattı. Görüntüler Gaziantep'ten. Bu adam eline sprey boya aldı. Reklam panosuna yöneldi. Konser reklamının üzerini kapattı. Çevredekilere aldırış dahi etmedi. Kızının şarkıcılardan ve reklamlardan etkilendiğini söyledi. Kendince böyle bir çözüm buldu. Kamu malına zarar veren adamın bu kendini bilmez davranışı sanal medyada tartışma yarattı.
1: Ve altın diyeceğiz çünkü altında ibre değişti, fiyatlar düştü. Gram altın 6700 liraya kadar gerilerken gözler yeni haftaya çevrildi.

0: güven kaldı.
1: Tabii ki kalmadı. Zarardayız şu anda çünkü.
2: Altına hiç aram yok. Hiç güvenmiyorum.
3: Geçen hafta altın çok hareketliydi.
4: Altında ibre değişti. Fiyatlar hızla düştü. Ama şimdi gözler yeni haftada. Öyle ki yeni haftada hem petrol fiyatları hem de ABD enflasyon verileri altının yönünün değişmesinde yeniden etkili olacak.
3: Hafta ortalarında 6.900-7.000 lira kadar çıkmıştı. Sonra tekrar aynı yerine geri geldi.
1: Biz yükselecek diye beklerken düştükçe düştü.
4: Altın fiyatların düşmesiyle birlikte yatırımcısını da bir kez daha üzdü. Ons altın haftayı 4.430 dolardan kapatırken gram altın ise 6.750 liraya kadar geriledi.
3: Çeyrek altının fiyatı ise şu anda 11.000 TL'den satış yapıyoruz. Yarım altın ise 22.000 liradan satış yapıyoruz.
0: Altın alıyor muyuz?
1: Ufak birikimler yapılıyor tabii.
4: Perşembe ve Cuma günü Amerika'da hem üretici hem de tüketici fiyatları açıklanacak. İşte bu veriler ışığında Fed'in faiz beklentisi de etkilenecek ve altın buna bağlı olarak ya durağan kalacak ya da yeniden yönünü değiştirecek.
3: 10 ve 11 Eylül'de veriler geldikten sonra tabii ki biraz daha önümüzü göreceğiz. Biraz daha sabit kalması yönünde bizim görüşümüz.
5: Sevgili izleyenler, daha estetik bir görünüme kavuşmak, aynalarla barışmak istemişti ama klinikte başlayan o süreç hastanenin yoğun bakım servisinde son buldu. Antalya'da gıda aldırma ve cilt sıkılaştırma operasyonu yaptıran bir kadının hayatı bakın nasıl kabusa döndü.
6: Kanlar içinde kaldım. Bu benim tamamen hayatla yaşam mücadelem oldu. Beni bu hale getiren kişiden davacıyım.
7: Daha güzel görünmek istedi. Hayatı bir anda kabusa döndü.
6: Estetik görünümümü iyileştirmek amacıyla başvurdum. Bana son derece ağrısız bir işlem, ağrı olmayacağını söyledi. Ben tabii kendisine bu konuda güvendim.
7: Gonca Usan 40 yaşında. Gıda aldırma ve cilt sıkılaştırma işlemi yaptırdı.
6: İşlem yapıldıktan hemen sonra boğazım şişmeye başladı.
7: Ancak durumu daha da kötüye gitti.
6: Kendim şehir hastanesine gittim. Beni direkt kırmızı alana aldılar. Kırmızı alanda bana çok ciddi müdahaleler başladı.
7: 2 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. 5 milyon liralık tazminat davası açtı.
6: Artık bütün kararı Yüce Türk mahkemelerine bırakıyorum.
5: İstanbul Arnavutköy'de de iki servis minibüsü şoförünün akaryakıt anlaşmazlığı felaketle sonlandı. Şoförlerden biri meslektaşını hayattan kopardı.
8: Akaryakıt anlaşmazlığı kanlı bitti. Servis şoförü meslektaşına kurşun yağdırdı, hayattan kopardı. Kan donduran olayın adresi Arnavutköy.
4: Mehmet Taştan işçi servisi çekiyordu. Hadımköy'deki bir fabrikanın işçilerini taşıyordu. Mesai bitimine çok az bir süre kalmıştı. İşçilerin işten çıkmasını bekliyor, aracın içinde oturuyordu.
8: Yanına Özcan isimli meslektaşı geldi. Konuşmaya başlayan ikilinin arasında akaryakıt anlaşmazlığı çıktı. Gözü dönen adamın belinde silah vardı. Tetiğe basan saldırgan Mehmet Taştan'a kurşun yağdırdı.
4: Zavallı adamın vücuduna 4 kurşun isabet etti. Şüpheli ise suç aletiyle birlikte kaçtı.
8: Sağlıkçılar ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Mehmet Taştan'ı hastaneye götürdü. Ama doktorların tüm çabası onu hayatta tutmaya yetmedi. Ekipler katil zanlısının peşine düştü. Yakalandı ve tutuklandı.
5: Efendim, farklı kıtalar, bambaşka kültürler ama önemli olan mutlu olabilmek tabii. Kanada'da yolları kesişen Karadenizli damatla Kenyalı gelin Trabzon'da dünya evine girdi.
7: Aşkı 4500 kilometre ötede buldu. Trabzon'da dünya evine girdi.
9: Kendisi Trabzon'a gelin geldi.
10: Aşkım, canım, iyi ki versin.
7: Yazılım mühendisi Selçuk Ege Aker'le Kenyalı Stella Chepkoech'in ilişkisi 5 yıl önce başladı.
9: Stella ile 5 sene önce sosyal medya üzerinden tanıştık. Bu sene evlenme kararı aldık.
7: Çift Trabzon'da dünya evine girdi. Düğünde Kenyalı davetliler işte böyle horon tepti.
9: Yani görenler zaten ya fotoğraf çektirmek istiyor ya saçlarına dokunuyor. Tenine dokunan da var.
7: Hayatlarına Kanada'da devam edecekler.
9: 10 aydır Kanada'dayım. Oradan hayatımıza devam edeceğiz.
5: Kocaeli'de 31 yıl hapis cezası olan bir zanlı yakayı ele verdi ama yakalandığı yer bir hayli ilginçti efendim.
7: Firariydi, polisten kaçtı, bir eve saklandı. Polis zanlıyı bulaşık makinesinin içinde buldu.
0: Kapat.
7: Tam 31 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası vardı. İzmit'te bir evde saklandığı belirlendi. Ekipler operasyon için harekete geçti. Ev arandı, sıra mutfağa gelmişti. Kaçış hikayesi bir bulaşık makinesinin içinde son buldu. Gözaltına alındı, işlemlerinin ardından da tutuklandı.
5: Zonguldak'ta 81 yaşındaki Şahide Ermiş yıllar önce ünlü ressam Bob Ross'u gördü ve resme başladı. Yaşam enerjisini yeniden bulan Ermiş sergi dahi açtı.
11: Eğer dedim ben bu resmi yapıp da evime asmazsam Şahin'de değilim dedi.
8: Ressam Bob'dan gördü, eline fırçayı aldı. 81 yaşındaki Şahin'in yine 22 yılda sayısız resim yaptı. Hatta sergi bile açtı.
11: Tepeler, dağlar çıktı böyle. İnişli yokuşlu bir yerler çıktı. Dedim ben bunu becereceğim herhalde.
8: 81 yaşındaki Şahin Ermiş, yıllar önce televizyonda izlediği Ressam Bob'dan etkilendi.
11: Tabii ressamın ismini bilmiyorum o zamanlar. Bob Ross onu seyrederken ben dedim bu resimden, bunlardan öğrenip yapacağım, uğraşacağım, asacağım dedi.
8: Malzemelerini aldı, sonra tablolarına başladı, sergi bile açtı.
11: Sonra sergide buldum kendimi. Öyle 44 tablo yaptım. 2006'da sergi açtık.
8: Resim yaparken her şeyi unutuyor. Yaşama sevincini de yeniden buldu.
11: Manzara üzerine. Bir de bu eskerlere hobim oldu.
8: 15-17 Eylül'de ise Zonguldak Güzel Sanatlar Galerisi'nde ikinci sergisini açacak.
11: Resim yaparken var ki oğlum, dünya unutuyorum o zaman ben.
5: Efendim, kalp krizi geçiren Cem Yılmaz sevenlerini korkutmuştu. Ünlü komedyenden sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken bir paylaşım geldi.
7: Kalp krizi geçirmiş, zamanında müdahaleyle kurtulmuştu.
12: 112 çağrısından yalnızca 25 saniye sonra vaka ambulans ekibimize veriliyor ve çağrıdan sadece 44 saniye sonra ambulans ekibimiz hareket ediyor.
7: Tansiyon aletiyle bir fotoğraf paylaştı. Sevenlerine iyiyim mesajı verdi. Ünlü komedyen Cem Yılmaz 29 Ağustos günü Çanakkale'deki evinde kalp krizi geçirmiş.
13: Cem Bey bize şiddetli göğüs ağrısıyla ayaktan başvurdu.
7: O anda acil serviste bulunan Doktor Eda Nur Canpolat'ın dikkati sayesinde hayatı kurtulmuştu.
14: EKG'sini bana gösterdiklerinde bunun direkt bir kalp krizi olduğunu anladım.
7: Sağlığına kavuşan ünlü komedyen tütün ürününü bıraktığını açıklamıştı ve sağlık durumuna ilişkin yeni bir paylaşım geldi. Tansiyonunu ölçtüğü anları takipçileriyle paylaşarak iyiyim mesajı verdi.
5: Yunanistan'da ise skandal görüntüler kayda geçti. Santorini'de atlara binmeyi reddeden Alman turistler yerel işletmecilerin saldırısına uğradı.
7: Turizmin gözde adreslerinden Santorini'de kayda geçti bu görüntüler. Atlara binmeyi reddeden turistler saldırıya uğradı. Santorini dik yokuşlarıyla ve merdivenleriyle biliniyor. Yerel işletmeciler de at getirdi. Ama turistler yürümeyi tercih edince Yunan işletmeciler küplere bindi. Ata neden binmiyorsunuz diyerek Alman turistlere saldırdılar. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler sanal medyada tepki topladı.
5: Efendim, Burdur'da bir genç de düğününe bir gün kala geçirdiği motosiklet kazasında maalesef yaşamını yitirdi. Acılı ailesi düğün tebrikleri yerine taziyeleri kabul etti.
7: Bir anlık dikkatsizlik hayatına mal oldu. Düğününün yapılacağı gün toprağa verildi.
15: Allahu ekber.
7: İsmail Arpa henüz 26 yaşındaydı. Beste Özmen'le hayatını birleştirmeye hazırlanıyordu. Düğününden bir gün önce motosikletiyle dolaşmaya çıktı. Kontrolünü kaybetti. Park halindeki tırı arkadan çarptı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Düğün günü memleketi Burdur'da toprağa verildi. Acılı ailesi evin önüne kurulan çadırda düğün tebrikleri yerine taziyeleri kabul etti.
5: Bursa'daysa asırlık düğün geleneği damadı terletti sevgili izleyenler. Gelin arabası 200 metrelik yolu 4 saatte geçebildi. Ali.
7: Yemek yendi, kahveler içildi. Gelin arabası 200 metrelik yolu 4 saatte geçebildi. Asırlık gelenek gelin ve damadı terletti.
0: Evet, bu yıllardır süren geleneğimiz. Aracın önü kesiliyor. Ortalama 3 saat, 4 saat, bazen 5 saat oluyor.
7: Köyün gençleri önce gelin arabasının önünde sofrayı kurdu, yemeklerini yedi. Sonra tepsiler her saat başı 10 metre ileri taşındı.
0: Aracın önü kesiliyor. Köyün gençleri isteklerinde bulunuyor. Böyle tatlı, hoş bir ortam geçtiğinde çalgı, müzik yıllardır aynı şekilde devam eden.
7: Ama damadın imtihanı bununla bitmedi. Bu defa da yolun ortasında Türk kahvesi yapması istendi. Kahveleri pişirdi, ikram etti. Beğenilince de yol açıldı. Son durakta çeyizden tabak talebi geldi. Tabak kırıldı, çift sonunda eve girebildi.
15: Şimdi bizler değerli bir tabak yedik.
16: Aha, hayır, olmaz. Olmaz, olmaz. Olmaz, çeyizden takılmaz.
17: Kalk, kalk, kalk.
5: İstanbul'da bacağında protez olan kadın tedavi için yıllarca birikim yaptı sevgili izleyenler. Etinden tırnağından arttırarak biriktirdiği o para evine giren iki hırsız tarafından sadece 20 dakikada çalındı.
18: Doktor için topluyorum onları.
7: Protezli kadının tedavi parasına göz diktiler. Yıllarca biriktirdiği parayı çalıp gittiler.
18: Altın, euro, dolar herhalde 1 milyondan fazla.
7: İstanbul'da yaşıyor 59 yaşındaki Nazlı Özgür.
18: Çarşamba günü sabah 6:30, 6:40'da torun bakmaya gittim.
7: Onun evden çıkışını fırsat bilen hırsızlar elini kolunu sallayarak evine girdi. Talihsiz kadın evine geldiğinde hayatının şokunu yaşadı.
18: Akşam saat 8 gibi toplandım. 8 gibi toplandığımda kapıdan gerçi bir gariplik hissettim.
7: O gariplik bir soygunun habercisiydi. Hırsızlar 1 milyon lira değerindeki altın ve dövizleri çalmıştı. Ve soygun yalnızca 20 dakika sürmüştü.
18: Çekmeceyi açtığımda vurulmuşa döndüm. Bütün biriktirdiğim gitmiş.
7: İddiaya göre evde almamıştı. Hırsızlar tedavi için biriktirilen altınların yerini biliyordu.
18: Daireyi hiç ellememişler. Hiçbir yerini ellememişler. Sadece çekmece.
7: Hayatının şokunu yaşayan kadın karakola koştu, şikayetçi oldu. Ekipler şimdi o hırsızların peşinde.
18: Gideyim ki daha. Çok mağdurum ya.
5: Çin'de de sel felaketi yaşandı. 3 katlı bina saniyeler içinde sele kapılıp çöktü. Facia can kaybı olmadan atlatıldı.
8: Çin'de şiddetli yağışların yol açtığı sel hayatı felç etti. Sağanak yerleşim yerlerini sular altında bıraktı. Araçlar sele kapıldı, yollar göle döndü, altyapı büyük hasar gördü. Kameralar felaketin en dehşet verici anını kaydetti. 3 katlı bir bina sele dayanamadı, işte böyle saniyeler içinde çöktü. Facia kameraya an be an yansıdı. Neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı. Çünkü bina tahliye edilmişti. Selin binayı yıkması felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi.
5: İstanbul'dayız. Trafik denetiminde hakkında işlem yapılan korsan taksici polis memuruna ateş açtı ve şehit etti. Saldırganın emekli polis memuru olduğu ortaya çıktı.
7: Trafik denetiminde kan aktı. Korsan taksicilik yapan emekli polis kendisine ceza yazan meslektaşını şehit etti. Ardından da yaşamına son verdi. Hop! Dehşetin adresi İstanbul Esenyurt.
19: Sivil ekipler akşam saatlerinde rutin trafik kontrolündeydi. Korsan taksicilik yaptığı belirlenen Erkam A'nın aracı durduruldu. Korsan taksici 2026 yılında polis memurluğundan emekli olmuştu.
7: Hakkında idari işlem başlatıldı, ceza yazıldı.
19: İşlemleri sırasında aracının trafikten men edileceğini öğrenen Erkam A silahını çekip polis memuru Mehmet Ali Topatan'a ateş etti. Sırtından yaralanan polis memuru kanlar içinde yere yığıldı. Onu vuran Cani aynı silahla kendini de vurdu.
7: Ekipler bölgedeydi. İkisi de hastaneye kaldırıldı. Polis memuru Mehmet Ali Topatan ve onu vuran emekli polis memuru korsan taksici hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit polis memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı. İki çocuk babası şehit polis memuru Mehmet Ali Topatan için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Mesai arkadaşları yürümekte zorluk çeken ailesinin kollarına girdi. Bayrağı sarılı naaşı meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı.
5: Efendim, Bursa'da bir otobüs şoförü kırmızı ışıkta geçti. Üzerine bir de kendisini uyaran motosikletliye bakın nasıl tepki gösterdi.
20: Kırmızı ışıkta geçiyorsun.
21: Geçerim ben.
20: Ne demek geçerim?
21: Geçerim ben.
7: Kırmızı ışıkta geçti. Üzerine bir de kendisini uyaran motosikletliye tepki gösterdi.
20: Bana vursan ne olacak?
21: Siz yapıyorsunuz da bir şey olmuyor tabii. Yapıyorsunuz.
7: Hem suçlu hem güçlü dedirten görüntüler Bursa'da kayda geçti.
20: Tamam, plakanı aldım. Tamam. Ha, söyleyeceğim ben selam.
7: Bu otobüs şoförü kendisi için yanan kırmızı ışığa aldırış etmedi. Herkesin canını tehlikeye attı.
20: Ben ölsem ne olacak? Ha?
21: Geçmeyeceğim, bakacağım, görüyorsun işte benim
20: geçimi. Tamam da sen niye kırmızıya geçiyorsun?
21: Ben geçerim.
7: Sorumsuz şoförün ehliyetine el konuldu. 17.912 lirada ceza yazıldı.
5: ...17 yaşındaki Zeynep Yıldırım bir seri katilin kurbanı oldu sayın seyirciler. Cani Dehşet Evi'nde cinayetin her detayını anlattı.
22: Bu maksum 17 yaşında kaybetti. Daha gençliğine doymadı.
7: 17 yaşındaki Zeynep'i hayattan koparan seri katil Dehşet Evi'nde cinayeti anlattı.
19: Zeynep Yıldırım cinayetine ilişkin dosya yeniden mercek altına alındı ve operasyonun düğmesine basıldı. Soruşturmanın merkezinde ise Fethi Dağlı'nın yanı sıra abisi Yaşar Dağlı, sevgilisi Merve P. ve 3 şüpheli daha yer aldı.
7: Şüphelilerin tamamı tutuklandı. Seri katil Fethi Dağlı her şeyi itiraf etti.
19: Polisteki ifadesine göre olay günü iki arkadaşıyla birlikte bir kafede otururken kaldırımda bitkin bir şekilde yürüyen 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ı gördü ve genç kızı evine götürdü.
7: Ardından abisi Yaşar Dağlı'nın eve geldiğini söyledi. İddiasına göre Zeynep uyuşturucu madde istedi.
19: Bunun üzerine seri katilin abisiyle 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım arasında arbede yaşandı. Fethi Dağlı, abisi Yaşar Dağlı'nın genç kızı salondaki koltukta boğarak öldürdüğünü öne sürdü.
7: İfadesinin ardından yer gösterme işlemi için Dehşet Evi'ne götürüldü.
19: Olayın salondaki mavi kanepenin üzerinde yaşandığını anlattı. Abisi Yaşar Dağlı'nın 15 dakika boyunca genç kızın boynunu sıktığını ve boğarak öldürdüğünü söyledi.
7: Cesedi abisiyle birlikte kömürlüğe taşıdığını anlattı. Abisi cansız bedenle 20 dakika boyunca yalnız kalmıştı. Ceset 4 yıldır kömürlükteydi. Abi Yaşar Dağlı suçlamaları reddetti. Kardeşinin iftira attığını savundu. Fethi Dağlı'nın sevgilisi Merve P.'nin cep telefonu Zeynep Yıldırım'ın öldürüldüğü değerlendirilen evden sinyal verdi. Ekipler şimdi başka cinayet ihtimalini araştırıyor.
5: Samsun'da da bir pazar yerinde kadına yönelik taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Şüpheli meydan dayağı yedi efendim.
7: Yürüme!
8: İddiaya göre pazarda alışveriş yapan kadını taciz etti. Sonunda meydan dayağını yedi.

0: Görüntüdeki bu kadın pazarda alışveriş yapıyordu. Bir kişi onu takip etti. Ardından taciz etmeye çalıştı. Bu adamsa olaya duyarsız kalmadı. Tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheliye müdahale etti. Esnaf araya girdi. Ama iddia korkunç, öfke ise büyüktü. Şüpheli arbede sırasında fırsatını bulup hızla uzaklaştı. Ekipler şimdi onun peşinde.
1: İnternetten ticaret yapanlar dikkat efendim. E-ticaret siteleri, sanal medya platformları ve ilan siteleri internet üzerinden verilen tüm satış ve kiralama ilanlarını her ay artık maliyeye bildirecek. İşte detaylar.
0: İnternetten ev, araba, eşya satanlar dikkat! Vergi sistemi sil baştan değişti.
2: İnternetteki satış ve kiralamalara ilişkin vergi denetiminin kapsamı genişletildi. E-ticaret, ilan ve sanal medya platformlarına bildirim yükümlülüğü getirildi.
0: Düzenlemeyle birlikte sanal medyada gelir idaresi başkanlığının denetimine dahil edildi.
2: Yani platformlar internetten satış yapanların bilgilerini gelir idaresine aktaracak. Aktarılacak bu bilgiler arasında işlem hacmi, ürünün türü, satış fiyatı ve ilan detayları yer alacak.
0: Sadece sanal medya platformları değil, ilan yayımlayan platformlar da aylık bildirim yapacak.
2: Bildirim kapsamında hizmetin sunulduğu internet adresi de Gelir İdaresi Başkanlığı'na aktarılacak. Şirketler için ünvan bilgisi sisteme dahil edilirken kimlik bilgileri de bildirim kapsamında olacak.
0: Düzenlemeyle dijital ticari faaliyetlerin kayıt altına alınması ve vergi kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor.
1: Ve sırada dünyadan ilginç görüntüler var.
0: Burası bir elektronik eşya mağazası. Bir müşteri mağazaya geldi. Mağazada müşteriyi bir insansı robot karşıladı. Müşteri elini uzattı. Karşılık alamayınca da robotu itti. Ne olduysa ondan sonra oldu. Duygusu olmayan robot insana özgü bir duygu gösterdi. Öfkelendi. Müşteriye defalarca tekme savurdu. Bir tekme robotu sakinleştirmeye çalışan adama denk geldi. O anlar sanal medyada gündem oldu. Bir adam dişçi randevusuna gidiyordu. Hava yağışlıydı. Adama bir anda yıldırım çarptı. Şans onunlaydı. Mucize yaşandı. Yıldırım çarpan adam ayaklandı. Eve kadar yürüdü. Vücudunda hiçbir yanık oluşmadı. Ülke şiddetli yağışın etkisi altındaydı. Bir kiliseyi de yağış nedeniyle su bastı. Kilisenin içi göle döndü. O kilisede birçok çiftin de düğünü vardı. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen düğünü ertelemediler. Neredeyse bellerine kadar gelen suyun içinde düğün töreni düzenlediler. Çiftlerin mutluluğuysa yüzlerinden okunuyordu. Düğün merasimi sanal medyada gündem oldu. Binlerce yorum aldı. Aselsan'ın geliştirdiği yerli ve milli tolun mühimmatının atış testleri devam ediyor. Son olarak Bayraktar Akıncı'dan ateşlenen tolun hedefi yine tam isabetle vurdu. O anları 15 ayrı ülkenin askeri yetkilileri de izledi. 3 farklı testte tolun bir konteyner hedefi. Tolun F zırhlı personel taşıma aracını. Tolun PS2 katlı beton binayı tam isabetle vurdu. Motosiklet tutkunu yüksek bir dağa tırmanmak istedi. Hızla geldi. Dağ neredeyse tepesine kadar çıkmak üzereydi ki devrildi. Metrelerce aşağı işte böyle yuvarlandı. Artık trafik çilesi sona erecek. Tek kişilik dronlar görücüye çıktı. Artık satış ve

0: kullanım için gün sayıyor. Drone 4 motorla çalışıyor, dikey kalkış yapabiliyor, pilot ayakta duruyor, önündeki panellerden aracı kontrol ediyor. Düz alanda iniş kalkış yapabiliyor, 90 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Tek şarjla havada 11 dakika kalabiliyor, 70 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor. Çocuğu 1 saatten fazla okul servisinde bekletildi, anne servise pencereden girdi. Kaosun nedeni ise öğrencilerin araç içinde yaramazlık yapması. Şoför güvenlik için aracı durdurdu. Veliler dışarıda fazla bekleyince sinirler gerildi. Öfkeli bir veli duruma daha fazla dayanamadı. Servise camdan işte böyle girdi. (Gülüyor) 60 metre uzunluğundaki bu asma köprünün açılışı vardı. İnsanlar köprüden geçmeye başladı. Tam o sırada felaket yaşandı. Köprü bir anda işte böyle çöktü. Korku dolu anlar yaşandı. Neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı. Burası bir hamburgerci. Kalabalık bir kadın grubu tartıştı. Kadınlar birbirlerine girdi. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Hamburgerci savaş alanına döndü.
1: Kısa bir aramız var. Aranın ardından beyaz ana haber bütün hızıyla sürecek efendim. Hiçbir yere ayrılmayın.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme, tasarruf eder çok,
4: tabii boş,
3: kirlere geçit yok, zorlu lekelere, finiş olur çare, yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
5: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
6: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
7: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
6: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
8: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Parasının kıymetini bilenler.
14: Biziz biz.
15: Biziz.
16: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
14: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
16: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
14: Para mı kaybettirir?
16: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
15: Biz en iyisi kalgona geçelim.
16: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
17: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
19: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma.
4: tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
3: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Morfix çok iyi bilir.
4: Yeni Morfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Sağlıklı uykunun kıymetini Morfix bilir.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Damla önce çok eğlendim.
7: Yok, ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iade ile siz de deneyin.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Biziz biz.
2: Biziz.
3: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
1: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşır...

0: Bunların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
1: Para mı kaybettirir?
0: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
2: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
0: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Beyazdan Haber devam ediyor sevgili izleyenler. İstanbul Yenibosna'daki bir alışveriş merkezinin garajında indirim günleri başladı. Markalar yüzlerce üründe indirim yapınca da ilgi büyüktü tabii.
4: Şu an %50'ye varan indirimlerimiz var garaj günlerine özel.
5: Ne alacaksın?
6: Peruş.
5: Ne kadarmış içeride?
6: 200-300 lira bandında. 800-900 yazıyor üstünde, çizgi çekmişler.
7: Kepenkler açıldı, kıyasıya yarış başladı. Ürünler kapanın elinde kaldı.
5: Ne kadarmış fiyatı?
8: 119 lira.
5: Oo, bayağı iyi.
8: Evet, çok güzel. Mağaza daha pahalı, çok pahalı. Burası uygun.
5: Yenibosna'daki bir alışveriş merkezinin otoparkında garaj günleri başladı. Birbirinden lüks markalar %70'e varan indirimler yaptı.
8: Şöyle sulukları aldım. Bir bunlar güzeldi.
5: Ne kadar mı?
8: 500. Normalde 750-800.
5: Kışlık alışverişini yapmak isteyenler de soluğu yine burada aldı. Bakın, mağazada 10 bin liraya satılan bu kabanın fiyatı burada 4 bin lira.
8: Vallahi kararı veremedik. Şu anda güzel duruyor.
5: Bakın, burada sadece kadınlar için ürünler yok. Erkekler için de birbirinden güzel tişörtler, kıyafetler var.
9: De mağazada 5000 olan bir ürün pantolon, burada 700-800 TL.
5: Bakın, en çok da ilgi çocuk oyuncaklarının oldu. Mağazanın içine girmek için bir sıra var. Bir de kasada ödeme yapmak için ayrı sıra.
10: İçeride bayağı yoğun kalabalık. Giriş ayrı bir dert, çıkış ayrı bir dert.
11: Büyük ihtimalle araba.
5: Araba istiyorum.
7: Küçük ev aletlerinden ev tekstiline, kıyafetten ayakkabıya kadar her şey var. Garaj günleri 13 Eylül'e kadar alışveriş tutkunlarını bekliyor.
3: Efendim, böylelikle bu akşam da Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir akşam diliyoruz. Hoşça kalın.

1991. Da Nang, Vietnam.

0: Bir İtalyan silahı. Genelde güvenilirdi.
1: Artık gitmemiz gerekiyor. Hadi. Cesur ol.

0: Siz ne halt ediyorsunuz? Dinleniyor musunuz? Anton nerede? Telefonu kapalı.
1: Vali! Te caută taică-tu! Hai! Trezirea! Trezirea, Vali! Hai, fetele, hai!
0: Hadi Vali, hadi! Anton? Vali nerede be? Ona göz kulak olman gerekiyordu. Vali hangi cehennemde?
2: Alo? Evet, kim konuşuyor?
3: Benim Vali.
2: Vali mi? Vali! Hangi cehennemdesin? Neden olanları...
3: Bu herifler beni otelin dışında kaçırdı, bir araçta...
2: Ne? Kim? Kim kaçırdı seni?
3: Biri kimi kaçırdığını nereden bileyim? Hemen 3 milyon avro istiyorlar.
2: Vali, bana kime benzedikleri...
3: Kimi söyle. Benzedikleri kimin umrunda ki sanki? 2 saat içinde 3 milyon avro istiyorlar. Yoksa beni geberteyecekler.

0: Oğlumu ne cüretle alırsın ha? Ha, işte orada. Saymak ister misin? Kim olduğumu biliyor musun?
1: Don Preda. Bükreş kasabı insan katili.
0: Patronla işin bittiğini söyle. Sizler tam olarak kimsiniz?
1: Biz sadece bulunamayan insanları buluruz.
0: Para. Bir saatte getireceksin. Yoksa gelip alırız. Seni parçalara böler, köpeklere veririm. Bu seni endişelendiriyor mu?
1: Hayır.
0: Neden?
1: Ben para için gelmedim. Senin için geldim.

Ben iyiyim.

0: Biraz alabildin mi?
1: Neyi?
0: Para. Bolca olmalı ha?
1: Hedefi yok etmek için para alıyoruz ya, işimizi yaptık.
0: Kimsenin arayamayacağı 3 milyon avro. Sadece söylüyorum.
1: Aa, üzgünüm. Bunun canını yakacağını bilmiyordum.
0: Heh, lütfen. Ardi tesisat. Sızıntınız giderildi. Lütfen 2 hafta içerisinde ücreti belirtiler.
1: Tamam. Öksürüğün için doktora görünmelisin.
0: Normal doktora mı, cadıya mı?
1: Sen mi? Kesinlikle bir cadıya.
0: Tanıdığım bir vudu kraliçesi var.
2: Londra,

0: Chelmsford lanet bir savaş alanı gibiydi. Her tren yarım saat geç kalıyor ve herkes içine atlıyor. Tekrar hoş geldin.
1: İlgilendiğin için teşekkür ederim. Sadece sana tahammülü var biliyorsun.
0: Sen yokken gerçekten çok kabalaşıyor. Boş vaktimde Proust'la takılıyorum.
1: Çok kızdın öyle mi?
0: 3 hafta sadece bunu mu getirdin?
1: Satıcıları bilirsin. O kadar yolu geldiğini bilir zor oynarlar.
0: İnsan öldürmesen olmaz mı?

0: Geçen gün bana 70'li yaşlar, şimdiki 30'lar dedi.
1: Bunu sadece yaşlılar söylemez mi? Tedavisi nasıl gidiyor? Doktorun dediklerini yapıyor mu?
0: Aslında kendi istediklerini yapıyor.
2: Mutlu yıllar!
3: Yani doğum günü falan yok. Doğum gününüzün canı cehenneme.
1: Ah. Lanet olası.
3: Ne güzel bir oyuncak. Demek bunlar da cimriyiz ha?
0: 70 tanesi yangın çıkarırdı.
3: Bize çay yapar mısın lütfen?
0: Elbette.
1: Pekala. Bir dilek tut. Mutlu yıllar.
3: Evet.
1: Teşekkür olarak.

0: 1958 yapımı özel seri. Sadece 2 yıl üretildi. Tüm dünyada 90 tane var.
1: Evet, biliyorum.
0: Şu ses. Ağacı. Afrika limbası. Başka hiçbir sese benzemezsin. Tam da bulma umudumu kaybetmek üzereyken. Bunu nasıl bulabildin söyle.
1: Sayende. Bulunmak istemeyen şeyleri bulmayı sen öğrettin.
0: Albert King bunlardan birini çalardı.
1: Albert King onu çalıyordu.
0: Hayır. Hayır.
1: Şimdi ağlayacaksın değil mi?
0: Sadece onun çaldığı gibi çalamayacağım için.

0: Teşekkür ederim.
1: Dün ikizlerden biri aradı. Hamileymiş.
2: Daisy ve Dover mu?
0: Hayır, Daisy ve Manchester.
1: Daisy ve Dover yakın arkadaşlar.

0: O gölete düşsen boğulursun.
1: Ben boğulmadan taşar büyük ihtimalle.
0: Merhaba güzel.
1: Parmaklara dikkat. Isırma huyu var. Hala bebek başka şey bilmiyor.

0: Kendi gizli üstün var. Neden şaşırmadım acaba?
1: Satın aldım.
0: Ne?
1: Kitapçıyı. Senindir. Hazır ve nazır.
0: Bunu yapmana gerek yoktu.
1: Biliyorum ama bu senin tutkun ayrıca. Yokluğumda uğraşacağın bir şey olduğunu bilmek iyi hissettiriyor.
0: O nedir?
1: Onlar diğer tarafta beni bekleyen ruhlar. Eminim yerimi ayırmışlardır. Zamanından önce çok kişi gitti. Benim ya da senin ellerinle.
0: Biz hak etmeyen kimseyi oraya göndermedik.
1: Belki. Ama eminim yukarıda birkaç ruh ellerinde sopalarla beni bekliyordur.
0: Yukarıya gideceğine mi inanıyorsun?
1: Seni anlıyor musun? Lucus Hayes. Arkadaşımızın onu bulmasına ihtiyacım var. 1998'de Paris'te görmüştüm en son. Hepsi bu.
0: Sadece bulunacak mı?
1: Sadece bulunacak. Tedbirli ve hızlı.
0: Tamam.
1: Vietnam'a dönebilirim. Sen de gelsen güzel olurdu.
0: Oraya asla dönmeyeceğim.
1: Geçmişimiz. Onu asla terk edemeyiz. Küçük bu kalemin. Hepimizin yaraları var. Onlara yeterince bakarsan nasıl oluştuklarını hatırlarsın.

0: Merhaba.
1: Günaydın.
0: Mavi elbisede bir yırtık var. Bunu beniyle konuşmayı umuyordum.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Ne hakkında?
0: Benim şey, bıyığım işte.
1: Aa şey, bugün lenslerimi takmadım. Üzgünüm.
0: Komik. Yine de beni vazgeçiremezsin. Senin gibi kadınlar o kadar... Neyse hayır, işte.
1: Bu adamı bulmalısın.
0: Bükreş'teki mafyanın daha fazla uydu fotoğrafı mı? Bu da ne?
1: Hayır. Ama o da iyi işte. Moody bu adamı arıyor. Lucas Hayes 98'de Paris'teymiş, sonra görülmemiş.
0: Pekala.
2: Hemen geliyorum.
1: Yardımcı olabilir miyim?
3: Evet, bir kitap arıyorum. Eski bir kitap. Nadir olanlardan.
1: Nadir olanlardan.
3: Evet.
1: Zaten ya öyledir ya değildir. Kitapları etmiş gibi sınıflandıramayız, öyle değil mi?
3: Komik.
1: Alaycı.
3: Evet ve komik. Bak, patronumun eşi bir parti veriyor ve ilk basım kitapları sever.
1: Belirli bir konu var mı?
3: Kuşlar. Audubon'un işi ya...
1: Amerika'nın kuşları.
3: Evet, doğru. Bir kopyasını aradığını söyledi.
1: İlk basım mı?
3: Evet.

0: Üzgünüm.
1: Sizde yok mu?
0: Kimse de yok. Var olan tek ilk basım 91 yılında gizli bir alıcıya 9,5 milyon dolara satıldı.
1: Vay canına, pekala. Demek ki şansım yokmuş. Peki, ne dersin? Belki şiir?
0: Bir dakika. Partinin gözdesi olursunuz.
1: Bunu tanımıyorum.
0: Edgar Allan Poe aslında. İsimsiz olarak yayınladığı ilk şiirleri.
1: Sence onda var mıdır?
0: Sanmam. Sadece 50 kopya basıldı ve sadece 12'si hala mevcut.
1: Ne kadar?
0: Bunu 265 bine verebilirim. Bileklik alsan daha iyi olabilir.
1: Nefis bilekleri var, iyi fikir.
0: Başka bir şey var mıydı?
1: Bana ilginç geliyorsun.
0: Yani...
1: İlginçsin. Tabii güzelsin de. Bir süs eşyası gibi değil tabii ki. Bende merak uyandıran bir ilginçlik.
0: Neyi merak ediyorsun?
1: Sana numaramı verdikten sonra benimle ilgilenip ilgilenmediğine karar verip araman ne kadar sürer peki?
0: 27 dakika.
1: O kadar uzun mu?
0: Önce randevularımı iptal ediyor gibi davranmalıyım. Sonra kedimi beslemeliyim.
1: 6 dakika oldu.
0: Kalanı da zoru oynamak. Çok tatlı. Bunlardan kaç tanesini yanınızda taşıyorsunuz bari?
1: Rembrandt, Michael, Rembrandt. Aslında şu ana kadar hiç kullanma fırsatı olmamıştım. Evet. İlginç. Bir gül varmış ve birçok çiçeğin arasında başını sadece o kaldırmış.
2: Kitaptan da değil mi?
0: Bunu giyen kadın çoktan ölmüştü. Sonu yoktu.

Bu defa beni kandırıyordun. 8 yaşında birini izlediğimizi söylemedin. Lucas Hayes gerçekten 1998'de Paris'teymiş ama Mart 1999'da Darenge doğmuş. Bulduğum her şey burada.

Lucas Hayes, doğum 5 Nisan 1990. Baba Edward Hayes, anne Mary Christian. Lucas Hayes. Sen Kuiterya Hastanesi 2 Haziran 1999'da kabul edildi. Babası Edward Hayes 1991 Noel gecesi öldürüldü. Başka kayıt yok.

Savaş suçlarıyla anılan iş adamı arabasında patlayan bomba yüzünden öldü. Edward Arthur Hayes, Vietnamlı isyancılara kimyasal silah satmakla suçlanan kişi. Dunning de arabasında patlayan bomba yüzünden öldü. Moody. CEO, şirket devam edecek dedi. CEO yardımcısı Wall, şirketimiz onun istediği gibi devam edecek dedi. Yosino Wall.

Da Nang, Vietnam.

Lanet olsun.

0: Gel buraya hadi.
1: Seni yine göreceğimi hiç düşünmemiştim.
2: Belki şu an beni görmüyorsundur.
3: Kim bu pislik?
2: Ah Beli. Her işe girdiğini biliyordum ama artık bunlarla mısın?
3: Canın cehenneme.
1: Hey, içecek bir şeyler al. Yetişkinleri yalnız bırak, olur mu?
3: İçki.
1: Araç senin mi?
2: Artık senin.
1: Bugün doğum günüm.
2: Yosina Vol.
1: Moody nasıl?
2: Öldü.
1: Moody. Vol içinde mi?
2: Bilmiyorum. Ama kimler var biliyor.
1: Onu öldürmesi zordur.
2: Sadece konuşacağım.

0: Stiverino.
1: Evet patron.
0: Şehir kulesinin güvenliğinde kim vardı? Arkadaşımın Wall'la konuşması gerek.
2: Yalnız.
1: Bu mümkün değil. Wall özel güvenlik olmadan hareket etmez. Adam asla yalnız kalmaz.

Size ulaşmam işte bu kadar kolay Bay Vaughn. Anlıyor musunuz? Edward Hayes'le dost ve iş ortağıydınız. Bu yüzden onun kısa ama ilginç hayatını anlatın lütfen. Güzel, çünkü sorularım var. Cevaplardan memnun kalırsam beni bir daha görmezsiniz ama olmazsam göreceğiniz son şey olur. Aramanızı bekleyeceğim.

0: Günaydın hanımefendi. Böyle genç ve güzel bir kadın bana numarasını vermeyeli uzun zaman oldu.
1: Kim olduğumu biliyorsun.
2: Yosino Vol.
3: Doğum 4 Nisan 1945. Fransa vatandaşısın ama hep Vietnam'daydın. Edward Hayes'in zamansız ölümüne kadar iş arkadaşıydın. Artık ilginç başka hobileri olan siyasi bir güçsün.
1: Geçmişime hakim olduğunuzu görüyorum.
3: Kişisel aktivitelerinizle ilgilenmiyorum Bay Vol.
2: Arkadaşınızın oğlu Lucas hakkında konuşmak istiyorum.
1: Ofisimde bir saate.
3: Yalnız mı olacaksınız?
0: Avukatım yanımda olacak.
3: Yani şu an içkinizi tazeleyen kişi mi?

0: Memnun oldum hanımefendi. Tam vaktinde geldiniz. Lütfen. Monsieur Duque özel avukatım. İçecek bir şey?
1: Edward Arthur Hayes.
0: Eddie ve ben bir boksit madeni çıkarma işindeydik. Kazasına kadar.
1: Bir kaza değildi. O bir suikasttı.
0: İşe yarıyorduk. Ülke şekillendirilir haldeydi. Belirli iş kollarında özel fırsatlar vardı. Eddie birçok yerde temsilcimizdi. Neredeyse 30 yıldır ölü olan bir adamla meseleniz nedir?
1: İlgilendiğim kişi oğlu. Lucas Hayes.
0: Anlamadım.
1: Onu sorgulayan 3 kişi sırf bu yüzden öldü. Onları öldürttü ve onu bulacağım. Onunla mı konuşayım?
0: Lucas Hayes ile ilgili bir bağlantım yok. Ve bunun benimle alakası nedir?
2: Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Bay Vaughn'un geçmişteki ilişkileri başka kimseyi ilgilendirmez. Kesinlikle sizi de.
1: Beni ilgilendirmesini isterim.
2: Çok kötü.

0: Her şeyi bilmeliyim. Kimsin sen? Seni kim tuttu? Neden Lucas Hayes'le ilgileniyorsun? Başka bir şekilde yapabiliriz istersen.
1: Lanet olsun, bırakın beni. Şuraya girin.
0: Silahını ver.

Adınla başlayalım. Neden Moody Edward Hayes'in oğlunu arıyor? Bildiğin başka kim var?

0: Lanet olsun. Kimse bu kadar dayanamaz.
1: Hepsi onun işi zaten.
0: Onun mu?

0: Bu çok uzun bir 27 dakikaydı. Hala aramanı bekliyordum. Sorun değil. Böyle şeyleri kişisel almıyorum. Kemik suyum. Yaralara ve iltihaba iyi gelir. Tamam. İşte. Dikkat et, sıcak. Hadi bakalım. Evet işte. Kendim yaptım. Hadi küçük yudumlar. Güzel. Sana yalan söylemeyeceğim. Bu işin iyi bitme ihtimali çok düşük. Şuradaki adamlar. Aynı kişi için çalışıyoruz. Patronun sorunu mu var? Onu arar, o halleder. Benim damak tadıma göre biraz ağır ama kararı ben vermiyorum. Arkadaşım Moody için üzgünüm. Bunun parçası değilim. Ya da kitapçıdaki yangının. Ben gerçeklerin peşindeyim. İşlerin yarım kalmadığından emin olurum. Görülebildiği sanılan ama görülmeyen şeyleri ararım. Suikastçı tarafından yönetilen bir kitapçı gibi. Aslında bunu beklemiyordum. Seni tamamen yanlış okudum. Buradan çıkmana yardım edebilirim. Tamam? Ama bana yardım etmelisin. Ben senin son savunma hattınım. Yolun sonu, başka hayat belirtisi yok. Anladın mı? Pekala.
1: Kemik suyuna dikkat et. Çorbanın. Kemikleri eklemeden önce beyazlatmalısın. Minerali daha çok olur, daha hızlı iyileştirir.

0: Bir şey alabildin mi?
1: Evet ve hayır.
0: Bu ne demek oluyor şimdi?
1: Sabah gelip devam edeceğiz demek.
0: Sana ihtiyacım yok Rembrandt.
1: Şey, bize işi veren adam farklı düşünüyor demek.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Nedenmiş o?
1: Aa, bilmiyorum. Wall'u onun izni olmadan öldürdün diye olabilir.
0: Wall her şeyi biliyordu. Doğrudan bir bağlantıydı. Onu tavuk gibi yiyorlardı.
1: Tabii, hepiniz aynısınız. Önce vur, sonra sorgula ve... Şu gelişmiş sorgulama tekniklerini bırak. Senden tek istediğim şey sabah kafası yerinde olsun.
0: İhtiyar çaresizce bildiklerini öğrenmek istiyor. Öğrenemeden önce çırağı onu öldürse nasıl olur acaba? Sanırım yeni bir çırak arardı.

0: tam da birbirimizi tanımaya başlamışken.
1: Havaalanı, limanlar ve istasyonlarda adamlarım var.
0: Hayır, kaçmayacak. Yaralarını sarıp senin peşine düşecek.
1: Güzel.
0: Sahi mi? Çünkü durum 4-0'ı. Şu an o önde. Kıyafetlerini nereden alıyorsun? Çünkü senin gibi uzun ve iri bir kuzenim var. Ve hiç bulamıyorum. Evde kimse yok.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Mersi canım.
5: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
4: Hocam ben?
5: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
5: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
4: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
5: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
5: Ya gelsin o zaman slogan.
6: Türk Telekom, değerli hissettirir.
7: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
8: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
9: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan dorukta. İhtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda.
10: Ebebekle büyürler.
11: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
12: Kere 6.
13: 54.
12: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
13: Dik.
12: Bucbucu kokur. Zehir gibi. Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim. Okula dönüş değil.

0: netse aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
1: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
4: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10... Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir,

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Bu salı birde Emin Dana Kangal Sucuk 200

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey değmiyor.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: 3, 2, 1... Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar. Dolap boş ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi... Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere... Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için... Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere... Pestisit analizli meyve ve sebzeler... Getir büyükte.
2: Haydi! Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldular. Kim tutar seni?
3: 5-11 Eylül arasında Bilde, efsane Baldo Pirinç 87 lira yerine 80 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
5: Gençler.
6: Buyur abi.
5: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
6: Çok iyi.
5: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
6: Hepsi One'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max ve TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: Seni sınıra götürebiliriz. Ama Londra şu an senin için güvenli değil. Burası Vietnam Ena. İşleri nasıl yürüdüğünü biliyorsun. Moody'ye hayatta kalmayı borçlusun.
4: Borcum ne biliyorum?
5: Yürü.
6: Sana parayı neden verdim ki?

0: Yürüyün.
1: Moody harikaydı. Kendine has şekilde nazik biriydi. Çabalamıyordu. O böyle biriydi işte. O hayatımı kurtarmadı. Bana bir hayat verdi. Kim olduğumu ve neye dönüştüğümü biliyordu. Ve beni korudu.
0: Hayes 30 yıldır ölü zaten. Wall artık yok. Ve peşinde çok kötü adamlar var.
1: Lucas Hayes Moody'yi öldürdü. Onu aradığımı biliyor. Bilinen son adresi San Quiteria Hastanesi.
0: Dinlemek istemeyen biri kadar sağır olamaz kimse.

0: Şunu söyleyeyim Bayan Nien. Sağlık Bakanlığı ziyaretimize gelmeyeli uzun zaman olmuştu. Ve istediğiniz kayıtlar...
1: Evet, biliyorum. Orada çevresel etkiyi anlamamıza katkı sunacak şeyler olabilir. Bir araştırmanın ortasındayız. Teşekkür ederim.
0: Lucas Hayes benden önce buradaydı.
1: ...258-502-4586.
2: Anlaşıldı. Doktora haber veriyorum.
1: Tamam.

0: Doktor kayıtları bulduğunu söylüyor.
1: Vey.
0: Dinle. Lucas Hayes 2 Haziran'da San Quintero'ya götürülmüş ama bu kayıtlara göre hiç çıkmamış.
2: Üzgünüm. Çocuğun adı Christian olarak yazılmış görünüyor.
1: O annesinin kızlık soyadıydı.
2: Ben geldiğimde zaten buradaydı. 20 yılı aşkın süredir de hastamız. Dokunulmayı sevmez. Konuşamıyor. Ayrıca duyamıyor ve göremiyor.
1: Ne zamandır bu durumda?
2: Teşhis 6 yaşındayken konmuş. Ve hızla artmaya devam etmiş. Bu kadar yaşaması bir mucize.
1: Masraflarını kim ödüyor?
2: Cömert bir kuruluşuz. Herkes ücretsiz tedavi görüyor.
3: Vay canım. 4 kişi ölmüş. Kameralarda bir şey yok. Mekan bir mezbaha gibi. Çorbadan mı oldu?
1: Yok, hayır. Kötü davrandılar.
4: Evet, bir lady'ye öyle davranılmaz.
5: Ben lady değilim.
4: Ben de gentleman sayılmam.
1: Bence o kadar emin olma.
3: Sen söylüyorsan benim için övgüdür.
1: Bak, bir işin ortasındayım. Sakıncası yoksa...
4: Sen Quiteria'daki rahibeler iyi miydi?
1: Yanlış kişiyi aradığımı gösterecek kadar.
3: İyi kızlardır. Sekreter
4: kimdi biliyor musun? 15 yıl önce Roma birliklerine karşı gerilla olarak
3: savaştım.
1: Fenaymış.
4: Ya, kafasını kesip kalanı köpeklere verdiler.
1: Tekrar ediyorum, kötü davranıyorlar.
3: Yemek için müsait
4: misin? Birkaç sorunu yanıtlar, sana vakit kazandırırım.
3: Lasing diyelim mi? Yarın akşam saat 8'de.
1: Bunu isteyebilirsin ama orada olmayacağım. Sana yer ve zamanı yollarım.
6: Seni kendisine çekmiş.
4: Meraklıyım.
6: Endişelenmeli miyim?
7: Gala listesi efendim. 200 onaylı konuk var.
6: Zengin ve ayrıcalıklı insanlarla dolu odalarda amacımıza yatırım yapacaklarla konuşabilmek güzel. Hiç eskimez. Güzel.
4: Bunu neden yapıyorsun?
6: Benim durumumdakiler bunu yapmalı Michael. Daha az şansı olanlara vermeli. Endişelenmeli miyim diye sormuştum. Kadın için.
4: Hayır. Henüz değil.
6: Lütfen pazara kadar bu sıkıntıyı hallet. Kutlamadan önce utanç içinde olmak istemiyorum.
4: Vay canım. Sağ ol Ben. Burada beni tanırlar. Şerefe.
1: Biri yıllar önce tamamladığı kontratından dolayı arkadaşımı öldürdü ve bu konuyu konuştuğum herkes öldü. Neden sence?
4: Bilmiyorum. Bazıları bunu bir işaret olarak görebilir. Bu gizemi çözmeden bırakmaya ne dersin peki?
1: Ama gizemleri severim. Buna başladığımda meraklıydım. Sonra meraktan çok endişeye dönüştüm.
4: Ya şimdi?
1: Asabiyim. Ve inan bana, beni asabiyken görmek istemezsin.
4: HK 9 milimetre.
1: Çok güzel.
4: Bence de öyle.
1: Yetim çocuğun parasını kim ödüyor? Her kimse konuşmak isterim.
4: Bu zekice olmaz.
1: Zekice olmayan, bana ikinci bir baba olan adamı öldürmekti. Artık o noktayı geçtik.
4: Burası buna uygun bir yer değil. Lüks bir yer, kapılarda güvenlik var, kameralardan bahsetmiyorum bile. Ama sen zaten biliyorsundur.
1: Seni öldürmeye gelmedim. Henüz. Cevap istiyorum.
4: Hep böyle mi istersin?
1: Evet, konuşurken dikkatin üstümde olmasını severim.
4: Pekala. Bak, emin olmak için en az 3 kurşun atman gerek.
1: 4.
4: Tamam, 5 olsun. Başın derde girerse seni buradan çıkarma yeter mi?
1: 4 el seri ateş ve oluşan kaostan yürüyerek çıkmak mı? Evet.
4: Beklenmedik şeyler de olabilir. Ki genelde olur.
1: Sek 226, ne kadar da...
4: Kalın.
1: Evet.
4: İşte oldum. İlk garip sessizliğimiz. Biliyor musun? Daha adını bile bilmiyorum.
1: Ena.
4: Memnun oldum.
1: Onu göreceğiz.
4: Bunları unutup güzel bir otele gitmeye ne dersin peki?
1: Şimdi sen silah zoruyla benimle birlikte mi olmak istiyorsun? Tarzını sevdim.
7: Dedi silahını bana doğrultan kadın.
1: Umarım ortalık batmaz. Bunlar en sevdiğim ayakkabılarım.
7: İspanyol yapımı, klasik, 10 santimetre.
1: Şiirden ve ayakkabıdan anlayan bir erkek.
4: Hassas bir şekilde söylemek istiyorum. Böyle devam edersen öleceksin.
1: Vietnam her zaman ölümün yuvası olmuştur. Yalnız şanslılar hayatta kalır. Bir defasında şanslıydım.
4: İki kez olamazsın.
1: Arkadaşımı öldüreni bulacağım.
4: Peki bulunca?

0: Onun ve yolumda duran herkesin yaşamına son vereceğim. Bu güzel akşam için teşekkür ederim.
1: Hey, bak çılgınca gelebilirim. Ama seni tekrar görmek isterim. Daha bilirsin, farklı şartlarda.
0: Bu kişiseldi. Yani bunlar beni göreceğin en iyi şartlar.

0: Konuş. Bitince beni ara.
1: Etrafı kapattığını sanıyordum.
0: Otel odasını buldum. Herhalde burada. Pasaportu da dahil.
2: Adı Nadia Zhukova.
1: Asyalı Rus. Amanın. Bunu hiç göremezsin. Hiç. Güzel iş. Yorulmuş olmalısın.

0: Anlaşılan bir gün geç kalmışım.
1: Etrafta biraz kirliymiş ne yazık ki.
0: Temizlerken şarkı söyledin mi?
1: Artık her şeyi biliyorum. Patronunu tanıyorum. Moody'yi öldüren adamın amacını biliyorum.
0: Heh. Büyük balıktır.
1: Tutması daha eğlenceli.
0: O zaman birbirimizi yakında yine göreceğiz desene.
1: Sandığından daha yakın. Eline ne oldu?

0: kararını ver. Öldürecek misin? Olacak mısın? Biz onun yatağındayken onun yukarıda olması biraz garip. Bilirsin, değil mi?
1: Hayır. Güzel yatağı harcamış olurduk.
0: Evet. Bunu ne zamandır yapıyorsun? Yani bunu değil...
1: Iskalamayacak kadar uzun süredir. Şanslıydın.
0: Ah, ölmemi istemedin. Henüz.
1: Neden beni öldürmedin? Yapabilir miydin?
0: Kafana iki tane sıkıp sandviç yapmaya gidebilirdim.
1: Demek öyle. Hep bunun yürümeyeceğini söyledin.
0: Evet. Tecrübeme bakılırsa yürümeyecek. En azından diğerleri için.
1: Başka yolu yok mu?
0: Tüm kartlar elinde. Köpek balığı havuzu üzerindeki ince bir ipte yürürken sert bir rüzgar gibi esen kadın görüyorum. Bunu başaramayacaksın Anna.
1: O kötü biri. Çok kötü şeyler yaptı.
2: Seni yine görmek güzel. Hemen gir, hemen çık. Sadece bir kez şanslı olursun.
1: Evet, biri daha böyle demişti.
2: Tamam.
1: Sadece
2: biraz yapıştırıcı. Sadece biraz yapıştırıcı. Tamam, sık dişini.
1: Tanrım.
2: Hala Claudia hakkında çok kötü hissediyorum. Berbat yemek yapardı ama öyle ölmeyi de hak etmedi. İşte böyle.
1: Tamam, bitti işte.
3: Gerçekten öyle kolay öleceğimi mi sandın?
2: İzinin benimle benzerliği yoktu. Polisin ben olduğumu düşünmesine yetecek kadar kanıt bıraktı. Ulan sen olduğun için üzgünüm. Ben olmadan her zaman halledebilirsin.
1: Bu gece öyle olmadı.
2: Arkadaşlar bunun içindir değil mi?
1: Güzel. Yine arkadaşız.
3: İşi pişirdin sen, değil mi?

0: Bu pisteye giderek daha bağımlı oluyorum. Sınırdayken alıyorum. Pekala. Plan nedir?
1: 160 hektar. Oraya varmak için ormanda 32 kilometre yürümeniz gerek. Nehir, kameralar, sonarlar ve devriye teknelerini saymıyorum bile.
0: Hala karamsar bir pisliksin değil mi?
1: Sen de hala ölmeyen bir hamam böceğisin. İyi anlamda. Geldiğini biliyorlar.
2: Bu nedir?
1: Panik odası. Bunlar için daha çok panik sığınağı. Oraya girerse işin biter.
3: Tüm konuklar tekneyle geldi. Birazdan iniş yapacaklar. Güvenlik kontrolleri yapıldı. Gece 16 kişilik fazladan bir takım olacak efendim.
4: Her şeyi halletmişsin gibi. Michael. Fikirlerin?
5: Venedik. Yılın bu zamanı gerçekten güzeldir. Gitmelisin. Hemen. Kiminle uğraştıklarına dair hiçbir fikirleri yok.

0: Biraz gergin görünüyorsun. Veliahttan tut kartel kralına kadar herkesi korudum. Bu gece hiçbir şey olmayacak. Özellikle şu tiplerle.
1: Evlat, umarım paranı önceden almışsındır.
0: Efendim?
1: Bir şey var mı?
2: Hayır, henüz yok. Sektör 1, 2 ve 3 temiz. Dördüncüden rapor bekliyoruz.
3: Evet, kesinlikle.
4: Çok güzel değil.
3: Kendini açtı gerçekten.
4: Çok güzel sistem. Ah,
2: gerçekten doğru. Çok güzel.
3: Gerçekten iyiydi.
4: Ben şundan alacağım. Teşekkür ederim. Bunu çok beğendim.
2: Geldi işte. Evet. İşte geldi.
3: Evet.
4: Bravo. Evet. Tebrik ederim.
2: Bravo.
3: Evet.
4: İşte.
3: Gerçekten
4: harika.
3: Çok iyi görünüyor.
4: Gerçekten iyi görünüyor.
5: Teşekkürler. Sizi bu oldukça pahalı gecede ağırlamak benim için zevk. Berbat evimde bu kadar tanıdık yüz görmek huysuz kalbimi ısıtıyor. Sevgili dostlarım ve yakın iş ortaklarım, ancak şimdilik de olsa tanımadığımız yüzler de bulunmakta. Belki eski düşmanlarım bile gözüme ilişmiş olabilir. Özellikle size geldiğiniz için teşekkür ederim. Ve yaşadığımız sorunlardan ötürü özür dilerim. Bu önemli yıllarda en büyük tatminin iyilik yapmanın verdiği vicdan rahatlığı olduğunu öğrendim. İşler, yardımlar, fedakarlık ve diğerleri. Özellikle de cömert olmak. Sizin bu cömert ruhunuz sayesinde gelişip büyüyebildik. Bu kadar gencin, çocuğun, erkeğin, kadının ve yardıma ihtiyacı olan insanların yardımına koştuk. Bu hedefe ulaşmak sizler olmadan imkansız olurdu. Bayanlar ve baylar, bu gece size ev sahipliği yapma ayrıcalığından ötürü teşekkür ederim. Ellerimi çanta ve cüzdanlarınıza atmama izin verin. Ama güzel bir sebep için. San Quiteria rahipleri harika bir iş çıkarıyorlar. Onlara tüm kalbinizle bağış yapın.
4: Bravo.
3: Tebrikler.
4: Tebrikler. Evet.
3: Harika.
4: Tebrik ederiz, harikaydı.
3: Hadi bu tarafa.
4: Hemen kaçın.
3: Hadi kaç Ali.
4: Çekil elimden.
3: Gidelim.
4: Gel bu tarafa doğru.
3: Hayır hayır hayır, koş.
4: Hadi. Hadi. Koş. Hadi çekil, hadi.
3: Koş.
4: Çantanı bırak. Koşun.
3: Gidi buradan. Çabuk çabuk çabuk.
4: Hadi çabuk.
3: Dışarı kapıyı aç hadi. Yürü gidelim.
4: Kaçın. Hadi çabuk.
3: Acele et.
4: Yardım edin.
3: Hadi, acele edin. Çabuk koş. Bu taraftan. Çıkış burada hadi.

0: 30 yıldır ölü olan birine göre oldukça iyi görünüyorsunuz Bay Hayes.
1: Buraya nasıl girdin?
0: Teknoloji bir gün hepimizin sonunu getirecek.
1: Kimsin sen?
0: Bu dünya vaktinin sonuna geldiğine karar verdiğinde peşine düşecek kötü kurdum.
1: Moody.
0: Hatırlamak fena ha?
1: İşini bitirmeye mi geldin?
0: Beni 10 yıl önce seni öldürmem için tuttun, öyle değil mi? O arabalarda gerçekte kim vardı?
1: Fark eder mi? Kabul ettin, sonuçlarına katlan.
0: Gördün mü? Senin gibi birinden duymayı beklediğim de işte bu. Sonuçlarına katlanmak.
1: Benim gibi biri mi?
0: Bunu kafamda yargılamam. Hayatta kalmak için öldürürüm. Öncelik kötüdedir ama yine de hiç başka bir şeymiş gibi davranmadım. Sen o kadar yardım işinin arasında dünya tarafından lanet bir kar tanesi kadar temiz görülüyorsun. Ama ellerin pisliğe batmış durum. Kan, her şey, sera gazı, insan kaçakçılığı.
1: O zaman ölümümü neden ayarladığımı biliyorsun. Bir oğlum vardı. Birçok şekilde beklenmedik şey oldu. Eğer o çocuğa olan sevginin derinliğini hissedemeseydim, o bozuk, hassas ve harika çocuğa ölmüş olsaydım, Lucas birçok tehdit ve zarardan kurtulurdu.
0: Saçmalık. Oğlunuzu seviyor olabilirsiniz Bay Hayes ama bu sizin ortadan kaybolma şansınızdır.
1: Kesinlikle. Kimse ölü birini aramaz. Sahip olduğum imkanların gölgesinde kalarak daha büyük bir yaratığa dönüştünüz.
0: Bu olaydaki ironi Bay Hayes. Ben oğlunuzun babasını elinden aldığım için çok kötü hissediyorum ama... Bunları kendiniz istediniz.

0: Ehnem. Pek iyi görünmüyorsun.
1: Bilemiyorum. Biraz elma suyu ve AB pozitif kanın çözemeyeceği bir şey değil. Bak ne diyeceğim. Bunu atlatma şansım nedir sence?
0: Düşük.
2: Komik bir şey mi var?
3: Benden daha iyi olduğunu düşünmene şaşıyorum.
2: Daha iyi değil. Farklıyım. Bakın, çoğu insan özünde iyidir Bay Hayes. Bazen kötü olduğunu bildikleri şeyler yaparlar.

0: Bazıları kötüdür ve bunu kontrol altında tutmak için her gün uğraşır. Diğerleri üzüne kadar yozlaşmıştır, hiçbir şey umursamaz ki bu ben oluyorum. Ama kötüler... Kötüler tamamen farklı yaratıklardır Bay Hayes. Kötü hareketlerin iyi olduğuna ve haklılığına inanır. Şiddet zihnine yapışmışsa şayet ne olursa olsun, kim olursa olsun kullanırsın. Ve işte dostum, burada yollarımız ayrılıyor. Ben günahlarının bedelini ödemeye çalışan sıradan bir kötüyüm.
1: Anlıyorum. Yani önce vicdanını temizlemek istiyorsun. Buradan asla canlı çıkamazsın.
0: Niyetim hiç bu olmadı.
2: Bir şey daha. Yaşlı adamı öldürebilirdin. Ama yapmadın.
3: Plan bu değildi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Mersi canım.
3: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
3: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
3: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
3: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
3: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
3: Ya gelsin o zaman slogan.
5: Türk Telekom değerli hissettirir.
6: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
7: Sen seversin diye aldım.
6: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
8: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
9: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
10: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye. 4 parçadan oluşan Bufi uyku seti 2 farklı renk seçeneğiyle Bambi'den hediye.
11: Bambim var benim.
12: Bu Salı Bip'te Emin Dana Kangal Sucuk 299 lira. Sek %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
14: Okula dönüşte ihtiyaçların netse aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
15: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam Net'ten alınır.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
3: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
4: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
5: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
6: Burası neresi?
5: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
6: Yum yum yumuşacık.
5: Familyadan saf su dokunuşu.
6: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
5: Tek dokunuşta farkı hissedin.
7: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break her

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Bu var ya,
6: blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.

sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
4: 3, 2, 1.
5: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar. Dolap boş ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanlı ve cebini düşünenlere. Pestisit analizli meyve ve sebzeler. Getir büyükte.
6: 9 kere 6.
7: 54.
6: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
7: Dik.
6: Bucbucu kokur.
7: Zehir gibi.
6: Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
2: dürümü. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Hareket etme! Hareket
1: bırakın
0: etme!
1: Bırakın beni! Aa, bırakın! Sana. Bırakın ayağı! Ayağı!

0: Neden geldin?
1: Uğramak istedim.
0: Öylece duracak mısın?
1: Şimdilik. Ah. Böyle olması gerekmiyor Enon. Artık gerekmiyor.
0: Günahlarımızın bedelini ödemek zorundayız.
1: Bugün olması şart değil.
0: Yoruldum. Huzur istiyorum. Ama sen oradayken buna sahip olamam.
1: Ya olabileceğini söylesem?
0: Öyle mi? Kafama iki kurşun, sonra da gidip sandviç mi yapacaksın?
1: Geçmişini bırakamazsın Anna. Geldiğin yeri değiştiremezsin. Ama geleceği değiştirebilirsin.
0: Ne olurdu o zaman?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Efendim merhabalar, iyi pazarlar. Saatlerimiz 10.45'i gösteriyor Beyaz TV ekranlarında. 7. gün programına başlıyoruz. Ben Melisa Bağcı ve programın daimi konuğu Yusuf Alabardağ ile birlikte. Yusuf Alabardağ kısa bir aranın ardından hoş geldiniz. Bu arada anonsumu tekrar düzeltmek isterim. Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabardağ ile birlikte. Nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. 7. gün programımızı bir kısa moladan sonra tekrardan başladık. İnşallah yine gündeme dair, güncel konular başta olmak üzere, siyasete dair, Türkiye'ye dair, insanımıza dair birçok konuyu bir pazar sabahında elinde çayıyla bizi bekleyen dinleyenlerimiz, izleyicilerimizle birlikte işlemeye devam edeceğiz. Kesinlikle. Haftanın da hülasası niyetinde, yani bir özeti niyetinde olan bir program 7. gün. Bugüne kadar bize vermiş oldukları çok önemli destek var bizi izleyenlerin. İnşallah daha büyük kitlelere ulaşmak dileğiyle yeni sezonu da başlatmış olalım.
0: Hayırlı bir yeni yayın dönemimiz olsun inşallah. Evet. Tabii ki de hayli konu başlığımız var. Ben sözü çok da uzatmadan başlıklarımıza giriş yapmak istiyorum. Ama şunu da belirtmek isterim. Tabii ilerleyen dakikalarda Melih Gökçek'le ilgili de konuşacağımız başlığımız var. Onu da belirtmek isterim izleyenlerimize. Ama tabii Yusuf
1: Bu konuyla alakalı çok fazla sayıda mesaj geldi. Niye bu konuyu konuşmuyorsunuz, konuşacak mısınız, konuşmayacak mısınız diye. Bizim konuşamayacağımız hiçbir konunun olmadığını göstermek açısından da bu dosyayı da ekrana getireceğiz.
0: Detaylı bir şekilde de konuşacağız. Onu da belirtelim lütfen. Sevgili izleyenler ekran başından ayrılmayın diyelim. Ama şimdi Afyonkarahisar Sandıklı'dan bir görüntüyle başlayacağız Yusuf Bey. Çünkü vatandaş bir çuvalda iki kere kandırılıyor. Hı hı. Tabii bu ne demek oluyor? Önce bir görüntümüzü verelim. Akabinde yorumumuzu alacağım. Lütfen.
2: Kaç kilo abi şunlar?
3: Abicim bunlar 9'ar kilodur 300 TL.
2: 9
3: Onlar 9'ar kilodur 350 TL kızartmanın yanı büyük boyu.
2: Tamam. Bak şunlara ya. Sandıklı patatesliğe satıyorsun bak. Bu iş ticaretin içine çıkmış. Baksana abi şunların hangisini eve götürüp de yiyebilirsin sen ya?
0: Şimdi Yusuf Bey, tabii sandıklı patatesi meşhurdur, bilinir. Ama burada önemli dikkat kesilmemiz gereken konu şu. Yol üzerinde satış yapanlar çok fazla tartışılıyor. Tabii şimdi vatandaş burada yol üzerinde görüyor, çuval patates almak istiyor. Fakat evine gittiğinde fark ediyor ki çuvalın içerisindeki patateslerin bozuk ve çürük olduğunu fark ediyor. Ama bununla da kalınmıyor. Neyle karşılaşıyor? Aslında 9 kiloya satın aldığı patatesin aslında kilosundan da çalındığını fark ediyor ve zabıta ekipleri tabii ki de görevini yerine getirerek cezai işlem uyguluyor. Şimdi buradan başlayalım dilerseniz.
1: Evet, şimdi adamın biri, bedevinin teki, yolda giderken çölün ortasında susuzluktan ölmek üzere olan birini görüyor. Diyor ki ya bana bakracından diyor, matarandan iki yudum su ver çünkü çölün ortasında aç bitap kaldım. Bedevi bunun üzerine devesinden iniyor, adamın ağzına matarayla suyu vereceği sırada yolda kalmış kişi bedevinin kafasına geçiriyor matarayı, onu orada etkisiz hale getiriyor, deveye kendisi atlıyor ve kaçmaya başlıyor. O sırada bedevi, yani kafasına vurulan bedevi, Allah aşkına dur diyor, sana bir kelam edeceğim, ondan sonra ne yapacaksan yap. Adam duruyor, hayırdır diyor. Ya diyor bu olayı diyor kimseye söyleme ne olursun diyor. O da diyor ki niye ki, yani senin diyor ben diyor su bahanesiyle diyor indirmişim devenden, kafana vurmuşum, deveni almışım, kaçıyorum. Derdin bu mu? Neden diyor sen benim bunu söylememi istiyorsun? O da diyor ki yolda aç bitap düşmüş hiç kimseye bundan sonra bir Allah kulu yardım etmez diyor. Şimdi çok buradan güzel. Şuna geleceğim. Yol kenarında bu şekilde namusuyla ticaret yapan birçok insan var.
0: Tabii.
1: Ama siz bu görüntüyü izledikten sonra kafanızda beliren soru işareti, milyonlarca yol kenarında özellikle yaz tatiline gittiğimizde satış yapma gayreti içinde olan insanların da bu konuyla ilgili töhmet altında bırakılmasını sağlıyor.
0: Ve oraya da aslında destek olmak istiyoruz o yol kenarında alışveriş yaparken.
1: Neden ben patatesi gidip marketten almıyorum? Meşhur bir yerdir orası. Oranın patatesi meşhurdur falan. Gidersin oradan alırsın. Bak şöyle hileler var. Mesela büyük bir çuval düşün. Bu çuvalın içerisine büyükçe bir plastik su borusu indiriliyor. Şu kalınlıkta. Onun içine ne kadar çürük soğan varsa atılıyor. Onun kenarında kalacak halkaya da iyi soğanlar koyuluyor. Boruyu çektiğinizde orta kısmında çürük soğanlar, dış kısmında da temiz soğanlar. Bak bu hileler var, uygulanıyor. E orada namusuyla iş yapan insanlar da var. Dolayısıyla yol kenarındaki insanlar da töhmet altında bırakılıyor. O zaman şu, bu yapılan denetimlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani töhmet altında diğerlerini de bırakmayacak şekilde. Bu adamı her türden satıştan men etmek lazım. Hı hı. Bunu, çünkü nereye giderseniz gidin yol kenarında da olsanız denetimden arındırılmış değilsiniz. Hı. İkincisi bu denetimlerin daha da arttırılması lazım.
0: Peki ceza sizce caydırıcı nitelikte mi? Çünkü şimdi oradaki dört esnaf diyeyim ya da satış yapan kişilere, hı hı, 20 bin lira ceza kesildi. Yani kişi başı 5 bin liraya denk geliyor. Bu sizce yeterli bir rakam mı, yoksa daha da caydırıcı bir ceza olabilir miydi?
1: Ya çok büyük paralar kazanmadıklarını biliyorum. Hı. Ama eksik mal, kusurlu mal, küflü mal, hı, hatta gramajıyla oynanmış mal, bu anlamda kabul edilmesi mümkün değil. 5 bin lira o satıcılar açısından önemli bir para. Burada asıl önemli olan bu kontrollerin ısrarlı şekilde devam ettirilmesi. Haftaya yap bir 5 bin daha. 5 gün sonra yap bir 5 bin daha. Bak şunlar oluyor mesela. Hı. Benim çok sevdiğim bir sabun üreticisi tanıdığım var. Dedi ki ya yol kenarlarından sabun alırken dikkatli ol. İşte özellikle gidersiniz Edremit'te, Ayvalık'ta falan, köylü teyze gerçekten zeytinyağından yaptığı pırıl pırıl sabun vardır. Alırsınız ve güzeldir o. Tabii. Ama içinden öleleri çıkıyor ki, o sabun üreticisi arkadaşım ikaz etti. Zeytinyağının içerisine daha çok köpürsün diye deterjan koyup sabun üretildiği. Şimdi o zaman nasıl güveneceğiz? Ben köylü teyzeden almak istiyorum. Çünkü ben ne kendisi hacı olan, ne bilmem nesi bilmem ne olan yurt dışı menşeli bir sabunu almak istemiyorum. Hı hı. Neden? Hepsinde kokonat yağı vardır. Hindistan cevizi yağı ile yapılır. Türkiye'de bazı firmalara aittir zeytinyağıyla sabun yapmak. O açıdan kıymetlidir. Şimdi siz içerisine deterjan katar yaparsanız benim güvenim sarsılıp ben mecburen gider marketten almak durumunda kalırım. Bunda da öyle. Yani ben marketten patatesi değil de senden almayı tercih ediyorum.
0: Ama bir görüntü gördüm. Siz de gördünüz mü onu bilmiyorum. Çanakkale'den bir görüntüydü. Domatese kilosuna 150 TL yazılmıştı. Şimdi oradaki rakamların da çok yüksek olduğu yönünde eleştiriler var. Ya şimdi mesela editörümüz diyor ki ben diyor İzmir'e gittim diyor. Yol kenarında diyor incir almak istedim diyor. Hı hı. Durdum diyor. Hani fiyat da daha uygun olur diye düşündüm diyor.
1: Olmuyor ama.
0: Fakat diyor fiyatını diyor sorduğumda diyor aslında diyor marketten diyor çok daha yüksek bir rakamla, evet, karşılaştım diyor. Yani, şimdi tabii oradaki denetim nasıl olacak acaba Yusuf Bey?
1: Şimdi şöyle, incirin kilosu bu yaz 100 lirayla 150 lira, hı, bandında oldu. Yani 200'e satan falan yerler de gördüm ama, hı hı, genelde 100-150 lira bandında Ege'de çok rahatlıkla incir bulup tüketebildik. Bu sene bol incir. Hatta bu konuyla alakalı
0: tam da sizin
1: bunu
0: oralar
1: protesto edenler falan da var. Evet, yani bu kadar ucuza incir olur mu falan, hı hı, diye. Maalesef dönem dönem olabiliyor bu türden şeyler. Yol kenarındaki 150 liraya satılan domateste vatandaşın kontrolüne gidecek. Almayacak. Neden? Domatesin kilosunun 20 liraya 30 liraya kadar düştüğü yerde 150 liraya domates satılmaya çalışılıyorsa o denetimi satın alan vatandaş yapacak.
0: Peki şimdi tabii artık o biraz da vatandaşın görevi olacak diyelim. Şimdi Niğde'den bir görüntü getireceğiz. Aslında bu da tam böyle esnaf ve müşteri ilişkisini anlatan bir görüntü. Çünkü bir müşteri restoranta gidiyor. Orada bir canlı yayın açıyor. Fakat işletme sahibinin verdiği tepki gündem oluyor. Bir verelim görüntüsünü.
4: İşletmemi yerden yere vuramazsın.
5: Ben yerden yere vuramam.
4: Bir şey sana söyleyeyim.
5: Tamam, sen kimden
4: anladın mı?
5: Abi?
4: Anladın
5: kimden
4: mı?
5: Abi?
4: Adam bana telefon açıyor.
5: Kim bu abi?
4: Adam bana telefon açıyor. Ben o kadar işin içerisinde geliyorum. Seninle
5: abi, kendi
4: işletmemi temize çıkartmak zorunda kalıyorum. Çünkü benim burada emeğime birisi saygısızlık ederse
5: peki bana
4: ben bunu kabul etmez. Ben burada sabah 8'de gelmişim. Gece 12'ye kadar en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bir tane

0: emeğimi yere vurmaz.
1: Abi şimdi burada
0: yemeğini ye. Yemeğini ye kardeşim. Tamam mı?
2: Şimdi ben durumu şöyle kısaca size özetleyeyim Yusuf Bey. Aslında videoyu açan, canlı yayını açan sanırım bir sosyal medya fenomeniymiş. Kendisi işletmeye gidiyor. Sınırsız kanat menüsünden sipariş veriyor. O sırada da kanat yerken de canlı yayında açıyor ve yemeği eleştirmeye
3: kanat
2: başlıyor.
3: Kanat dışında farklı bir et türünün geldiğini söylüyor.
2: Evet ama yani espriyle eleştirdiğini iddia ediyor. Efendim? İddia o yönde. Espriyle eleştirdiğini ve gülerek eleştirdiğini iddia ediyor. Ve videonun sonunda da hatta beğendiğini dile getiriyor. İşletme sahibinin tarafındaki iddia da şu yönde. Kendisinin işletmesine bir telefon geldiği ve telefonun sonucunda işte sizin işletmenizi kötülüyor canlı yayını açan kişi denildiği ve bunun üzerine de işletme sahibinin masaya giderek müşteriyle şu anda ekranda verdiğimiz diyalog konusunda bir tartışma yaşadığı söyleniyor. Buyurun.
3: Yani siz yapmış olduğunuz işten eminseniz birisinin orada canlı yayın açarak gelen etlerle alakalı eleştiri getirmesi sizin işinize halel getirmez. Neden? Çünkü canlı yayın yapıldı diye siz dört dörtlük hizmet verdiğiniz halde insanlar bundan vazgeçecek değiller. Dolayısıyla bir kere toleranslı olmak lazım. Çok güzel bir şey vardır mecellede. Usul esasa mukaddemdir. Yani esasında bu adam sabah 7'de kalkıp dört dörtlük iş yapıyor olabilir. Ama kullanmış olduğu uslup o kadar kabul edilmez bir derecede nobranlık ihtiva ediyor ki bu şahsa yönelik olarak kalk git buradan ben 7'de geliyorum falan dediğinizde Türkiye'nin gündemine oturuyorsunuz. Türkiye'nin gündemine oturduğunuzda Ticaret Bakanlığı ve ilgili belediye de dahil olmak üzere bir takım işlemler yapılmış ki doğru. Siz daha büyük zarar ediyorsunuz. Şimdi biz bu konuyu kendi içimizde tartışırken arkadaşlarla birlikte adam haklı. Neden haklı? Çünkü sabah 8'de gelmiş oturmuş belki de başka bir firmanın parayla gönderdiği bir eleman orada sizin ürettiğiniz ürünlere leke atıyor. Dolayısıyla da ortaya koyduğu tepki gayet anlaşılabilir diyor ama müşteri veli nimetse o ve müşterinin canlı yayın açıp sizin yapmış olduğunuz servisle alakalı kötümser sözler kullandığında karşısına oturup ya benimle ilgili bu şekilde yayın yapılmış ama biz bunların doğru olmadığını kabul ediyoruz. Takdir yine de sizin ama biz burada rızkımızın peşindeyiz. Bu konulara daha dikkat ederseniz seviniriz dese farklı bir noktaya gider. Elini omzuna koyuyor. Ondan sonra bana abi deme diyor. Kalk git şimdi buradan falan. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Esnaf olmanın yüklemiş olduğu bazı konularda tolere edici bir yönünüzün olması gerekiyor. Şimdi, çünkü siz esnafsınız. İnsanlar gelip malınızı eleştirebilir. İnsanlar gelip size bu konularla alakalı canlı yayın açabilir.
2: Beğenmeye edebilir.
3: Beğenmek zorunda mıyım senin yaptığın şeyi? Birisi para verdiği için canlı yayın da açmış olabilir. Bununla mücadele etmenin yöntemi de var. Daha sonrasında işlem yapıldıktan sonra bu kişinin başka videoları daha çıktı ortaya. Onları da izleyip geldim programa. Hala bu nobranlığını ve üstenciliğini devam ettiriyor maalesef. Bunlar kabul edilebilir şeyler
2: tabii,
3: değil.
2: Şimdi yani canlı yayın açtığı zaman diğer kişileri de etkilemiş oluyor ister istemez. Belki onun beğenmediğini ben beğenebilirim.
3: Tabii.
2: O da bir etken.
3: Hayır öyle zaten.
2: Ama şimdi mesela onu görünce de aa kötüymüş deyip gitmeye de bilirim. Bu da bir etken. Ama şöyle bir durum var. Şimdi şuna nasıl bakıyorsunuz? Merak ederim bu konudaki görüşünüzü. Sosyal medya fenomenlerine para verilip işte mekanların tanıtımı yapılıyor. Daha böyle işte iyi olduğunu gösterin diyorlar. Belki iyi değil. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Yani böyle arkadaşlar var tanıdığım, bizzat şahsen tanıdığım. Tabii bu şurada sorunlu Melisa. Şimdi birisi gidip ya burada yediğim yemek şu anlamda güzel, bu anlamda güzel dediğinde ya da eleştiri getirdiğinde bu işi parayla yapmıyorsa kıymetli. Şimdi parayla yapıyorsa sizin orada reklamını yaptığınız her şey para karşılığı yapılmış. Dolayısıyla kimse sattığı yoğurda ekşi demez. Siz parayla bu işi yaptığınıza göre gittiğiniz her mekandaki her şey sizin için çok güzeldir. Ben bu konuyla ilgili yayın yapan arkadaşları takip ettiğimde parayla tanıtım yaptıkları için daha bugüne kadar ya bunu da beğenmedim dedikleri hiçbir şey görmedim.
2: Çünkü tabii
3: o yüzden aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bu konuda damak zevkimize kendimiz karar vereceğiz.
2: Ama etkilememek de gerekiyor işte. Yani ya şimdi ben mesela bir video gördüğümde bu sefer çok kötü bir eleştiri gördüğüm zaman etkilenebilirim. Yani acaba gitmesem mi çok olumsuz bir eleştiride bulunuyor diyebilirim ve aklımda kalır. Bu sefer o da işletmeciye haksızlık olabilir.
3: Ya haksızlık olabilir de şöyle bir şey. Mesela Ankara'da odun kömüründe dönerken

0: Bunlar yapan yerler var. Hı. Ben de et severim yani. Lüks yerler değil bunlar, salaş yerler ama gerçekten güzel döner yapıyor. Mesela orayı açsa birisi, eleştirse, Yelkaya'dan ne aparır diyorlar ya. Hı. O o kadar güzel, sağlıklı ve hijyen yapıyor ki öyle. Hı. Bir kişinin, iki kişinin, siz dört dörtlük işinizi yaptığı halde yayın açması falan, sizin rızkınızı falan koparıp atmaz. Ondan emin olsunlar.
1: Peki, şimdi Erzurum'dan

0: görüntüyü görüyorsunuz ve bir kişinin yanına geliyor. Evet. Adam da kediyi tekmeliyor. Şimdi tabii aslında bu sosyal medyaya bu görüntü düştüğünde tabii ki yani tepkilere sebep oldu. Bunun sebebi de şu, şimdi ibadet yapılırken bir canlının tekmelenmesi tabii. Takdir edersiniz ki kafalarda şu soru işaretini bıraktı. Yani orada ne amaçla duruyorsun? İbadet yapmak için. Ama sen bir canlıyı tekmeliyorsun. Hani bir söz vardır ya, yaradılanı severim,
1: çok güzel,
0: yaradandan ötürü tabii. denir.
1: Tabii. Işte, orada insanı demiyor bak.
0: Evet.
1: Yaradılanı sev. O zaman diyor ki adam, ya o zaman domuzu da sev. Kardeşim, domuz yenmesi haram.
0: Evet.
1: Yoksa domuza işkence edin falan demiyor değil mi? Şimdi biz burada sokak köpekleriyle ilgili, başıboş köpeklerle alakalı birçok yayından dolayı taşlandığımızı biliyorum. Ama şimdi biz hayvan sevmediğimiz için bu eleştirileri yapmadık o zaman. Neden yaptık? İnsanların çocuklarını yiyorlar bunlar. Yani kaç çocuğumuz sokak köpeğinin, başıboş köpeklerin kurbanı oldu.
0: Evet.
1: Hatta şunu söyledik, yani ben kendi evimin bahçesine dışarıdan bir barınaktan edinilmiş bir köpeğe 10 yıldır bakıyorum. Yani öyle hayvan nefretiyle falan yaşamıyoruz. Ama başıboş köpeği de kabul etmemiz mümkün değil. Şimdi burada da bir kedi konusu var. Şimdi kedi, Ebu Hureyre var. Allah'ın selamı üzerine olsun. Peygamber Efendimiz'in kedileri çok sevdiği için vermiş olduğu, sahabesine vermiş olduğu bir isim. Kedi babası demek. Şimdi kedi yaşayışımızda, itikadımızca temiz kabul edilen de bir hayvan olduğu için zaman zaman böyle namaz kılınan yerlere falan girebiliyor. Olmasa daha iyi ama... Şimdi ayağınızın etrafında gelen kediyi tekmeyi bastığınız gibi karşı duvara yapıştırmanız merhamet dini olan dini İslam'dan nasiplenme konusunda sıkıntılarınızın olduğunu gösterir. Hiç mi nasiplenmediniz? Kovalayabilirsin. Namazını bozup ayrıca namaz kılabilirsin. Çok şey değil.
0: Tabii.
1: Tamam mı? Ya da kedi gelip seni ısırmıyor. Ha, alerjisi olabilir, korkuyor olabilir, bu konuyla ilgili fobisi olabilir falan. Tam boz kardeşim namazını, git başka
0: tekme
1: yerde.
0: Tekme at. Ha, bir kesim şunu söylüyor.
1: Ne diyor?
0: Onu da söyleyeyim. İşte tekme atmıyor, uzaklaştırıyor diyor. Ama görüntüyü görüyorsunuz.
1: Aradaki mesafeyi görüyorsunuz da imamın kafasının oraya kadar geliyor. Bunlar kabul edilebilecek şeyler değil. Bu büyük bir yanlıştır. Dolayısıyla merhamet üzere olmak lazım gelir. Bizim hiçbirimiz, biraz önce de dediği gibi, yaradılanı severiz, yaradandan ötürü felsefesinin dışında değildir bu topraklarda.
0: Bir de
1: umarım o arkadaş da o an boşluğuna gelmiştir. Kendisi de yaptığından utanmıştır, mahcup olmuştur, üzülmüştür, nedamet getirmiştir. Bu doğru değil.
0: Şunu da belirtelim, soruşturma açılmış bu konuyla ilgili kişiye. Kişi gözaltına
1: alınmış. O vicdanını da açsın önce soruşturmayı.
0: Tabii. Yani bu, şöyle, evet. Bizde şey yok mudur Yusuf Bey ya, bizim medeniyetimizde yani avluya su koyulur. İşte kediler, tabii, köpekler tabii. Oradan
1: İslam
0: işte
1: medeniyet,
0: kuşlar.
1: İslam medeniyeti merhamet üzerine kurulur. Camilere gidin İstanbul'da, kuşların su içebileceği, kuşların kedileri yemek yiyebileceği. Hatta kabristana gidin, kabristandaki kabirlerin başında şöyle bir çanak şeklinde içine yağmurla beraber suyun dolduğu ve hayvanatın da gelip oradan gıdalandığı, suyunu içtiği şeyler vardır. Dolayısıyla bizim şeyimiz biraz daha farklıdır. Batı
0: bu kişinin kendi vicdanı, kendi merhameti, evet, kendi ahlakıyla alakalı, evet, durumdur. Çok haklısınız. Şimdi aslında tartışma yaratacak başka bir konuya geleceğim ki bence bu konunun aslında tartışması bile olamaz ama bir veli İstanbul Valiliği'nin okullara gönderdiği bir yazı ile ilgili bir video çekiyor. Şimdi öncelikle kendisine bir ses vereceğiz. Akabinde yorumunuzu alacağım.
2: Okullarımızda cuma günleri cuma namazı kılınması şart oldu ya. 81 ile Milli Eğitim Bakanı gönderdi yazıları. Ben okulumda çocuğumun cuma günleri cuma namazı kılmasına izin vermiyorum. Gerekirse hiçbir cuma göndermeyeceğim.
0: Şimdi burada bir kritik ifade var. Yusuf Bey, öncelikle bunu belirtelim. Şimdi İstanbul Valiliği, evet, okullara bir yazı gönderiyor. Fakat altını çizmemiz gereken bir nokta var ki burada bir zorunluluk ifadesi yok. Fakat bu ekranda görmüş olduğunuz veli o çocuğunu cuma günleri okula göndermemekle ilgili bir tepkide bulunuyor. Şimdi nasıl yorumladınız?
1: Şimdi tabii ekran karşısına geçen herkes bu konularla ilgili bir şeyler söylüyor. Sosyal medya

0: medya diyorlar. Vasat zekanın altında yaşayan insanlara bile sosyal medyada bir imkan kapısı açtı. Vasat zekanın altındaki kişilere bile. Hı hı. Şimdi burada büyük bir algı, kamuoyunu yanıltmaya yönelik ifade var. 81 ile diyor Milli Eğitim Bakanlığı cuma namazı şartıyla alakalı diyor bir yazı gönder diye. Tamamı yanlış bunun. Hani diyor ya, ya işte İbrahim şeyi düzeltirken ilgili bir mesel vardır kurbanla ilgili. Hazreti İbrahim oğlu İsmail'i Cenab-ı Hakk'a rüyasında vermiş olduğu sözden, rüyadan sonra vermiş olduğu sözden dolayı kurban etmek istedi. Adam hı hı. diyor ki Hazreti Musa, Hazreti Ayşe'yi diyor kurban etmek istedi. Adam da diyor ki ben bunun diyor neresini düzelteyim diyor. Musa değil İbrahim, işte keçi değil koyun, bilmem ne değil İsmail. Bu kadının da ağzından çıkan 10 saniyelik cümlenin içerisinde 3-4 tane düzeltilmesi gereken husus var. Hı. Öyle bir şart yok. Yani okullarda cuma namazını eda etmek isteyen öğrencilere bu konuyla ilgili imkanın tanınmasıyla alakalı bir düzenleme getiriliyor. Ama biz bu ülkede önemli bir yüzdelik dilimle maalesef dini İslam'ı yaşayabilme adına resmen bir mücadele ederek bugünlere geldik. Mücadele ederek. Şimdi bu hanımefendinin ya da hanımefendi demeyeyim de bu bayanın ağzından çıkan cümleler ile Ertuğrul Özkök'ün 411 el kaosa kalktığı manşeti aynı paralelde okunması gereken şeyler. Hanımefendi, al çocuğunu istiyorsan kiliseye gönder. Al çocuğunu istiyorsan ateist yetiştir. O senin kendinle Rabbin arasında kalmış, kendinle vicdanın arasında kalmış bir husus. Ama kimsenin çocuğu cuma namazına götürülmüyor. Ama diyelim ki benim çocuğum da gittiği okulda cuma namazını eda etmek istiyor. Ders devam ediyor. Ve bu konuyla alakalı bir düzenleme yapılması hiç kuşkusuz ki bu konuyla ilgili hassasiyeti olan kişiler açısından çok önemli bir kazanım.
1: Ben şunu anlamadım. Şimdi hanımefendinin söylediğinde bir söz var. Dikkat etmişsinizdir siz de. Ben, cuma günü okula göndermeyeceğim diyor. Niye eğitim hakkından mahrum bırakılıyor? Yani şunu yapamaz mı? Okul müdürüne gidip ya ben bunu istemiyorum.
0: Buna gerek yok. Çocuğuna hayır. söylese yeter. Gitme
1: i̇şte
0: oğlum cumaya.
1: İşte artık yani belli ki yani kafa çocuğunu... başka çalışıyor ki tabii. yani okuduğunu anlayamıyor.
0: Tabii. Ya bak şimdi biz bu ülkede Uğur Dündar hiç öyle ben isimsiz değerlendirmeler yapmaya falan gayret etmem. Hı hı. Uğur Dündar gibi bir isim sanki okullarda büyük bir cinayet işleniyormuş edasıyla hı hı. kameralarını ellerine alıp İstanbul'da bir okulun en üst katındaki terasta çocukların namaz kıldığı görüntülendi diye hı hı. sanki teras katında yasaklı madde yetiştirilip çocuklar orada yasaklı madde kullanıyormuş edasıyla haberler yaptığını biliyorum. O dönemin eleğinden geçmiş insanların çıktısı bu. Dolayısıyla buradan halkımıza duyuralım. Çocuklarınızı cuma günü namaza göndermek istiyorsanız, Cenab-ı Hakk'ın Müslümanım diyenler için cuma vakti girdiğinde cumaya gidin emrine uymak istiyorsanız, göndermek istiyorsanız, Milli Eğitim Bakanlığı göndermek isteyen aileler için bir düzenleme yapıyor. Göndermek istemeyen aileler için elbette böyle bir zorunluluk yok. Bu türden görüntülerin yayınlanması kamuoyunu aldatmaya yönelik hamle olarak. Ama şöyle bir şey. Bu konular sosyal medyada öylesine yayılıyor ki sevgili Melisa. Cuma namazı zorunlu şart oldu diye adam bir tane klişe bir şey hazırlıyor. Tabii. WhatsApp'ın durumunda çıkıyor bu, Instagram'ın durumunda çıkıyor, orada çıkıyor, burada çıkıyor. Dolayısıyla bir delinin attığı taşı 4 milyon akıllı çıkartamıyor ondan sonra. Adama anlatıyorsun, anlatıyorsun, anlatmak durumunda kalıyorsun. Onun araştırma gibi bir derdi yok. Eğer ki siyasi fikriyatıyla uyumluysa o bilginin doğruluğuna, yanlışlığına bakmadan hemen onu alıyor, Facebook'una koyuyor, Instagram'ına koyuyor, koyuyor da koyuyor. Ya ablacığım böyle bir şey yok, nereden çıkarttın falan dedi. Ama bak paylaşmışlar. Ama
1: ya
0: bak paylaşmışlar.
1: Algıyı başka tabii, şekilde yapmışlar. Dezenformasyonun mücadele işte, bu yüzden önemli.
0: Ama bunun da bir hukuki karşılığı olmalı. Hı. Yani insanları bilerek ve isteyerek yanıltmanın. Hı. Ben bilerek ve isteyerek yanıltmadım ki, komşum paylaşmış, ben de paylaştım. Kardeşim Allah size beyin vermiş. o sosyal medyayı kullanmayı biliyorsun da o haberin doğruluğunu iki tuşla araştırabilecek kadar bir bilgin yok mu? Var. İşine öyle geliyor.
1: Tabii. Şimdi Yusuf Bey, bir görüntü daha getireceğiz. Aslında hep sıklıkla sizinle 7. gün programında konuştuğumuz konu. Yani işte bu köpek saldırıları,
0: biraz önce
1: çocuklar,
0: de
1: az önce de söylemiştiniz ama bu haberi özellikle Silivri haberinden önce getirmek istiyorum. Çünkü çok bağlantılı haberler. Şimdi olay Menderes'te yaşanıyor. Onu belirtelim. Bir çocuk bu olayı yaşadığı tarihte 11 yaşında. Kardeşleriyle marketten dönüyor. Hı hı. Döndüğü sırada sahipli bir yasaklı ırk tarafından, bir köpek tarafından aslında ekranda görmüş olduğunuz gibi saldırıya uğruyor. Peki bu çocuğumuz tedavi görüyor. Tedavinin akabinde yüzünde kalıcı izler kalıyor. Ve doktorlar da şunu belirtiyor, yani kalıcı iz, yani hayatının sonuna kadar bu izle yaşayacak demek. Daha sonrasında aile tabii mahkemeye başvuruyor ve mahkemenin sonucunda 1 milyon 200 bin lira köpeğin sahibini mahkum ediliyor. Şimdi buradan başlayalım Yusuf Bey. Yani bahsettiğim olayda köpek sokak köpeği değil.
0: Sahipli
1: bir köpek, yasaklı bir ırk. Nasıl yorumlarsınız?
0: Şimdi tabii ki şu evladın kardeşimiz olduğunu, evladımız olduğunu düşünerek öyle yorum yapalım. Şimdi böyle bir evladımız var. Ve sokakta okuldan gelirken beslenmemesi kanunla garanti altına alınmış bir köpeğin birisi tarafından beslendiğini, beslemekle yetinilmeyip aynı zamanda da insanlara zarar verebilecek şekilde kaçtığı veya sokakta dolaştırıldığı bir pozisyon. Ve o esnada çocuğa saldırıyor ve o çocuğun sadece yüzünde değil, ruhunda da onarılması mümkün olmayacak bir şiddetin sonucunda bu hale geliyor.
1: Korku bir
0: kere. Bu vakitten sonra ömrünün sonuna kadar yüzünde taşıyabileceği yaralar, hı hı, ve ruhundaki sıkıntılarla bu çocuk yoluna revan olacak. Ben çocukluğumda çok iyi hatırlıyorum. Mahallemizde yanağı kopartılmış çocuklar vardı sokak köpekleri tarafından. Ve o çocuğu aradan geçen 30-40 sene sonra gördüğümde hala o yara orada duruyor. Şimdi siz dolayısıyla evladınız var ve kapanması mümkün olmayan yaralarla çıkıyor ve bunun karşılığında da 1 milyon 200 bin lira ceza kesiliyor. Yetmez. Bu sadece bir tazminat cezası kapsamında evet önemlidir. Söz konusu köpeğin sahibine de bedel ödetecek derecede bir cezanın mutlaka verilmesi lazım.
1: Çünkü bu çocuk yani hiçbir günah suçu tabii olmadığı ki halde tabii resmen tabii kalıcı bir izle yaşayacak.
0: Yaşayacak ve siz o köpeği yeteri kadar sahiplenmeyip gerekli tedbirleri almadığınız için ve yasaklı olmasına rağmen beslediğiniz için. Dolayısıyla bizim burada sokak köpekleriyle alakalı ortaya koymuş olduğumuz hassasiyet, bakın biraz önce kediyle ilgili söylediklerimiz neydi? Şimdi konu nereye geldi? Sebebi işte o çocuk. Hiçbir hayvan evlatlarımızdan daha değerli olamaz. Hiçbir hayvan evlatlarımızdan daha değerli olamaz. Ya işte benim için, benim köpeğim dünyanın en değerlisi. O senin için. Benim çocuğumun saçının teline zarar geldiği an insanların dünyayı yakma hakkı var. Yani bunu mecazen söylüyorum. Neden? Kardeşim eşrefi mahlukat, evlat. Yani sen köpek besleyeceksin. Ben köpeğimi çok seviyorum. Benim için dünyadan daha şey, ısırıversin, yapıver. Öyle bir dünya yok. Dolayısıyla bu umarım sokak köpekleriyle ilgili, başıboş köpeklerle ilgili verilmiş olan mücadelenin ne anlama geldiğini izah etme açısından da önemli bir örnek. Ya bir de önemli başarılar sağlandı ama ben buradan konuyu gündeme getireyim. Yani hala sahil şeridindeki yerlerde köpeklerle mücadele edilmediğini gördüm. Mesela buradan bizi dinliyorlarsa Akçay'da, Edremit'te, Dikili Kaymakamını, Ayvalık Kaymakamı dinliyorlarsa bizi buradan, bu iş belediyenin işi deyip bu konuyu görmezden gelemezsiniz kardeşim. Mülki amir olarak hala birçok noktada onlarca başıboş köpeğin sokaklarda fink attığını görüyoruz. Denizin içerisine tenyasını arkasından çıkartarak giren köpekler var. Arkasından çocuklar o denize giriyorlar. Yani bu kabul edilebilir şeyler değil. Belediye bu konuyla ilgili görevlendirildi. Belediye görevini yapmıyorsa mülki amirler bu konuyla ilgili mutlak surette yapması gerekenleri yapacaklar. Böyle bir şey yok efendim. Arayın beni telefonundan. ben size nerede kaç tane köpek olduğuna varıncaya kadar izah

0: edebilirim. Böyle bir dünya yok. Madem mülki amirsiniz, belediye başkanı görevini yapmıyorsa çıkacaksınız piyasaya, yapılması gerekeni yaptırtacaksınız. Öyle.
1: Kesinlikle. Şimdi az önce anons ederken ifade ettiğim gibi dedim ya, Silivri'den de bir görüntü var ama öncesinde bu haberi bilakis vermek istiyorum. Çünkü bu çocuğumuzun bir yasaklı ırk tarafından ne hale geldiği tabii görülsün. Şimdi de o Silivri'deki haberi ekrana getirmek istiyorum. Çünkü bir kadın yasaklı ırka sahip olduğu köpeğine el konulması sonucunda çok garip hareketlerde bulunuyor. Bir görüntüyü verelim lütfen.
2: Abi yanımda abi, ben ablayanım da birazcık götürüyor. Babur, şimdi gözünü seveyim. Yapma, bekle. Bekle, kızını krizleri götürüyor. Burçin.
1: Ben de hayretler içerisinde izledim. Şimdi
0: şikayet üzerine o köpek alınıyor.
1: Tabii.
0: Yasaklı ırk. Bunu beslediğinde olabilecek, çıkabilecek tabloyu önlemek açısından demişler ki bu cins köpekler yasaklı ırk kavramına giriyor. Neden buna bu şekilde bir önlem alma gereği duyuyor kanun koyucu? Biraz önceki manzaralar oluşmasın diye. Çünkü yasaklı köpeklerin saldırganlığı diğerleriyle mukayese edildiğinde çok farklı bir noktada olduğu için yasaklı köpek ırkı diye bir tasnif ortaya koyuldu. Şimdi siz almışsınız yasaklı köpeği, hakkınızda bir şikayet var. Bu konuyla ilgili çıkartılmış mevzuat var. O mevzuatın gereği yerine getirildiğinde
1: ya çok garip hareketlerde bulunmuyorlar mı? Yani Yusuf Bey, kabul edilebilir.
0: Milletin evladını parçalıyorlar.
1: Gerçekten
0: ve şikayet üzerine bu köpek alınıyor. Milletin evladı parçalanırken tam üzülmesini gerçekten de üzülüyordur. Çünkü yasaklı bile olsa onu sevdiğinde aralarında bir duygusal bağ oluşabilir. Ben buna bir şey demiyorum.
1: Tamam.
0: Ama kardeşim işte bak, milletin evladını parçalıyorlar.
1: Bir de şu çıktı ya, benim köpeğim bir şey yapmaz.
0: Yok öyle.
1: Hayır,
0: bir dünya.
1: Kardeşim, senin köpeğin sana bir şey yapmaz.
0: Tabii.
1: Yani ama ben tanımıyorum. Çocuk
0: ben emin
1: tanımıyor.
0: Değilim. Emin değilim. Ben alışveriş merkezine gittiğimde sizin köpeğinizin poposunun üstünde, alışveriş çantasının üzerine, o arabasının üzerine oturmasını ya da bir kafeye gittiğimde oraya oturmasını, masanın üstüne oturmasını, sonra da benim gelip bir kahveyle bir keki oraya koyup afiyetle yemeyi istemiyorum ben.
1: Bu da sizin en doğal vatandaşlık hakkınız.
0: İstemiyorum yani.
1: Evet. Peki sevgili izleyenler, siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarınızı bize yazın. Şimdi Yusuf Bey, tabii programa başlarken dedim ki Melih Gökçek konusunu da konuşacağız.
0: Evet.
1: Çünkü çok önemli bir konu. Aslında günlerce konuşuldu. Hı hı. Tabii biz o sırada sezon arasındaydık. Hı hı. Takip ettik gündemi. Murat Ağrel.
0: Evet.
1: Murat Ağrel ortaya bir takım iddialar attı. Melih Gökçek ve Melih Gökçek'in ailesiyle ilgili iddialardı. Fakat şimdi kamuoyunda tabii çok konuşulan konu şu. Melih Gökçek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Evet. Şimdi tabii ki vatandaş ve işte gazeteciler, herkes bir anda dedi ki ya Melih Gökçek neden ifadeye çağrıldı denildi. Şimdi tabii bunun detaylarını sizinle böyle tane tane konuşalım isterim.
0: Evet.
1: Yusuf Bey, öncelikle siz de araştırmanızı yaptınız.
0: Evet.
1: Görüşmeler de yaptınız.
0: Evet.
1: Bildiğim kadarıyla.
0: Evet.
1: Ya Murat Ağrel'in iddiaları üzerinden gidelim ve şunu da sormak istiyorum size. Ya merak edilen konu şu. Melih Gökçek neden ifadeye çağrıldı Yusuf Bey?
0: Verecek misiniz bu konuyla ilgili bir
1: önce
0: video?
1: Önce sizin bir yorumunuzu evet alayım, akabinde vereceğim.
0: Şimdi konu nereden başladı? İsterseniz oraya bir göz atmakta fayda var. Murat Ağrel dedi ki aynen şu cümleler. Biliyorsunuz ki Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek ile Düsseldorf'ta Hamak isimli bir şirket kurmuşlar. 30 bin euro sermaye ile 2024 yılında 3 milyon 800 bin avroluk bir sermaye yapısı, para hareketliliği olmuş. Efendime söyleyeyim, bu nasıl ortaya çıkar? Şimdi ben bu konularla alakalı şunu söylemek isterim. Yukarıya çıkanın pantolonundaki yama gözükür. Tamam mı? İşte Ekrem İmamoğlu'nun diploması, Ekrem İmamoğlu İstanbul'a belediye başkanı olmasa belki bu konuyla ilgili gündeme dahi gelmeyecekti. Ama belediye başkanı olduğunda dur bakalım nereden mezun olmuş, o mu bu mu derken Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde okuduğunu düşündüğümüz İmamoğlu meğerse kapısından bile geçmedi.

0: Hiç kimse diyemez ki neden projektörü oraya tutuyorsunuz. Dolayısıyla Melih Gökçek bilinen bir siyasi figür olduğu için yaklaşık 30 yıldan bu yana bütün projektörler kendisine tutulmuş bir isim. Dolayısıyla bir gazetecinin tutup Melih Gökçek ile alakalı bazı şeyleri gündeme getirmesini bir gazeteci suali olarak anlayabilirim. Tamam mı? Ama siz diyorsanız ki Melih Gökçek ve oğlu Ahmet Gökçek, eşi Hülya Gökçek ile bir şirket kurmuş diyorsanız siz bunu ispat ile de mükellefsiniz demektir. Şimdi. Bak burası önemli ama. Çünkü müddeyi iddiasını ispat ile mükelleftir. E ben gazetecilik yapıyorum. Tamam, doğru yapıyorsun. Projektör tutuyorsun. Eyvallah. Ama iddianızı ispat etmekle mükellefsiniz.
1: Yani şimdi şu değil mi? Melih Gökçek, Murat Arel'in ortaya attığı iddialar ve Melih Gökçek'in ismini bizzat geçirmesinden dolayı ifadeye çağrıldı.
0: İsmi geçmese savcı niye çağırsın?
1: Verelim bir videosunu tamam. O zaman. Hazırsa verelim arkadaşlar.
2: Onlar kamunun gücüyle elde etmiş oldukları paraları yurt dışına nasıl çıkardı ve kendi çocukları, torunları için nasıl hayaller kurduğunun peşine düşeceğim. Bu dosyadan vareste olarak söylüyorum.
3: Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'in Almanya Düsseldorf'ta kurmuş olduğu bir şirket var. Hamak isimli bir şirket.
1: Şimdi Murat Arel diyor ki, Melih Gökçek, bakın bu önemli.
0: Tabii önemli.
1: Melih Gökçek yurt dışına diyor, ailesiyle birlikte diyor para şirket kaçırdı diyor.
0: Şirket
1: kurdu diyor.
0: Ve daha başka görüntüleri var. Orada da diyor ki mesela 25 yıl boyunca bulunduğunuz kamu görevinde yapmış olduğunuz yolsuzluklar falan gibi cümleler kullanıyor. Şimdi kardeşim sen hakim olmuşsun, savcı olmuşsun, iddiayı ortaya koymuşsun, cezayı kesmişsin ve yapılan yolsuzluk konusunda da karara varmışsın, bunları söylüyorsun. İnsanlar da der ki ben 25 yıl boyunca 500 tane davadan yargılandım ki Sayın Gökçek o şekilde söylüyor ve hiçbirinden ceza almadım. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve dolayısıyla da Murat Ağırel'in ilişki içerisinde olduğu ya da ilişki demeyelim gönül verdiği bir belediye başkanlığı var. 25 tane Mansur Yavaş dosya vermiş. Melih Gökçek dönemiyle ilgili araştırılması ile ilgili. Bu 25 dosyanın 21'i gerek İçişleri Bakanlığı gerek yargı sürecinde aklanmış zaten. Mansur Yavaş yönetimi veriyor. Bakın buralarda yolsuzluk var diye. Şimdi diyor ki Mansur Yavaş bizim gönderdiğimiz dosyalar İçişleri Bakanlığı tarafından kapatılıyor. Kendisi de ama diyor ki Mansur Yavaş'la ilgili de 109 tane dosya verilmiş. Bunlardan 101'ine İçişleri Bakanlığı takipsizlik kararı vermiş. E kardeşim, seninle ilgili yolsuzluk iddialarına İçişleri Bakanlığı takipsizlik kararı verdiğinde helali hoş da senin bizzat araştırıp geliştirdiğin ve bunlarda yolsuzluk var dediğin 25 dosyanın bir kısmına İçişleri'nin, bir kısmına da yargının hayır demesi neden helali hoştan kabul edilmiyor? Şimdi buradan şuna geleceğim. Burada bir vadebatizm yapmayacağım. Ne demek vadebatizm? Bir suçlama getirildiğinde kenarından, köşesinden dolaşmadan o kapsamdaki suçlamalarla ilgili yapılması gereken işlere dair konuşacağım. Şimdi Murat Ağırel'in ortaya koymuş olduğu iddiada Melih Gökçek'in ismi biraz önce de ekranda verdik. Açık ve aşikar bir şekilde geçiyor. Sonrasından yaptığı açıklamalarda ben Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek için Mahmud'un oğlu mu diyeyim, Melih Gökçek'in oğlu dedim. Hayır, buradaki kapı kapalı. Sen Melih Gökçek'in oğlu falan demiyorsun. Melih Gökçek, evet, biliyorsunuz ki evet. Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek, eşi Hülya, Ahmet Gökçek'in eşi Hülya Gökçek Düsseldorf'ta firma kurmuş diyorsun. O zaman sen Melih Gökçek'in bu firma üzerinde hak sahipliğini belgelerle ispat etmek zorundasın.
1: Yani sen ismini sistematik olarak gündeme geçiriyorsun. Melih evet. Gökçek'in adını.
0: Evet.
1: Ya bununla ilgili basında 233 tane haber yapıldı. Ya bakın Yusuf Bey, bunlar hepsini getirdim yani. Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek, eşi Hülya Gökçek Almanya'da Düsseldorf'ta kentinde Hamak adına bir şirket kurdu. Diken yapmış,
0: şimdi,
1: öbürü yapmış.
0: Sen bu cümleler ağzından çıktık

0: Ondan sonra senin bu konuyla ilgili bir araştırma dosyası hazırlayıp kamuoyuyla gazeteci olarak paylaşmanı, bak söyledim, yukarıya çıkanın pantolonundaki yamaya projektör tutulur diye. Ama bunu ispat etmek zorundasın. Şimdi diyorlar ki ya kardeşim sen savcılık ifadene senin başvurmaya gittiğinde sen Melik Gökçe'nin ismini savcının karşısında bir kez bile kullanmadın. Bu ne? Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar oğlan. Kamuoyunun önünde Melik Gökçek, hakimin karşısına gittiğinde Melik Gökçek'in M'si geçmiyor. Diyor
1: Niye?
0: ki, diyor ki nereden biliyorsunuz geçmediğini? Şamil Tayyar bu konuyu gündeme getirdi. Kardeşim sen evraklara ulaşırken ben gazeteciyim, kaynağımı açıklamak zorunda değilim diyorsun. İnsanlar senin savcıya vermiş olduğun ifadeye bir şekilde ulaşmış. Siz bu kaynak, bu ifademe nasıl ulaştınız? Osman Gökçek açıkladı. Adamın oğlu. Al benim kaynağım o. Şamil Tayyar açıkladı. Neden Melik Gökçek kelimesini kullanamıyorsunuz? Çünkü kullandığında ispat edebileceği evrak yok elinde. Kullandığı takdirde ispat edeceği evrak yok. Dolayısıyla dışarıda Melik Gökçek üzerine davul çalıyorsunuz. Mahkemede hakimin karşısına çıktığınızda tek kelam etmiyorsunuz. Çıktılar Sözcü televizyonunda bir program yapılıyor. Dün ya da bir önceki gün. O programda ya efendim işte Anka Parkı da görmüyor musunuz da bilmem ne de işte siz belediye... Ha bir dakika. Bu kesinlikle kabul edilebilir bir açıklama değil. Bu işte vadebatizm. Siz tartışılması gereken konuyu tartışmak yerine tutup da konuyu başka bir yerlere çekiyorsanız suçluluk psikolojisi içindesiniz. Amerikalı bir gün Moskova'ya gidiyor. Moskova'da metroyu beklerken metroda gecikme oluyor. Rus'a dönüyor diyor ki ya diyor sizin diyor metrolar çok dakik değil herhalde falan. Rus cevabı şu. Siz de Kızılderilileri katlettiniz. Şimdi konuyla kel alaka olan, zerre kadar ilintisi olmayan konuları hepsini bir yere bocalayıp Melih Gökçek'in ismini geçirmiş olduğunuz konuyu unutturma gayreti, onu perdeleme gayreti içindeyseniz bilinmelidir ki hukuk sistemi, rasyonel hukuk sistemi böyle çalışmaz. Size Melih Gökçek'le ilgili belgeyi sorar. Nerede bu konu diye. Siz o konuya cevap vermekle mükellefsiniz.
1: Ya
0: Benim tabii daha burada yapmam gereken açıklamalar var.
1: ama şunu hemen sormak istiyorum size Yusuf Bey. Şimdi savcının karşısına çıktığında bunu ben hukukçu değilim ama adım kadar da eminim böyle olacağına. Şimdi savcının karşısına çıktığımızda savcı verdiğimiz ifadede bizlere bir yemin ettirmiyor mu?
0: Ya onu geç.
1: Ettirir. Ya bu şimdi Murat Arel ya bu yemini etmedi mi? Şimdi bu iftiradan bu adam yargılanmayacak mı o
0: Yemine
1: zaman?
0: olan bağlılık derecesini ölçebilecek durumda değilim. Yeminle ne kadar sadakat gösteriyor ya da göstermiyor. O tabii subjektif bir konu. Ama şu, Melih Bey 80 yaşında mahkemeye ifade vermeye niye gitti? Çünkü siz Melik Gökçek dediğiniz için gitti. Mahkemede senin ifadene başvurulduğunda tek kelam bile Melih Bey'in ismini ağzına almamanızın sebebi gerekçesi ne olabilir? Bak bu açıklanmalı. Bir de mahkemenin tehdit edilmesi, yargının tehdit edilmesi. Karar öyle çıkmayacak, karar böyle çıkacak. O onu aklayacak, bu bunu paklayacak. Oo ne güzel sen mahkemeden hangi kararın çıkması konusunda da Yüce Türk yargısını tasallut altına alacak ifadeler kullanıyorsun. Bu kabul edilmez. Ama başka şeyler var. Sayın Gökçe'ye yargıda sorulan suallerden bir tanesi de şu olmuştur herhalde. Yurt dışına kayıt dışı para çıkartıldı mı, çıkartılmadı mı? Çünkü 25-30 bin dolarlık şirketin üzerine 2024 yılında 3 milyon 800 bin avro para geldiğini söylüyor. Kardeşim, iki tane husus var. Bir, paranın kaynağı, iki paranın hangi yollarla yurt dışına çıkartıldığı. Paranın yurt dışına çıkartılması ile ilgili iki tane usul var. Biri kara para aklamak için yurt dışına kayıt dışı çıkartılmış para. Diğeri de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan Masa'na varıncaya kadar Alman devletinin de izini kontrol ettiği resmi yollardan paranın çıkartılması. Resmi yollardan paranın çıkartılmasını bir suçmuş gibi kamuoyunun önüne sunmak da oldukça sorunlu bir konu. Şimdi ben buraya gelirken mesela bu konuyla ilgili para nasıl çıkartılıyor? Bunu çıkarttım getirdim. Şimdi yurt dışına siz bir transfer yapmak istediğinizde bir, yaptığınız işleme açıklama getiriyorsunuz. İki, Swift mesajının detayı var. Üç, çıkarttığınız meblağ 50 bin doların üzerindeyse özellikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve kambiyo takibine uğruyor. Dört, uluslararası finansal veri paylaşımı bu konuyu takip ediyor. Çünkü teröre sponsor olan ülkelerin kaynak transferlerini takibat altına almak için geldiğimiz noktada yapılan elektronik fon transferleri, EFT diyebildiğimiz hususlar hem Türkiye'de hem yurt dışına çıkışlarda bu şekilde kontrol altına alınıyor. Şimdi siz öyle bir konuyu gündeme getiriyorsunuz ki bu para nereden geldi? Bu parayı nasıl buraya ulaştırdınız? Sanki sanırsınız ki bir kara para aklama olayı var ve bu kara para aklama olayıyla bu konu gündeme gitti. Hayır, söz konusu husus hem uluslararası finansın veri paylaşımında hem Alman devletinin hem Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın hem işlem açıklamalarının hem elektronik fon transferinin kontrolü altında oraya gönderilmiş bir para. Dolayısıyla paranın Türkiye'den gayrimeşru yollarla çıkartılması gibi bir husus söz konusu değil. Gelelim 3 milyon 800 bin euroya. 3 milyon 800 bin euro bir gazetecinin dikkatini sunabileceği bir konu olabilir. Ama 3 milyon 800 bin euroyla İstanbul'da alabileceğiniz mesela gayrimenkul alımından bahsediyorsunuz ya, iyi bir yerden mesela Beşiktaş'tan işte İstanbul Boğazı'nı gören 3 tane ya da 4 tane ev alabilirsiniz. Yani ortaya koymuş olduğunuz rakamlar sizin öyle bahsettiğiniz rakamlar değil. Yani Ankara'da Yaşamkent Çayyolu hattındaki sıradan bir apartman dairesinin 20 milyon 500 bin dolar olduğunu düşünürseniz 3 milyon 800 bin avronun orada iş yapmak maksadıyla gönderilmiş olması ve gönderilirken meşru, herkesin denetleyebileceği bir şekilde gönderilmiş olması suçmuş gibi kamuoyuna lanse ediliyor. Bakın asıl sorunlu yerler burada. Ben buraya getirdim. Şimdi bu konuyu Sayın Gökçek kendisi açıkladığı için söylüyorum. Neden çocuklarınız orada gayrimenkul almak durumunda kaldı? Sayın Gökçek de dedi ki ikamet izni almak için. Evet, bu bir sorun çünkü.
1: Oturun.
0: Tamam, bu bir sorun. Neden sorun? İkamet izni işte. Neden sorun? Benim çok değer verdiğim bir arkadaşım var. Kendisi mobilya ticareti yapıyor. Fransa'da ve Lüksemburg'da iş açtı ve gerçek anlamda da külliyatlı işler yapıyor. Fakat vize alamadığı için turist vizesiyle Yunanistan'a, Yunanistan'dan uçakla Brüksel'e gidip iş görmeye çalışıyor. Ve Türkiye'de bu şekilde yatırımlar yapıp da vizeye takılan o kadar çok insan var ki insanlar ikamet izni alıp oradaki yatırımlarını değerlendirmek istiyor olabilir. Var böyle insanlar. Bunu da getirdim. Ne kadardır mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yurt dışına yatırım yapmış insan şirket sayısı ve meblağ? Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olup da Mısır'da, Avrupa'da, Amerika'da, Güneydoğu Asya'da, Türkistan devletlerinde yatırım yapmış on binlerce Türk vatandaşı var. Bunu bir suçmuş gibi gösteriyorsunuz. Yani bir AVM alınması ile ilgili pazarlık yaptı.
1: Ya sadece onunla kalmıyor ki. Yok sokak işte
0: bak, oraya geleceğim. Var, oraya geleceğim. Var. Bak bir örnek vereceğim. Bugün itibariyle Türk iş insanlarının yurt dışında yapmış oldukları yatırım miktarı 70 milyar dolar. Yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarına ait finansal varlık 300 milyar dolar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı taşıyıp da dışarıda fabrika açıp, şirket açıp, AVM satın alıp her neyse ticaret yapan ve bu konuyla ilgili yapılmış yatırım 70 milyar dolar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olup da yurt dışındaki finansal varlığın miktarı oralara gitmiş 300 milyar dolar. Demek ki 300 milyar dolar finansal bir para var ve bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan insanlara ait. Çünkü açık ve şeffaf bir ülkede yaşıyoruz. İnsanlar Almanya'ya yatırım yapabilir, Türkmenistan'a yatırım yapabilir, Mısır'a tekstil fabrikasını taşıyabilir ve oradan ikamet almak için gayrimenkul de alabilir. Çünkü ikamet alabilmenin birçok koşulu var. Özellikle Almanya ile ilgili araştırdığımızda eğitim alıyorsanız ikamet alabilirsiniz. Türkiye'ye sığınmış Suriyeli bir sığınmacı olduğunuzu düşünün. Bir tanesini tanıyordum çünkü. İnanılmaz mermere ruh veriyor. Mermerden çiçek desen yapıyor. sanırsınız ki Mimar Sinan'ın yanında çalışmış, onun eserlerine mermerden bir şeyler, kitabeler yapıyor. O kadar ehil. Türkiye'de bir yıl durdu, tak Almanya'ya gittiğini duydum sonra. Hmm. Yani nitelikli insansanız ikamet veriyorlar. Üçüncüsü ise orada gerçekten ticaret yapıyorsanız size ikamet izni zaman içerisinde tanıyabiliyor. Dolayısıyla bir gazeteci olduğu iddiasındaki şahıs şunu söylüyor. Yerli ve milli olma konusuyla alakalı atıp tutuyorsunuz ama yatırımlarınızı yurt dışına yapıyorsunuz. Ya siz Pol Pot'un ülkesinde gidin yaşayın. Siz Kuzey Kore'ye gidin, Kim Jong-il'le birlikte yaşayın. Yerli ve milli olmanın ne demek olduğuyla ilgili zerrece fikriyatınız yok. Türk iş insanları dünyanın en büyük çikolata fabrikasını alıyorlar. Avrupa'nın en büyük havacılık firmasını satın alıyorlar. Yani var bu. Bunun gayrimillilik ile izah edilmek ancak bu müptezel kafalara yakışır. Böyle bir şey olamaz. Şimdi buradan devam edeceğim. İftira, hakaret, yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak ve suç uydurma diye Türk Ceza Kanunu'nda maddeler var. E şimdi siz suç uyduruyorsunuz bir. Yani oraya para transferini bir suçmuş gibi gösteriyorsunuz. Oradan bir mülk almayı suçmuş gibi gösteriyorsunuz. Orada yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu da işliyorsunuz. Ve bu konular gündeme geldiğinde mahkemeye güneş gözlüğüyle sakız çiğneyerek gelen adam diye haber yapmaya başlıyorsunuz. Ne oldu ya? 180 milyon dolar ile 280 milyon dolar arasında bir yatırım yapıldığı noktası. Baktınız ki pabuç pahalı. Ya yatırım yapılmamış ama pazarlığı yapılmış. Yapılabilir pazarlığı. Onu da nereden aldınız bilmiyorum. Tamam, yapılabilir. Yani insanlar uluslararası finanstan kredi çekerler, yatırım yaparlar, insan çalıştırırlar. Ama rakam şöyle verilmez. 180 milyon dolar ile 180 milyon dolar civarı olur bu. 180 milyon dolarla 280 milyon dolar arasında 100 milyon dolar gibi bir fark var. Ya da avro, her neyse. Şimdi dolayısıyla burada siz bir iddiada bulunuyorsunuz. Hamak şirketi sahiplerinden biri Melih Gökçek anlamı çıkıyor.
1: Anlamı çıkmıyor. Açık açık, açık kendisi açık söylüyorsunuz. Onu söylemenin
0: ve orada
1: haber
0: bir
1: yapılıyor.
0: Alışveriş merkezinin alınması ile ilgili konuyu gündeme getiriyorsunuz. Pabuç bağlı olunca alınmamış ama pazarlığı yapılmış diyorsunuz.
1: Sonra
0: tamam
1: da
0: mı?
1: Kıvırıyorsun. Ya, halk tabirle. Şimdi kimse kusura bakmasın. Halk tabirle sonra kıvırıyorsun derler.
0: Nereye geliyorsunuz? Mahkemeye gidiyorsunuz. Tek kelime Melih Gökçek diyemiyorsunuz. Yetmez. Güneş gözlüğüyle sakız çiğneyerek gelmesi devlete meydan okuma diyorsunuz. Allah aşkına hakimin karşısında sakız mı çiğnemiş? Allah aşkına hakimin karşısına giderken güneş gözlüğü takarak mı gitmiş? Bunların hiçbirisi yok. Sokakta güneş gözlüğü takanı dahi bu konulardan sıyırabilmek için perdeleme görevi görsün diye bu konuyu gündeme getiriyorsunuz. Ya ben sokakta sakız çiğnerim sana ne? Güneş gözlüğü takarım sana ne? Elimi cebime sokarım, tesbih çekerim, ayak ayak üstüne atarım sana ne? Ben bunu bir tek Yüce Türk Yargısı'nın karşısında yapamam. E zaten öyle bir şey yok.
1: Ya zaten yani, o ifadeye çağrıldığı dakika Melih Gökçek'in ilk tweet'i şu. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum dedi.
0: Peki bu
1: başka
0: kim,
1: ne yaptı?
0: Peki bu kime örnek olmalı? Başka yargılanan yerel yöneticilere örnek olması gerekmiyor mu?
1: Ama ben bir video getirmek istiyorum.
0: Bak,
1: nasıl yargıyı etkilemeye
0: ben,
1: çalışıyor Murat Aren?
0: Ben
1: şimdi bir
0: onu
1: video
0: şey yapayım. Ben vatebatizm yapacak olsam 3.800.000 euro ya ben bunu yapmam. Yani vatebatizme gerek yok. Ekrem İmamoğlu'nun koluna takmış olduğu saatler marka bazında değerlendirildiğinde o saatler piyasada o saatin birebiri olmayabilir ama piyasa değeri olarak 700.000 euroya saatler var. Yani 4 tane 700 bin avroya saat aldığınızda 3 milyon avro yapıyor. Bu konuyu hiç gündeminize bile getirmeyip direkt Melih Gökçek üzerinden bu konuyu gündeme getirmeniz sizin bu konuyla alakalı kurulmuş olmanızı gösteriyor. Ama şöyle bir şey, yani ben bunu gerçekten yapmamak lazım. Yani neden Ekrem İmamoğlu'nun saatlerini, neden Ekrem İmamoğlu'nun Hırvatistan'da dedesinin harçlıklarıyla yat almış oğlunu haber yapmıyorsunuz da bunu yapıyorsunuz dememek lazım. Sen çünkü bunun bile hesabını veremiyorsun.
1: Hayır, ama şöyle, gazetecisin. Sorunu sor. Belgeni koy.

0: çekil. Sen konuyla alakalı olmayan bir ismi artık bilmiyorum kitap satışın mı düştü, etkileşimin mi düştü? Yani, hangi
1: öyle
0: sebepten?
1: Olduğunu düşünmüyorum. O kadar basit çünkü gerekçelere dayandığını inanmıyorum.
0: Belki de başka olabilir.
1: Burada şuna yalnız çok dikkat çekilmesi lazım. Bu red herring safsatası diye bir şey vardır. Tartışmalarda iddia ettiğiniz konuyla alakalı ortaya koyabileceğiniz bir şey yoksa tartışmanın izini kaybettirmek için başkaca konuları gündeme getiriyorsanız sakız çiğnemek, güneş gözlüğü takmak, bırt zırt konuları siz bu konularla ilgili baltayı taşa vurmuşsunuz demektir. Bu konuyla ilgili mahkemeyi tesir altında alamazsınız. Ha, Melih Gökçek kendimi Türk adaletine teslim ediyorum dedi. Gitti ifadesini verdi. Bundan sonra çıkacak sonuçları hep birlikte tabii ki izleyeceğiz.
0: Bir videomuz var. Tamam. Tam aslında dediniz ya işte Murat Arel yargıyı etkileyecek ifadelerde evet bulunuyor dediniz ya. Ona istinaden bir video vereceğim ekrana. Verelim lütfen.
2: 25 yıldır almış olduğu görev nedeniyle yolsuzluk, mevzuata aykırılık, aklınıza gelecek her şeyi yapan kişileri ellerini kollarını sallayarak, sakız çiğnerek ve gözlük takarak 1,5 saatte serbest bıraktığı algısını yaratırsanız bu ülkede adalete olan güveni ne yazık ki sağlayamazsınız.
0: Dedi Yusuf Bey.
1: Şimdi aldığı görevdeki yolsuzlukla ilgili konuları soracağım ekrandan
0: evet
1: sonra.
0: Kısa bir ara gidiyoruz efendim. Devam edeceğiz. Ekran başından ayrılmayın.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40 varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Abi motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
6: Hesap
5: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
7: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
8: içelim. MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
9: 3, 2, 1... Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar. Dolap boş ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi... Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere... Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için... Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere... Pestisit analizli meyve ve sebzeler... Getir büyükte.
10: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
11: 50 bin düş.
10: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
12: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.

0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
1: Doku10'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku10, Bellona, İstikbal, Mondihome mağazalarında.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba Purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
6: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
7: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
8: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
9: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'u
10: 30. yıla özel bir alana bir bedava.
11: Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
12: Domino's'um hoş geldin.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
7: Bingo Jet Jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
3: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
4: Aa, önce onu halletmek lazım.
2: LGS'de de yanında.
5: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
7: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
8: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
7: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
9: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
10: Abi motor komple gitmiş.
11: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartların yeni müşterileri özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
12: Gençler.
13: Buyur abi.
12: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
13: Çok iyi.
12: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
13: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: Efendim kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Şimdi Yusuf Alabar'da araya gitmeden önce tabii bir video izlettik. Aslında tam da sizin ifadelerinize istinaden bir videoydu. Murat Arel'in yargıyı nasıl etkiliyor dediğiniz bir ifadesi vardı. Onu da ekrana getirdik. Neler söylersiniz?
1: Şimdi tabii ki 25 yıldan bu yana yaptığı görevde yaptığı yolsuzluklar diye bir cümle kullanıyor. Müddei iddiasını ispat edecektir. Edemiyorsa da bu konuyla alakalı kendisine tevcih edilen suallere cevap veremiyorsa karşı karşıya kalacağı şeylere de hazırlıklı olacaktır. Ya ispat edeceksin ya hazır olacaksın. İnsanlara bu kadar töhmet altında bırakacak, itibarlarını ayaklar altına alacak bir şeyleri bir proje gereği söylemenin mutlaka bir karşılığı olur. Ama yargıya parmak sallayan açıklamalarının da yargı tarafından ben dikkate alınması gerektiğini düşünenlerdenim. Melih Bey'in ismini neden geçiremediği konusu konuşulmaya devam edecektir. Sen gazetecilik yapacaksın, projektör tutacaksın. İnsanlar da senin çelişkili ifadelerini alacaklar, gündeme getirecekler ve bundan rahatsız olmayacaksın. Bu konular gündeme geldiğinde de işte

0: Troller bilmem neler falan demeyeceksin. İnsanlar sana elbette bu konularla ilgili sualler yönetecek. Ben bu esnada şeyi de yani algı oluşturmaya matuf cümleler var. İşte para çıkmış sanki yasakmış gibi ya da işte buradan bir şey almışlar, mülk almışlar hemen kilisenin yanına. Ya kardeşim Almanya'dan alıyorsun mülkü. Herhalde yani Kur'an kursunun yanından alacak halin yok. Yani Almanya'da kilisenin yanında olması bir şeyin ne ifade edebilir? Yani bu ve bunun gibi algılar var. Elbette bu konular önümüzdeki süreçlerde çok daha iyi konuşulacaktır ama konu güneş gözlüğüyle falan kapatılacak bir konu değil.
1: Yani soru çok net. Murat Arel'e sorulan soru şu. Murat Arel, sen basına demeç verdin ifadenden sonra. Sonrası öncesinde de bir takım açıklamalarda bulundun. Bulunduğun açıklamalarda tamamen Melih Gökçek'e itibar suikasti yönündeydi. Anlattın işte Melih Gökçek Almanya'da şirket kurmuş, para kaçırmış
0: Ama
1: dedin,
0: günün
1: dedin,
0: sonunda
1: dedin.
0: iddialar o ki senin hakim karşısında bir kelime bile Melih Bey'den bahsetmediğin
1: Evet, ya
0: ortaya
1: hiç
0: çıktı.
1: evirmeye, kıvırmaya gerek yok. Murat Arel,
0: Yargıya parmak sallamaya da gerek yok.
1: asla sen şu soruya yanıt ver. Neden ifadende Melih Gökçek'in adını geçirmedin? Soru net, basit. Evirme, kıvırma.
0: Bir
1: Buna
0: de
1: net
0: 25
1: cevap ver.
0: yıllık yolsuzluklar diye video çekmişsin. Herhalde söz konusu konuyla ilgili olarak da Melih Bey yasal yollardan hakkını arayacaktır.
1: Muhakkak. Teşekkür ediyorum
0: Ben
1: Spor
0: teşekkür
1: Haber'de
0: ederim.
1: kıymetli yorumlarınız için. Güzelce yeni yayın dönemimize başladık.
0: Evet.
1: Biz bundan sonra her pazar saatler 10.45'i gösterdiğinde Beyaz TV ekranlarında vatandaşın yüreğine dokunan her konuyu,
0: Konu.
1: gündeme yansıyan her konuyu burada masaya
0: Bir
1: da
0: de 7. gün ekibi olarak ıslık çalarak görmezden geleceğimiz hiçbir şey yok. Evelallah burada göreceksiniz.
1: Yusuf Alabardı'nın sosyal medya hesapları üzerinden, Melis Abacı benim sosyal medya hesaplarım üzerinden, yine aynı şekilde Beyaz TV'nin sosyal medya hesapları üzerinden bizlere ulaşabilirler.
0: Evet.
1: Sorularınızı, görüşlerinizi, yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Sevgili izleyenler, 7. gün programının tamamı birazdan Beyaz TV YouTube kanalımıza da yüklenecek. Programı kaçıranlar oradan da izleyebilirsiniz. Sizlerin görüşleri bizler için kıymetli. Biz yeni yayın dönemine Allah'ın izniyle başladık. İnşallah bundan sonra da her pazar saatler 10.45'i gösterdiğinde biz Beyaz TV ekranlarında Yusuf Alabardağ ile birlikte 7. gün diyeceğiz. Efendim şimdilik huzurlu bir gün geçirmenizi ümit ediyorum. Hoşça kalın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak.

Balaban Han'dan, Balaban Çavuş'un yapmış olduğu Balaban Han'dan çıktım. İçeride Yeniçeriler bir darbe hazırlığı yapmaktalar. Her zamanki gibi darbe, isyan, kazan kaldırma, pilav kazanını devirmeyi konuşuyorlar Balaban Han'da. İkinci Mahmud'un bir an önce buraya çare bulması gerekiyor. İkinci Mahmud Yeniçeri ocağını kaldırabilecek mi? Bilmiyorum. Takvimler 1826'yı göstermekte. Bir han var burada ve içinde neler yapılıyor? Oradan çıktım, duyduklarım dehşet verici. Sevgili dostlar, Geçmişe Yürüyen Adam programına, Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Sizlerle bugün Üsküdar'ın arka taraflarını, Mahmut Şevket Paşa'yı, darbeleri

Mahmut Şevket Paşa'nın önderliğini yapmış olduğu 31 Mart vakasından sonraki darbeyi ve daha pek çok şeyi konuşacağız. Rum Mehmet Paşa isminde biri var. Eğer Osmanlı Devleti kurulmamış olsaydı, Roma İmparatorluğu varlığını devam ettiriyor olsaydı muhtemelen kralın en yakınlarından biri olacaktı. Sonra Müslüman oldu, Osmanlı'ya katıldı. Rum Mehmet Paşa Camii'ne gideceğiz. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Çeşmesi'ni göreceğiz. Ve daha pek çok şey. Birazdan ikinci fotoğrafta burada bulunan Balaban Hanı ve içindekileri size anlatmaya devam edeceğim. Beyaz TV Geçmişe Yürüyen Adam programı sizlerle birlikte geçmişte, tarihte yürümeye devam edecek. Sizler evlerinizde, bizler ekip arkadaşlarımızla birlikte hadisenin ve tarihin yaşandığı yerde hadiseleri ve tarihi ipi tutup çeker gibi birbirine bağlayacağız ve hadiselerle birlikte tarih konuşacağız. Beyaz TV ekranlarına, Geçmişe Yürüyen Adam programına hoş geldiniz. Ha bu arada arkamın taş olduğuna, beton olduğuna bakmayın sakın. Bizler şu an aslında bir tarladayız. Şemsi Paşa'nın Sultan II. Selim'in vezirlerinden olan 3. Murat döneminde de vezirlik yapan Şemsi Paşa'nın tapulu arazisindeyiz. Şu an biz bir tarladayız. Şemsi Paşa bostanındayız. Hepinize tarlanın içinde toprağa basa basa hoş geldiniz diyelim. Nerede mi o tarla? Hadi birinci fotoğrafta buluşalım. Efendim buyurun size Şemsi Paşa Bostanı. Nasıl ama dediğim gibi bir bostanla karşı karşıyayız değil mi? Her taraf toprak ve biz şu an toprağa basıyoruz. Şemsi Paşa Bostanı'na basıyoruz. Arkamızda Şemsi Paşa Camisi, etrafımızda bostan. Üsküdar'a geldiğimizde, Üsküdar'la alakalı programlar çektiğimizde mutlaka Üsküdar'ın bu eski fotoğrafını göstermemiz gerekiyor. Takvimler 1850'ler desem olur mu? Olur. 1900 desem olur mu? O da olur. 1910-20-30 desem, buralar tarlaymış desem olur mu? Olur. Dostlar, şu anki fotoğraf 1952'ye ait bir fotoğraf. 1952, daha dün. Yani günümüzden 74 sene önce şurası tarlaymış. 1952 yılını görüyorsunuz şu an. Çok uzak yılları, 1800'lü yılları değil. 1952. Ne kadar da çok şey değişmiş Üsküdar üzerinde. Buralar bostanmış. Şu an otobüsün, Üsküdar Şile Ava servisi yapan belediye otobüsünün arkasından geçen arabaların, caddelerin, marmarayların, metroların bulunduğu bu bölge günümüzden 70 sene önce bir bostandı. Burası eskiden dutluktu diye bir tabir var ya, gerçekten işte o bu. Yani ispatlayamam ama bu sözün gerçeği, burası eskiden dutluktu, bostandı. Domatesler, biberler, salatalıklar, marullar yetişiyordu ve şu an görmüş olduğunuz cadde ve her yer aslında o dutluğun, yani o bostanın üzerine yapıldı. Şemsi Paşa Camisi ya da halk arasındaki adı ile Kuşkonmaz Camisi, ama kubbesindeki alime bakacak olursak, oraya zoomladığımız zaman orada bir kuşun konduğunu görüyorsunuz. Bir gün bir boğaz turunda tekne içinde arkadaşlarla gezerken ben de bildiklerimi, boğaz ve yalılarla alakalı ve tarihle alakalı bildiklerimi anlatırken, boğazda tam olarak burada Roma İmparatorluğu zamanında Dalamis Burnu adı verilen bu buruna geldik. Burası tıpkı Zeytin Burnu gibi Dalamis Burnu. Dalamis Burnu'nun üzerine Ahmet Şemsi Paşa, 2. Selim'in vezirlerinden, oğlu 3. Murat

da vezirlerinden olan Ahmet Şemsi Paşa bir arazi almış. Bu Dutluğu almış. Şu an bulunduğumuz yeri de almış. Birazdan size o Dutluk nerelere kadar uzuyor, etrafı döneceğiz ve göstereceğiz. Ve buraya bir külliye yapmış. Bir medrese yapmış. Bir Sıbyan Mektebi yapmış. Bir Darü Ziyafi Aşevi yapmış. Bir tabhane otel dinlenme yeri yapmış. Çünkü burası bir liman. Buraya kuşkonmaz deniyor. Teknede arkadaşlara dedim ki, evet arkadaşlar, elimde mikrofon, sırtım sahile dönük, içeriye bakıyorum. Teknenin içine bakıyorum. Şu an arkamda Kuşkonmaz Camii'ni görüyorsunuz. Etrafında kuşların şu an minaresine konan, kubbesine konan Kuşkonmaz Camii'sini görüyorsunuz dedim. Önümde bir kahkaha koptu. Bir baktım camiye, 20 tane kuş şu an olduğu gibi kubbenin üzerine konmuş. Peki nasıl oluyor da bu cami, Kuşkonmaz Camii'si? Efendim, biz aerodinamiği bozduk. Biz rüzgar akımını bozduk. Yapmış olduğumuz apartmanlarla, binalarla o rüzgar akımını bozduk. Dolayısıyla Kuşkonmaz Camii'nin üstünde her zaman ve daima bir ters akıntı rüzgarı var ve kuşları rahatsız ediyorken etrafına binaları yükselttik. Cami ortada kaldı. Etrafındaki rüzgarları kestik ve burası artık rüzgarlara muhatap olmayan, dolayısıyla kuşların da konduğu, şu an olduğu gibi mesela bakın, kubbesinde bir kuş var. Bir kuş daha konmak üzere arkasına kondu ve bir Kuşkonmaz Camii efsanesi de burada bitti. Artık kuş konuyor. İstanbullular müjde. Üsküdar Kuşkonmaz Camii'ne artık kuşlar konuyor. Dalamis burnunun o ters akıntılı rüzgarını binalarla biz bozduğumuz için artık kuşlar konuyor. Peki bu arada bir şey soracağım. Ne kadardır dersiniz bu bostan? Yani nerelere kadar gidiyordur bu bostan? Hadi açımızı bozalım ve sizlerle birlikte Ahmet Şemsi Paşa'nın satın aldığı Dalamis burnu ve ucuna cami yaptığı bu bölgenin nerelere kadar gittiğini görelim. Bakın mesela şu an ben Ahmet Şemsi Paşa'nın bostanında geziyorum. Buyurun size bostan. Ve buyurun size bostan. Şu an minibüs durağı olan bostanlar. Buyurun size bostan. Binaların olduğu bostanlar. Ve buyurun size Marmara'ya, metroya, metro İstanbul'a doğru inen yeraltı merdivenleri. Ahmet Şemsi Paşa'nın bostanının altından şu an Marmaraylar, metrolar geçiyor. Nasıl ama? 1950'li yılların bostanını biz ne yapmışız? Biz böyle bir betona gark etmişiz. Takvimler 1952. Görmüş olduğunuz bostan, sakinlik, dinginlik ve huzur. Takvimler 2026. Bu arada şu an pazartesi günü ve sabah saat 9.30. Tenha bir zaman dilimi. Siz burayı gelin bir de öğlenleyin görün. Nasıl bir kalabalık. 74 yıl arayla aynı açıdan çekilen iki farklı fotoğraf şu an karşınızda.

Çapan Emine'nin evinden çıktım şimdi. Evde demeyelim, modern tabirle ofisinden çıktım. Şurada bir kulübe var. Sanırım gördünüz. Kulübenin hemen yanında ilerilere doğru giden bir han var. Ben Kapan Emine'nin ofisinden çıktım. Malumunuz Üsküdar bir rıhtımdır. Ve Üsküdar'dan buraya mallar iniyor. Üsküdar aslında İstanbul değil. Üsküdar'da sabah oldu diye bir söz var. İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider diye bir türkü var. Benim annem Beykoz'da yaşar. Beykoz'da hala Eminönü'ne gelirken bütün komşularına İstanbul'a gidiyorum komşular bir isteği olan var mı diye sorar.

Bu topraklarda Üsküdar, Üsküdar'dır. İstanbul değildir. İstanbul'sa Eminönü'nden başlayan ve ötelere doğru giden tarihi yarımadadır. Bu toprakların Üsküdar olmasının sebebi, Roma İmparatorluğu zamanında buraların bir askeri kışla olmasıdır. Bu toprakların adı Skodropol'dur. Skodro aslında rahmetli Ömer Halis Demir'in içinde bulunduğu özel kuvvetler, Bordo Bereliler, Roma karşılığıdır Skodro. Özel kuvvetlerdir Roma İmparatorluğu'nda ve Roma İmparatorluğu'nun iki bölgesinde Skodro askerleri bulunmaktadır. Bu Skodro askerlerinin bir grubu burada bulunur, Anadolu'yu kontrol eder. Diğer grubu ise yine adı Skodro olan Balkanlarda bulunan bir bölgede durur. Oranın da adı bugün hala tıpkı burası gibi Üsküdar'dır. Balkanların Üsküdar'ının adını söyleyeyim mi? Üsküdar'la adaş olan Balkan topraklarının adını söyleyeyim mi? Skodro'nun Arnavutluk İşkodra. İşkodra Üsküdar demektir zaten. Skodropol demektir. Roma İmparatorluğu zamanından kalma bir isimdir. Ve burası İstanbul'a bağlı, Dersaadet'e bağlı, Payitaht'a bağlı üç köyden biridir. Ve bu üç köye Selase, Salis, Arapça üç demektir. Osmanlı üç diyor. Evvel Sani, Salis, Rabi diye devam eder. Salis, üç, belde, köy, Biladı Selase, üç bölge, üç köy. İstanbul'a bağlı üç bölge, Üsküdar, Galata, Pera ve Eyüp bölgesi. Bu üçü de köy kadılıklarınca yönetilir ama Üsküdar'ın kadısı Eminönü kadısı kadar kıdemlidir. Zira Üsküdar Sultan Orhan Gazi devrinden beridir. 1330'lu yıllardan beridir. Osmanlıdır, Müslümandır. İstanbul'un fethini seyretmiştir Üsküdar. Yahya Kemal'in şiirinde olduğu gibi. Yani bizim yaklaşık, Murat ne kadar var sahile kardeşim? 100 metre yok. 70 metre. 70-75 metre ilerimizde bir deniz bulunmakta. O denizden Eminönü'nde baktığımızda 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul'un fethini seyredebiliriz. Üsküdar İstanbul'un fethini seyrediyordu. İstanbul fethedilirken Üsküdar Osmanlı topraklarına aitti. Orhan Gazi'den beridir üstelik. Bir ara fethetti, el değiştirdi ama sonra tekrar Osmanlı'ya geçti. Burada bir han var. Balaban Han. Balaban Çavuş tarafından yaptırılan bir han. Üsküdar'da rıhtım var. Üsküdar'da sahil var. Burada kapanlar var. Tıpkı Eminönü'nde olduğu gibi. Yağ kapanı var, bal kapanı var, sirke kapanı var, un kapanı var. İstanbul'da yaşayanlara nasıl ki unu, un kapanı, sirkeyi, sirkeciden bahsediyorum, sirke kapanı, balı bal kapanı, yağı yağ kapanı, tuzu tuz kapanı karşılıyorsa gümrük demektir kapan. Burada da gümrükler var. Ve bu gümrüklerde de malların değerini, kıymetini ve ne kadar olduğunu ölçen gümrük muhafız memurları var. Bunlara da emin denir. Eminönü'nde, İstanbul'un bulunduğu yerde bütün kapanların başındaki eminlerin toplandığı yere Eminönü denirdi. Burada ise bu kapanların emininin olduğu Eminönü barakası, kulübesi, ofisi şuradaydı. Ve ben şimdi müsaadenizle o eminlerle, 10 tane emin var içeride, eminlerle görüşmeye girdim. Şu an girdim. İçeride bulunmaktayım. Belki de bir eminin üzerine basıyorumdur. Bilmem ki. Belki de burada bir masa vardı, bir bağdaş kuran biri var ve ben onların üzerinden yürüyorum. Ne kadar tuhaf. İşte tarih bunu gösterir. Takvimler 1890, günümüzden 136 sene önce kocaman bir han ve hanın yanında emin barakası, eminlerin bulunmuş olduğu ofis ve ben

şu an Eminlerin bulunduğu, zaten sizin de şu an fotoğrafın size yakın olan kısmında gördüğünüz kulübenin kapısında bulunmaktayım. Biraz daha geleyim. Evet, burası. Şu an orada bulunuyorum. Sağıma baktığım zaman kocaman bir han. Soluma baktığımda, önüme baktığımda her tarafta fesli insanlar. Şu an görüyor musunuz? Bir han var. Bu han Balaban Han. 1760'lı yıllarda yapıldı. 1761, 62, 63 o tarihlerde yapıldı. 1826 yılında Yeniçeri Ocağı kaldırılınca Balaban Çavuş'un yapmış olduğu bu hanın da kontrolü Yeniçerilerden çıktı. 1890'ı görüyorsunuz şu an. Yeniçerilerin elinden çıkmasından yaklaşık olarak 70 yıl sonrasını görüyorsunuz. Fesli insanlar var. Şurada bir yerde başörtüsü bembeyaz olan bir teyze var. Bilmiyorum ki ne yapıyor. Etrafında erkekler bu teyzeye yardım ediyorlar. Askeri darbelerin, Yeniçeri ayaklanmalarının, Yeniçeri isyanlarının planlandığı, isyankar Yeniçerilerin saklandığı, Osmanlı düzenini korumak isteyen aseslerin, yani polislerin içeriye girip de kontrol edemediği, kontrol dışında bütün sapkın, bütün bozgun, bütün devlet düşmanı olan Yeniçerilerin saklandığı Balaban Han şu an tam olarak karşınızda bulunmaktadır. Bu Balaban Han ya da halk arasındaki tabiriyle Melek Girmez Han, Melek Girmez. Neler yapılıyorsa içeride bu hanın içine melek girmiyor. Melek Girmez Han 1940'lı yıllarda bu meydan açılırken yıkıldı. Adnan Menderes döneminde ise etrafta bulunan mesela şuralarda da binalar var. Bilmiyorum farkında mısınız kıymetli dostlar? Benim sağımda ama sizin solunuzda, fotoğrafın da solunda şurada binalar var. İşte bu binaları Adnan Menderes döneminde yıktılar. Bu han İsmet İnönü'nün son zamanlarında yıkıldı. Ve bu meydan bir İnönü Menderes ortak konsorsiyumunun yıkım ekibinin projesidir ve tamamen ortadan kaldırıldı. Balaban Han vakti zamanında Osmanlı Devleti'ne isyan eden o Yeniçerilerin saklandığı, darbe yapmak isteyen Yeniçerilerin içine girip plan yaptığı, kahvelerin içildiği, devlet aleyhine ne kadar faaliyet varsa hepsinin gerçekleştirildiği ve ahlaksız şeylerin de yapıldığı. Bu yüzden de halk tarafından Melek Girmez Han'ı olarak bilinen bu han, şu an fotoğrafta gördüğünüz han, tam anlamıyla devletin baş belasıydı. 1826 yılında 2. Mahmut darbe yaptı, Yeniçeri denilen teşkilatı ortadan kaldırdı. Bu binayı ise tamamen sivillere ve balıkçılara verdi. Nasıl ama? 136 yıl öncesine gittik mi bir an? Arkamda metrodan ya da Marmaray'dan çıkanlar ya da girenler, meydana gidenler ya da sahile inenler, bir sürü insan görülüyor. 136 sene önce burası tıpkı bugünkü gibi kalabalıktı. Hatta daha da kalabalık. Çünkü burası Eminönü bölgesinde Tahtakale, Küçük Pazar, Kapalı Çarşı, Mercan neyse 1900'lerin başlarında, 1800'lerde tam olarak öyleydi. Yıkıldıktan sonra ise böyle bir meydan kaldı. Şimdi iki tane fotoğraf var yan yana. Birisi 136 sene önce 1890, birisi 2026. Sizce hangisi daha güzel? Siz bu soruya cevap vere durun. Ben Balaban Han'a tıpkı bu fotoğrafı anlatmaya başladığım zamandaki gibi, an gibi Balaban Han'a Eminlerin bulunduğu kulübenin yanından giriş yapayım. Bir bakayım. Yeniçeriler daha neler konuşuyor? Yeniçeriler

Devletin kafasında bulunan devlete isyan malzemesi neler? Hele ben bir gideyim şu Yeniçerilere bakayım. Yeniçeriler ne planlaması yapıyor? Siz de 136 yıl ara ile aynı açıdan çekilen iki farklı fotoğrafa aynı anda bakın.

Osmanlı'nın insana, Osmanlı'nın düşünceye ve Osmanlı'nın zeka yapısına vermiş olduğu önemi size anlatmak istiyorum. Efendim, elimizde bir fotoğraf var. Tam 106 sene öncesine ait. 1920 Üsküdar'ında Rum Mehmet Paşa Camisi tam olarak fotoğrafta görüldüğü gibi görünüyordu. Fakat bugün 2026 yılında aynı açıyı çekmek yasak. Aynı açıyı çekmek istersek eğer, ben kendi sağıma doğru bir 15-20 adım ileriye gidersem gidemiyorum. Zira binalar var ve duvarlar var. Dolayısıyla açı aslında aynı değil. Birinde, yani 1920 yılına ait 106 sene önceki fotoğrafta minare kubbeye daha yakın. Fakat burada minare ile kubbe arasındaki açı ve mesafe daha açık. Bunu kapatmak için bizim sağa doğru geçmemiz, sağdan kubbeyi de solumuzu alıp minareyle yaklaştırmamız gerekiyor. Mümkün değil. Burada binalar, kafeteryalar, restoranlar bulunmakta. 106 sene önceki İstanbul'un bakir alanında çekilen bu fotoğraf 2026 yılında maalesef açısını kaybetmiş bir fotoğraftır. Rum Mehmet Paşa, aslında Romalı, yani Bizans kelimesini kullanmıyoruz. Ne olur Bizans'ı kullanmayın. Zira bu topraklarda Bizans denilen devlet 215 yılında Roma İmparatoru Septimus Severus tarafından yok edildi. Bizantiyum devleti yıkıldı, yerine Roma İmparatorluğu kuruldu. 1453'ün 29 Mayıs'ında Fatih Sultan Mehmet Han Bizans'ı değil Roma'yı yıktı ve burayı dersaadet yaptı. Burayı payitaht yaptı, burayı der İslam yaptı. Roma İmparatorluğu diyoruz. Dolayısıyla arkamda bulunan caminin sahibi Bizanslı değil, Romalı bir tüccarın, zengin bir adamın, 11. Konstantin Palaiologos Dragezes'in, Roma İmparatorluğu'nun sonuncusu olan 11. Konstantin, ne tuhaf değil mi? İstanbul'u başkent yapan 1. Maximus Konstantin, İstanbul'u kaybeden 11. Konstantin, bir Konstantin imar etti, kendi adını verdi, Konstantinopol yaptı. Bir Konstantin de İstanbul'u kendi elleriyle ve kendini öldürterek bu şehri İstanbul'a, Osmanlı'ya verdi. 11. Konstantin Dragezes Palaiologos, arkamda görmüş olduğunuz camiyi yapan Rum Mehmet Paşa'nın babasının arkadaşıydı. Osmanlı Devleti 29 Mayıs 1453 tarihinde bu şehri fethetti. Ardından bu şehirde mektepler açtı. Bu şehirde ne olursan ol yine gel. Ne diyor şair? Baza baza her honçi hesti baza. Ger gafiru ger butberesti hesti baza. Gel, gel, ne olursan ol yine gel. İster kafir, ister putperest ol. Tövbe et, yine gel. Bu arada bu şiirin şairi kim? Ne olursan ol yine gel diyen kim? Mevlana mı? Değil. Mevlana Celaleddin'i Rumi diyenler yanıldılar ve bir medya algısına kapıldılar. Bu şiirin şairi 11. yüzyılda yaşayan Ebu Said Ebu'l-Hayr isimli bir Arap şairindir. Mevlana ile bir ilgisi olmayan, Mevlana'nın yazmadığı bir şiirdir. Ne olursan ol yine gel. Osmanlı ne olursan ol yine gel demiş. Mehmet'i almışlar. Yani adı aslında Mihail. Mihail'i almışlar. Enderun Mektebi'nde Mehmet yapmışlar. Sonra bu çocuğa mektepler emanet etmişler. Okul müdürlükleri vermişler. Sonra paşa

Krallıklar, Anadolu Beyler Beylikleri vermişler. Ardından vezirlik vermişler ve ardından sadrazamlık vermişler. 1460'lı yıllarda Osmanlı sadrazamı Mahmut Paşa'nın vefatından sonra Mahmut Paşa 13 yıl boyunca Pargalı İbrahim Paşa, 15 yıl boyunca Sokollu Mehmet Paşa'nın ortasında 14 yıl boyunca kesintisiz sadrazamlık yapan, en çok da ikinci sadrazamlık yapan adamdır Mahmut Paşa. Sokollu Mehmet Paşa 15 yıl, Mahmut Paşa 14 yıl, Pargalı İbrahim 13 yıl. Mahmut Paşa'dan sonra ise başımıza Rum Mehmet Paşa geldi. Rum Mehmet Paşa 1460'lı yıllarda sadrazamlık yaparken bu topraklara, Osmanlı Devleti'nin çok fazla rağbet ettiği Anadolu topraklarına yatırımlar yaptı. Bu yüzden külliyesini, medresesini, Sıbyan Mektebi'ni, çeşmesini, camisini, haziresini, yani külliye parçalarını Üsküdar'a yaptı. 1470 yılında tarihçilerin itilafa düştüğü bir sebepten dolayı idam edildi. Bizzat Fatih Sultan Mehmet Han tarafından Rum Mehmet Paşa idam edildi. İdam edildikten sonra çocukları tarafından, bakın ama baba Hristiyanlıktan dönme, bir Romalı aristokratın çocuğu, çocukları ise babasını Osmanlı Devleti'nin padişahı idam etmesine rağmen dinlerinden dönmüyorlar, soğumuyorlar. 1472 tarihinde arkamda görmüş olduğunuz caminin inşaatını tamamlıyorlar. Ne kadar güzel bir yapı. Allah Rum Mehmet Paşa'nın da, Allah Rum Mehmet Paşa'nın bu yarım kalmış olan külliyesini tamamlatan evlatların da ruhuna rahmet eylesin. Tam olarak Üsküdar'ın meydanına böylesine muhteşem bir eser bırakarak bizi camisizliğe terk etmemiştir. Rum Mehmet Paşa Camisi sahibi bir Romalıdır. Osmanlı Devleti ise asla varlığını ve menşeini inkar etme politikasına gitmemiş. Kürde Kürt demiş, Arnavut'a Arnavut demiş, Rum'a Rum demiş. Peki Türk'e Türk demiş mi? Cevap hayır. Türk zaten baskın ve sahip olan unsur. Sahip kendi adından bahsetmez. Azınlıklardan bahseder. Bu yüzden Rum Mehmet Paşa demiş. Efendim, takvimler 1920 ve efendim takvimler 2026. Aradan geçen 106 sene aynı açıya yakın, ne diyelim, 15-20 metrelik bir açı farklılığıyla aynı cami, iki ayrı fotoğraf şu an karşınızda.

Haydi gelin 81 yıl öncesine gidelim. Takvimler 1945. Haseki İsmail Ağa'nın yapmış olduğu bir çeşme. Haseki İsmail Ağa'da 1. Mahmut, 3. Mustafa, 1. Abdülhamit dönemlerine ait, yani 1750 ile 1770'li yıllara ait bir harem ağası İsmail Ağa. Ve orada bir çeşme yapmış. Yapanın eline koluna sağlık. İnsanlara hala su veriyor, çeşme olarak hizmet veriyor. Çeşmenin üzerinde bugün adını söyleyemediğimiz, blurlu olduğu için de sizin de göremediğiniz 5 yıldızlı bir restoran zincirine benzeyen bir kafe zincirinden bir şube bulunmakta. Ama 1945 yılında şu an bir kafenin, üstelik böyle çok lüks bir, dünyaca meşhur bir kafenin bulunduğu yerde 81 sene önce 1945 yılında bir ev var. Evin bir penceresi var. Pencereden de dışarıya kilim ya da halı, ama kilim olsa gerek, bir kilim açmışlar. Kilim havalandırıyorlar. Bana göre sağda ama size göre solda bir konak var. O konak bugün hala var. Fakat bu konak 2026 yılında bu

Bugün görmüş olduğumuz konak orijinal bir konak değil. Yıkılmış bir konak. Efendim bu konağın sahibi Mahmut Şevket Paşa. Meşhur 4. ve 6. orduların komutanı, Hüseyin Hüsnü Paşa'nın rakibi, bir dönemlerin sadrazamı, Baba Ali baskınından sonra, Ocak 1923 baskınından sonra sadrazamlıktan indirilen Yusuf Kamil Paşa'nın yerine Enver ve Talat Paşalar tarafından Sultan Mehmet Reşat Han'a imzalattırılan bir padişah buyruğu ile sadrazam ilan edilen bir adamdır Mahmut Şevket Paşa. Malumunuz hani bir ses kaydı var. Bugün Bakırköy dediğimiz Makriköy'de Makedonya'dan gelen harekat ordusu, 4. ve 6. ordular Hüseyin Hüsnü Paşa ve Mahmut Şevket Paşa önderliğinde Mustafa Kemal Bey ve Enver Bey kurmay subaylığında iki tane ordu gelir ve İstanbul'da bulunan güya tırnak içinde yok öyle bir şey de güya yobazların ve tırnak içinde zararlı tarikatçıların tırnak içinde söylüyorum. Yani bunlar aslında provokatör insanlardır ve 31 Mart olayında asker darbe yapsın, asker olaya yönetime el koysun diye güdülenerek buraya provokasyon yapmaya gelen tiplerdir. Tıpkı 28 Şubat'ta olduğu gibi. İşte o süreçte Makedonya'dan gelen harekat ordusunun komutanlarından biri olan Mahmut Şevket Paşa, bizim bugün Bakırköy dediğimiz Makriköy bölgesinde askere bir çok tok sesiyle, çok etkileyici hitabıyla, gerçekten insan etkileyen bir hatip tavrı vardır. Hatip tavrıyla bir konuşma yapar ve harekat ordusunun mensuplarını İstanbul'a Sultan Abdülhamit Han'ı devirmek için getirir. Niye anlattım bütün bunları? İşte dakikalardır anlatmaya çalıştığım, sizin de detay fotoğraflarda gördüğünüz Mahmut Şevket Paşa'nın evi, konağı arkamda. Şurada bir otopark var. Ellerini açmış havalı bir balon tarafından çağrılan bir otopark. Aslında orası da Mahmut Şevket Paşa'nın bahçesinin duvarı. Aslında orada bir bahçe varmış. Bahçenin duvarı kaldırılmış. Oraya bugün bir market yapılmış. Marketin altı ise kapalı bir otopark olarak kullanılıyor. Tam şuralarda bana 20 adım geride bir kasketli, lengerli, fötür şapkalı bir amca bulunmakta. Tarihler 1945'i göstermekte. Şapka devriminin üzerinden 20 sene geçmiş ve o amca ya da o dede modanın ve kanunların mucibince şapka giyerek bize doğru geliyor. Eşref Saati sokağı görüyorsunuz şu an. Bir sonraki fotoğrafta bizler de Eşref Saati sokağa çıkacağız ve o sokaktan Mahmut Şevket Paşa konağının yanından sizlerle birlikte bu sefer şu an baktığımız yere yukarıdan bakacağız. O tok sesin sahibi, o hatip, çok güzel insanları etkileyebilecek kadar güzel konuşan Mahmut Şevket Paşa 9 Haziran 1913 tarihinde yine bir parti içi, İttihat ve Terakki Partisi'nin içinden bir darbe ile öldürülecekti. Fakat nezle oldu, 2 gün rapor aldı ve gitmedi yazıhanesine, ofisine, karargahına. 11 Haziran 1913 Salı günü öğlen namazını müteakip saat 1.30 civarı Beyazıt'ta Seraskerat binasının, ki bugün üniversite binası olarak kullanılan binanın olduğu yerde, üçlü çapraz ateşle Mahmut Şevket Paşa öldürüldü. O da bir parti içi darbeydi. Çok şiddetmiş, çok gaddarca hareketleri varmış ve asla kanunlardan taviz vermezmiş. İttihat ve Terakki'nin genç subaylarının canının yanmasına sebebiyet veren Mahmut Şevket Paşa müteakiben yine aynı parti tarafından 11 Haziran 1913 tarihinde öldürüldüğünde

0: Şişli Abide-i Hürriyet'e defnedildi ama konağı burada kaldı. İşte sahip değiliz ve malik değiliz ya bu dünyaya eşya kadar, taş kadar ve kavramlar kadar. Efendim, takvimler 1945 ve takvimler 2026. Üstünden geçen 81 yıllık ara, Eşref Saati Sokak, İsmail Ağa Çeşmesi, Mahmut Şevket Paşa Konağı, hemen arkamızda Rum Mehmet Paşa Camisi, 81 sene önce çok net görülürken, 81 yıl sonra 2026'da sadece minarenin papucu üst kısmı görülmekte. Üzerine binalar yapılmış ve binalar kapatmıştır. 81 yıllık bir açı ve zaman farklılığında sadece burada cami ortadan kalkmış. Caminin dışında hemen hemen her şey, bir de bahçenin duvarı, şu an bir marketin ve otoparkın bulunduğu bahçenin duvarı dışında hemen hemen her şey varlığını korumaktadır. 81 yıl ara ile aynı açıdan çekilen iki farklı fotoğraf şu an karşınızda. ...1955 yılı, yani 71 yıl önce buralar nasılmış sahiden derseniz, şu anki fotoğraf bu sorunun cevabı olarak karşına çıkmaktadır. 1955-71 sene önce bir tane amca koltuk altında ne olduğunu bilmediğim, anlamadığım bir şekilde yukarıya doğru çıkmakta. Benim solumda ama sizin sağınızda bir konak var. Devasa ve güzel bir konak. Bir önceki fotoğrafta anlattım. Mahmut Şevket Paşa'nın, o büyük sadrazamın Makriköy'de Abdülhamit Han'a Yıldız Sarayı'nda tüneyen baykuş, yarasa diyen adam, Abdülhamit Han'ı tahttan indirmek için ne gerekiyorsa yapan adam. 11 Haziran 1913 tarihinde salı günü öğle namazından sonra kendi adamları tarafından caminin avlusunda öldürülen adam, Mahmut Şevket Paşa'nın konağı benim solumda, sizin sağınızda.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi One'da.

0: ister faturamda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
3: Civil'de okula dönüş başladı. Okul çantaları 399 TL, mataralar 169.99 TL, beslenme kapları 299 TL. Kalemden okul çantasını aradığın her şey Civil'de.
4: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
5: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor.

0: taksit fırsatını kaçırma.
1: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye.
2: Bambim var benim.
3: 3, 2, 1.
4: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar. Dolap boş ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere. Pestisit analizli meyve ve sebzeler. Getir büyükte.
5: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı takip.

0: Bu salı binde Perfect Delights kuru meyve ruloları 109 lira. Servet kakaolu fındık kreması 349 lira.
1: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
2: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Yeni etili falif meyve var. Altı hurmalı, üstü kırmızı meyveli, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği etili faliften.
4: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
1: Japandi Legno ile zamansız çıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten

0: yeni Revitalift Filler Glasses'in nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pulse Cute okul çantası 999 lira.
2: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
3: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki

0: Cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor. Getir, bir mutluluk
2: getir. Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
2: 5-11 Eylül arasında Bin'de efsane Baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira. Bim, bim,
3: bim, benim, bim, bim. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Fotoğrafta yani 71 sene önce burada şu an apartmanın otoparkının giriş olan kısmında bir duvar var. Bu duvar şu an yok. 71 sene önce burada var olan duvar şimdi

yok. Bir apartman var, apartman otoparkı var. Güzel. Eşref Saati Sokağı'ndan bahsediyorum. Sokağın güzelliğine bakın. Sokağın isminin güzelliğine bakın. Eşref Saati Sokağı, Mahmut Şevket Paşa Konağı. Sağ tarafta ise az evvel görmüş olduğunuz çeşme, İsmaila Çeşmesi'nin üzerinde bulunan ve bir kilim, penceresinde bir kilimin bulunduğu, bir evin bulunduğu yer. Şu ansa blurlu olduğu için sizin göremediğiniz 5 yıldızlı bir dünya kafeteryası, meşhur bir kafeterya. Güzel bir fotoğraf. 71 sene öncesine gidelim ve ardından sizlere veda edelim. Efendim, bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Allah fırsat ve ruhsat verirse haftaya yine bu bölgelerde ama burada değil. Bu sefer Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ve onun devamından başlamak üzere karşınızda olalım. Beyaz TV sanırım bizim ailemizin ortak adı. Geçmişe yürüyen adam ise sizin ailenizin pazar günleri evinize gelen kahvaltı sonrası çay ve kahve komşusu. Sizlerle birlikte İstanbul'u, sizlerle birlikte bu sezon, bu yeni sezonda Anadolu'yu, Urfa'sından Mardin'ine, Hatay'ından Adana'sına, Ankara'sından Niğde'sine kadar bütün bölgeleri gezeceğiz. Allah fırsat ve ruhsat versin. Sizler orada olun. Bizler her tarafta gezip yaşanan tarihi sizlere anlatacağız. Yanımızdan lüks arabalar geçerken ben nasıl size 71 sene öncesini, şuradan çıkan bir amcayı, Mahmut Şevket Paşa'yı anlatabilirim? İşte bu kadar anlatabilirim. Bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Allah'a emanet olun.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

Efendim bu hafta Marka Şehirler programımızda kameralarımızı lezzetin ve kadim kültürün şehri Konya'ya çeviriyoruz. Lezzet dolu bir bölüm için hazırsanız bizler başlıyoruz.

Efendim, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı öncülüğünde dördüncüsü düzenlenen Konya Gastronomi Festival alanına getirdim sizleri. İşte Konya'nın kadim tarihinden bugüne kadar gelen eşsiz lezzetlerin buluştuğu, yöresel ürünlerin yer aldığı ve birçok şefin de workshoplarıyla çok renkli alanların bulunduğu bu festival alanını dilerseniz birlikte keşfedelim ve bu lezzetlerin tadına birlikte varalım. Buyurun.

0: Efendim Konya'nın coğrafi tescilli o meşhur lezzeti calla kebabı mı oluyor bu?
1: Calla yemeği.
0: Calla yemeği. Nedir bu calla yemeği?
1: Calla yemeği Selçuklu zamanında yeşil erikli yapılıyormuş.
0: İçinde erik de mi var?
1: Yok. Bu erikli modeli, bu patlıcanlı modeli.
0: Coğrafi tescilli bir yemek ve güveçle mi yapılır canlı güveçle yemeği? Yapılır.
1: Evet, güveçle yapılıyor.
0: Ne var içinde?
1: Patlıcanlı ve kuzu etinden yapılıyor ve tereyağlı.
0: Bol etli, kuzu etin neresi kullanılıyor?
1: Kuzu budundan kullanılıyor.
0: Bayağı da kaç saatte pişiyor bu yemek?
1: Bu yemek 4 saatte pişiyor.
0: Sadece patlıcan var, kuzunun...
1: Biber, domates, soğan, sarımsak var.
0: Demek ki gerçekten bizim güveç diye yaptığımız aslında geçmişine baktığımızda calla yemeği olarak karşımıza çıkıyor efendim. Festival nasıl gidiyor?
1: Festival güzel gidiyor. Dün çok heyecanlı, güzeldi.
0: Devam ediyor.
1: Evet, devam ediyor. Bugün ikinci günü. Devam
0: Peki
1: ediyorsun.
0: Bizim gibi şaşırıyorlar mı calla yemeği denilince? Ya bildiğiniz güveçmiş falan diyorlar
1: Aynen,
0: mı?
1: Aynen diyen var. O şekilde diyen var. Ama erikli yapmış olsaydık onu diyemezlerdi. Erikli Selçuklu zamanında yapılıyormuş.
0: Bir de mevsimine göre herhalde değişiyor.
1: Aynen.
0: Erik mevsimi de erikli calla yiyorsunuz efendim. Gerçekten Konya'nın bereketi bu festivalde.

0: Adana'nın coğrafi tescilli, o lezzeti olan yağ somununu anlatacağım. Ki bu kadim lezzeti bilen bilir, bilmeyen de çok şey kaybetmiştir. Değil mi Sefer Usta?
1: Evet efendim.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz öncelikle.
0: Hoş bulduk. Ne zaman yolumuz Konya'ya düşse, o sabahın erken saatlerinde yağ somunuyla yapılan kahvaltının tadı başkadır.
1: Evet efendim.
0: Ve yine Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı öncülüğünde yağ somununu gelecek nesillere aktarmak adına muhteşem fırını bile açılmış. Özel fırını bile var. Peki nedir bu yağ somunu? Efendim? Biz biliyoruz ama ekranları başında bizi izleyenlere de bir anlatalım.
1: Efendim, yağ somunu Konya'da sabahları tüketilen bir üründür. İçerisinde bizim 5 çeşit peynirimiz var. Öncelikle hamurumuzu ustam bu şekilde üstüne susam, haşhaş, çörek otu karışımı atar.
0: Yani haşhaş, çörek otu, susam olmazsa olmaz. Yağ somunu olmaz efendim.
1: Evet.
0: Hamurunda ne var?
1: Hamurunda maya, su, tuz var. Artı bir katkı maddesi yok.
0: Doğal tabii. Evet. Konya Ovası efendim.
1: Konya Ovası'nın buğdaylarından yapılmış unlarımızdan.
0: Mayalanmış hamur.
1: Evet, mayalı.
0: Nasıl aşamalardan geçiyor ustam? Zaten bir el pratikliğiyle yağ somunlarını hızlıca yapmaya devam ediyor. Bir Sefer Usta'm bir anlatalım şu yağ somununu.
1: Şu anda ustamız hamuru aşıyor. Üzerine susam haşhaş karışımımızdan sallıyor. Biz bunu birazdan ateşin önüne sallayacağız. Ve yarı pişireceğiz. Şişireceğiz.
0: Birazını pişireceğiz. Az pişmiş geri mi çıkaracağız?
1: İsterseniz uygulamalı gösterebilirim şu
0: hemen
1: anda.
0: Hemen gösterelim. Taze sıcak sıcak efendim. Festivalin rengine yaraşır bu muhteşem lezzetle tatmadan gitmeyelim diyoruz. Ve Sefer Usta'ma bırakıyorum sizleri. Sefer Usta'm bol bereketlendikçe kabarırmış, doğru mu?
1: Evet efendim.
0: Peki neyle olabiliyor bu yağ somunları?
1: Efendim, yağ somununuzun çeşitleri var. Klasik dediğimiz 5 çeşit peynirler olan.
0: 5 çeşit peynir.
1: Evet, 5 çeşit peynir var efendim bunun içinde, küflü peynirle beraber.
0: Buranın da küflü peynirinin tadını bir görmek
1: tabii
0: lazım.
1: Tabii ki. Ayrıyeten sucuklu, kavurmalı, pastırmalı ve atom şeklinde çeşitlerimiz bulunmaktadır.
0: Bunların hepsinin karıştığı mı atom oluyor?
1: Atom da peynir, üzerine kavurma ve pastırma şeklinde efendim.
0: Sanıyorum yağ somununun en büyük özelliği iki katmanlı pişme şeklinde
1: evet
0: oluyor. Ve aslında içindeki lezzetler o sıcaklığıyla yarıyor, doğru
1: evet
0: mu?
1: Evet efendim. Sonra attığımızda üzerine tereyağı sürüp salıyoruz. Şu anda sökeceğim içeriden hamurumuzu.
0: Hemen zaten hamur beni al demeye başladı efendim. İşte yağ somununun ilk aşaması hazır. Bir dakikada, bu kadar da kolay. O kadar güzel kokuyor ki.

0: koyacağız arasına?
1: Öncelikle açıyoruz.
0: Bayağı. Aslında bayağı şey gözüküyor ama kaç gram hamur kullanıyoruz?
1: Hamurumuz 180 gram.
0: 180 gram. Evet. İçi bol dolgulu olacak. Ne koyacağız içine?
1: İstersen sizin için atom yapalım.
0: Tamam, şöyle güzel bir atom yapalım. Efendim 5 farklı peynirden karışan peynir çeşitimiz içinde o coğrafi işaretli göğermiş peyniri de olan peynir çeşitlerimizi koydum. Evet. Kavurmada mı koyacağız?
1: Kavurmada koyacağız. Önce 5 çeşit peynirimizi koyduk, sonra kavurmamızı yaydık ve üzerine pastırma koyacağız efendim.
0: O pastırmamız da olacak. Kayseri'den mi pastırma? Konya'nın mı?
1: Konya'nın efendim.
0: Konya'nın. Şimdi Konya'da biliyorsunuz hayvancılık, tarım ülkemizin başkenti ve bu konuda da işte lezzetlere yansıyor efendim. Tamam mı ustam?
1: Şu an üzerine tereyağını vereceğiz.
0: Şimdi Konya'nıyız.
1: Evet. İçeriye pişmesi için göndereceğiz.

0: Of of, muhteşem gözüküyor şimdi Sefer Usta. Evet. Bu sıcakta bu sıcak yenir mi?
1: Yenir efendim.
0: Değil mi? Bu lezzet kesinlikle varsa yenir.
1: Evet.
0: Şimdi ne yapacağız? Pişti mi tamam mı?
1: Şu anda pişti. Tereyağıyla harmanlandı.
0: Nar gibi kızarmış
1: nar
0: efendim.
1: Nar gibi kızardı ateşimizde.
0: Ve böyle yağ somonunun kokusu zaten sizi bir çekiyor. Sıcak soğuk hiç fark etmiyor. Bu lezzet yenir efendim. Evet. Keselim mi?
1: İçerisini gösterelim öncelikle.
0: İşte bakar mısınız? Konya yağ somununun lezzeti zaten görüntüsel evet, şey anlatıyor. Ve bu sıcakta festival kapsamında da inanılmaz bir emek var efendim. Ve tabii ki Sefer Ustam'la birlikte birçok çalışan arkadaşımız gelen misafirlere ikramlar ederek yağ somununu
1: evet
0: tanıtıyorsunuz.
1: Efendim, tanıtmak için elimizden gelen her şeyi
0: buraya
1: yapıyoruz.
0: Buraya aç gelmeler lazım değil mi?
1: Evet efendim.
0: Şöyle güzel bir tadına bakalım mı?
1: Tabii ki de.
0: Muhakkak Konya'ya geldiğinizde bu tescilli lezzeti, bu kadim lezzeti tatmadan gitmeyin diyoruz. Biz lezzetine vardıktan sonra festivalin lezzetlerini gezmeye tüm hızımızla devam ediyoruz.

0: Efendim, Konya Gastronomi Festivali kapsamında sadece Konya değil, tüm Türkiye burada. Ve Trabzon'a da selamlar olsun. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, sosyal tesisler sorumluları sırf bu festival için buradalar. Merhabalar, nasılsınız?
1: Merhabalar canım, nasılsınız? Biz de iyiyiz. Buraya geldik, sizi gördük, daha güzel oldu.
0: Hamsiler çıktı mı?
1: Hamsi her zaman size var ya, her zaman.
0: Ahmet Hamsi Başkanımıza selamlar olsun. Tabii Ganita'yı hala gönlümüzde. Trabzon'un yeri başka.
1: Bambaşka.
0: Bambaşka. Kuyvanı da özledik.
1: Maalesef şöyle bir sözümüz var. Ya padişahın yanında olacaksınız ya denizin. Biz denizi seçtik. Hamsi ve kuymak. Yöresel en güzel yemeklerimizi sizleri de bekleriz bir daha inşallah.
0: Peki bugün Konya Gastronomi Festivali alanındasınız. Birkaç gündür buradasınız. Nasıl buldunuz Konya'yı, lezzetlerini, ortamı? Sizden ya, dinleyelim mi?
1: Biz Konya'yı çok iyi test ettik. Gerçekten çok harika yemekler var. Mesela bamyayı çok aktif yiyen değiliz ama müthişti gerçekten. Yani bu organizasyon da çok iyiydi. Özellikle eski yapıları, onları öyle birleştirmişler ki çok güzeldi. Bizim de bir Antalya festivalimiz olacak. İnşallah onlar da olacak. Orada daha güzel, elit bir çalışma yapacağız inşallah.
0: Neler tattınız burada?
1: Kebaplarına baktık, baklavalarına baktık. Haşhaşlı neydi? Helvası var. O da çok güzeldi.
0: Favorin hangisi oldu?
1: Hamsi.
0: Efendim burası Trabzon ekibi. Peki efendim siz nasıl buldunuz burayı?
2: Konya çok güzel.
0: Şimdi Trabzon mutfağıyla Konya mutfağına baktınız.
2: Evet.
0: İlk defa mı geliyorsunuz?
2: Konya'ya ilk defa geliyorum, evet. Mutfak olarak birbirlerinin aslında ortak tabii ki noktaları var ama farklı mutfaklar. Biz daha deniz şehri olduğumuz için balık ağırlıklı bir mutfağa sahibiz. Burası daha et ağırlıklı bir mutfağı ama her şey çok güzeldi. Organizasyon çok keyifli. Deneyimleme fırsatımız oldu.
0: İnşallah... Neler yediniz burada?
2: Bamya çorbasına ben de bayıldım. Fırın kebabı, et sevmeyen biri olarak ona da bayıldım.
0: Bamya da normalde yemiyorsunuz değil mi?
2: Biz de Trabzon'da çok bamya ne yetiştirilir ne tüketilir ağırlıklı olarak bu şehre göre. Ona rağmen çok güzel bir çorbaydı.
0: Ay, bun-

0: ondan sonra bamya yiyeceksiniz.
1: Mutlaka.
0: Peki bamya mı hamsi mi diyelim mi?
1: Bence demeyelim, hamsi kazanır.
0: Demeyelim.
1: Pis olabilir.
0: Kesinlikle. Peki kaç gün buradasınız?
1: Bugün de buradayız, yarın ayrılacağız.
0: Ama... Yağ somunu mu yiyeceksiniz
1: evet,
0: şimdi?
1: Evet, onu bir tek denemediğim sanırım o kaldı, onu deneyeceğiz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık.
1: Sağ
0: bundan sonra rotanız neresi?
1: Tabii ki Trabzon. Ve mutlaka Ekim ayında bizim de bir gastronomi festivalimiz olacak inşallah, onu da bekleriz.
0: Efendim Trabzon'a selamlar yolluyoruz ve Konya Gastronomi Festivali'ni gezmeye tüm hızımızla devam ediyoruz.

0: Konya'nın fırın kebabı olmazsa olmazı. İşte festivalinde baş tacı. Kolay gelsin. Nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Şimdi Konya kebabını dünya biliyor değil mi
1: artık? Evet efendim. Konya'nın fırın kebabı artık tescillendi de zaten. Konya denince artık etli ekmekten ayrı fırın kebabı da direkt aklımıza geliyor.
0: Şimdi yalnız şunu arasında ayırt edelim. Fırın kebabı değil, fırın kebabı.
1: Fırın kebabı.
0: Ben öğrendim.
1: Konya dışında zaten herkes fırın der ama biz Konyalılar fırın diyoruz buna.
0: Konya'nın bereketi bu tandıra sığmış.
1: Konya'nın fırın kebabının en özelliklerinden birisi de Selçuklu mirası bize. Selçuklu'dan kalma bir yiyecektir fırın kebabı. Fırın kebabı ön kol boyun, kuzu etinden yapılmaktadır. Sadece kaya tuzu var bunun içinde. Başka hiçbir şeyimiz yok.
0: Kaç saat pişti bu?
1: 6 saat pişme süreci var. Biz gece saat 5'te dükkanımızı açtık. Bunu hazırladık, buraya getirdik, geldik. Burada pişirme imkanımız yok. Taş fırında, meşe odununda, meşe ateşinde pişer efendim fırın kebabı.
0: Efendim eti özel, iklimi özel, pişirmesi özel, ustası da özel. Daha ne olsun ki festivalin özelliğini konuşmuyorum zaten.
1: Bunun en özelliklerinden birisi bakır olacak.
0: Kaç
1: Halaylı
0: yıllık
1: bakır
0: bu
1: leğen.
0: Bakır?
1: Bu bakır leğenlerimiz bunlar dededen kalma bize. Dedem de zaten burada. Bizim kuruluşumuz 1934. Biz de 4. kuşak olarak devam ediyoruz.
0: O gün bugündür şimdi kebap yapıyorsunuz.
1: O gün bugündür kebap. Başka bir şey bilmeyiz. Biz fırın kebabından devam ediyoruz.
0: Şimdi efendim bu kebabın anladığım kadarıyla bir kazanı eski olacak.
1: Kazan kalaylı bakır leğen olacak.
0: Kaç yıllık bu kazan?
1: Bu kazan şu anda aşağı yukarı 45-50 seneyi devirmiş durumda.
0: Of, onun miladını lezzeti
1: doldurdu. Delindiği zaman gider artık, kaldırırız onu bir köşeye. Tarih eser kalır orada.
0: Arkasından diğeri gelir. Arkasından ve kalaylanır efendim.
1: Aynen öyle. Bu yağın içinde de sadece etin kendi öz yağı, su, katkı maddesi, margarin, tereyağı hiçbir şey yoktu.
0: Yani
1: etin
0: bu zararlı yağı, kolesterol denilen, kilo yapan yağlardan değil efendim.
1: Kesinlikle değil.
0: Birebir eti besleyen en doğal yağlardan. İşte bu fırın kebabını yemek için ta Avrupa'dan geliyorlar değil mi?
1: Kesinlikle. Yani bize
0: müdavimleri ayrı.
1: Bunu biz şey yurt dışına bile paket yapıyoruz hastalara.
0: Paketle mi gönderiyorsunuz?
1: Paketle götürüyorlar efendim. Geliyorlar, güzelce ne sarıyoruz. Yurt dışına götürüp gidiyorlar bu şekilde
0: efendim,
1: fırın
0: kebabını. Efendim teknoloji
1: kebabına
0: gelişince tabii biz bu lezzetleri gelecek nesillere de aktarıyoruz. Kebap seviyor musunuz?
1: Kebap bayılırım. Haftada en az 2-3 yemezsem olmaz.
0: Hatta bir gün boyunca kebap bile yiyip doyabilirsiniz.
1: Kesinlikle.
0: Kilo yapmaz efendim, garantili.
1: Bu %100 diyet diyoruz biz buna. Şurada mesela yağlı parçalar. Bunlar insanlar direkt burada bir ön yargı var. Ya yağlı yenir mi? Bunun yağından kesinlikle zarar gelmez efendim. Şöyle zaten içine de baktığınız zaman etin kendi
0: öz yağıdır. Koparalım mı? Bakar mısınız?
1: Şöyle direkt dağılır zaten bu yani. Şey yapmamıza gerek yok.
0: Yani aldığımızda henüz kepçede bile dağılıyor. Ve gerçekten emeklerinize sağlık, kolaylıklar diliyorum.
1: Allah razı olsun.
0: Tabii bu vesileyle bizim programımız bittikten sonra efendim ne yapıyorsunuz? Eğer Konya'lı bölgeye yakınsanız hemen Gastrofest alanına gidiyorsunuz ve bu kadim lezzetlerin tadına varıyorsunuz. Ama yetişemiyorsanız kaybetmediniz. Konya'da her daim bu lezzetler var. Çünkü burası kadim şehir Konya.

0: bereketli olsun. Nasılsınız? Hemen şöyle bir tadalım mı?
1: Evet, aynen.
0: İlk şim ayalı Konya ekmeği efendim. Selçuklu döneminden bugüne kadar. Aynen. Peki siz ne kadar güzel giyinmişsiniz? Neler yapıyorsunuz?
1: 8 asır öncesinin ekmeğini, ekmeğin hafızasını biz Konya'da yaşatmaya çalışıyoruz. 8 asır öncesinin kıyafetleriyle, kostümleriyle ekmeğimizin ruhuna uygun bir vaziyette hizmet etmekteyiz.
0: İlgi nasıl, alaka nasıl?
1: Çok güzel. Ekmek kadar eskinin kostümlerine de ilgi çok yüksek.
0: Aslında özlemişiz değil mi geçmişi?
1: Aynen. Özü dönüş başladı diyebiliriz o zaman. Kıyafetlerimiz Selçuklu dönemi, Selçuklu matbaası. Tabii Selçuklu matbaanın en büyük özelliklerinden bir tanesi Mevlevi dergahı. Mevlevi dergahında sadece ekmek pişmez. En önemli olan insan pişerdi. O zamanın terbiyegahı, ondan sonra insanların ıslah edildiği bir yerdi. Onun yanında da aşhane. İlk bölümü aşhaneden başlardı, matbahtan başlardı.
0: Siz de matbahtsınız yani, bugün.
1: Aynen, biz de ateşbazı veli, ilk büyük aşçı dedemizin izinden diyelim böyle, onun kıyafetleriyle yani Mevlevi matbahının giysileri diyebiliriz.
0: Kolaylıklar diliyorum.
1: Rica ederiz.
0: Peki arkadaşımız hanımefendi, hemen sizi alalım mı şöyle? Şöyle alalım. Peki hanımefendinin kıyafetini anlatalım mı?
1: Osmanlı dönemindeki, işte Selçuklu dönemindeki çaşıt dediğimiz şey, figürün şeyi, temsili, kostümü diyelim artık.
0: Çok teşekkür ederim. Sepette ekşi mayalı ekmekleriniz ve bugün insanlara şifa dağıtıyorsunuz.
1: Aynen. Yani Selçuklu'da, özellikle Anadolu'da bir kültür şuydu. Ekmek ücret karşılığında dağıtılmazdı. Özellikle Selçuklu'da dışarıdan gelen seyyah tüccarlara 2 gün boyunca, 3 gün boyunca kervansaraylarda ücretsiz ekmek dağıtılırdı. O zamanın para karşılığında sunulan bir şey değildi. Biz de o kancayı burada attık. Bütün gastrofest boyunca sınırsız ekmek dağıtıyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bereketli olsun.
1: Sağ olun, rica ederiz. Ya Hak, selamlar.

0: Efendim, Konya Gastronomi Fest kapsamında bu yılki teması ekmek. Soframızın baş tacı. Tabii konu Konya olduğunda burada mutfak da bir kültür. Ve size öyle bir yere getirdim ki aslında Konya'yı buradan tanıyabiliriz. Doğru mu söylüyorum?
1: Evet, Konya zengin bir coğrafya aslında.
0: Kadim bir şehir burası.
1: Kadim bir şehir. Selçuklu'nun başkenti. Yani burası Çatalhöyük. Yani coğrafyası geniş bir toprağa, coğrafyaya sahibiz burada. Onun için de tabii mutfak burada ürün yelpazesi olduğu için çok zengin oluyor. Evet, onun için Konya önemlidir. Bu coğrafya önemlidir. Bir yerde eğer bir medeniyet varsa tabii ki mutfak vardır. Mutfağımız da zengindir. Burası 9500 yıllık bir geçmişi olan bir yer, coğrafya. Yerleşik yanaşık düzene geçince tabii ki burada mutfakta devreye giriyor. Şimdi burada tabii bir Mevlevi mutfağı var bunun arkasında. Bir Konya mutfağı var. Yine Selçuklu mutfağı var. Mutfak zengin bu coğrafyada. Konya deyince akla etli ekmek geliyor. Fırın kebabı geliyor. Aslında etli ekmek, fırın kebabı bunlar eskiden Konya kültüründe çarşı yemekleriydi. Ama evde kalan mutfağı da işte bu gastrolarla gün yüzüne çıkarmak, daha çok tanıtabilmek, aslında lokantaya da uyarlayabilmek. Şimdi bu şeyde, alanda gördüğünüz her standta bir kültür yemeği var aslında.
0: Evet, yani coğrafi tesiri.
1: Yani şu anda Türkiye'de de ikinciyiz. 91 tane ürünümüz şu anda coğrafi işaretli. Herhalde bir 10 tanesi daha şu anda girecek diye bekliyoruz. Tabi adına türbe yapılmış, anıt mezar yapılmış, bir ateşbaz veli var. Yani dünyada tek.
0: Evet.
1: Aşçıların piri olarak biliniyor. Onun için Konya mutfağı aslında değerli, kıymetli.

Şimdi coğrafya biraz bizim geniş. Şimdi her 50 kilometrede burada mutfak değişiyor. Şimdi burada mutfak değiştiği için ekmek de değişiyor. Siz Toroslara gittiğiniz zaman sac ekmeğiyle karşılaşırsınız. Ovaya indiğiniz zaman tandır ekmeğiyle karşılaşırsınız. Ama orta ölçeğe Ankara'ya doğru giderken işte bu nasıl söyleyeyim Cihanbeyli Kulu tarafına giderseniz gömecek ekmeğiyle karşılaşırsınız. Gerçekten bu coğrafya çok zengin bir coğrafya.

0: ekmek aslında bizim bu tandır hikayemiz bizim göç yoluyla gelmiştir. Yani Orta Asya'dan biz gelirken aslında tandırı da getirmişiz. Ben şimdi bu göç yolunu araştırırken işte Kırgızistan olsun, Özbekistan olsun, Kazakistan olsun, ben orada tandırı incelerken mesela orada benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de Samsa'ydı. Evet. Samsa'ya baktığım zaman bizim tandır böreğinin aynısı. Ha, buraya biz göç yoluyla binli yıllarda belki daha önce geldi. Ama bizim göç yoluyla geldi. Bununla neyimiz geldi? Peynirlerimiz geldi, kurutlarımız geldi. Onun için işte bu mesela nasıl söyleyeyim, boza geldi mesela. Göç yoluyla geldi bunlar.
1: Ve sonra kültürel olarak tabii, yerleşti.
0: Kefir geldi. Bunlar göç yoluyla geldi, bize yerleşti. Nerede? İşte bu Selçuklu'ya yerleşti.
1: Ve kalabalık aileler olduğunu anlıyoruz. Mutfak kültürünün ve sofra kültürünün yine birlik, beraberlik ve kardeşliğin bir arada olduğunu, aynı tabaklardan birçok aile bireylerinin yediğini görüyoruz mutfakta. Ve hep kadın erkek ayrı mıydı? Yine orada bir sofra görüyorum. Burada mizansen olarak hepsi sergileniyor. Nasıl bir sofra düzeni görüyoruz?
0: Ya şimdi Konya kültüründe tabii çok şey var, unsur var. Şöyle davet yemeklerimiz vardır bizim.
1: Düğün yemeklerimiz vardır bizim.
0: Bunlar sırayla açmak lazım. Şimdi davet yemeklerinde sıralı yemeklerimiz olur bizim. Yani bu işte iki tatlı, iki tuzlu, iki tatlı, iki tuzlu. Yani bu 28, 30, 35 çeşide çıkan. Yani,
1: bir tanesi olmazsa davet olmaz mı?
0: Yani burada aslında şöyle. Konyalı eski kadınlar eğer evin beyi misafir gelecek dediyse 3 gün önce yemeği hazırlamaya başlar. Yani misafir çok önemliyse evin hanımına bir hafta önce haber verilir. Evin hanımı da eğer horoz suyu yoksa pilav yapmaz. Horoz kesilecek, horoz
1: misafir
0: olacak.
1: Çok kıymetli.
0: Kıymetli. Onun için davet yemeklerimiz kıymetlidir. Düğün yemeklerine gelirsek eskiden bizim düğün yemeklerimiz şöyleydi. Bu kadar kalabalık davetler olmazdı. Orta etler olurdu bizim düğün yemeklerimizde. Yani kapama et dediğimiz, bütüm et dediğimiz bu yemekler olurdu. Yani kuzu eti büyük bir parça pilavın üzerinde ortaya konulurdu. Yanında hoşaf verilirdi. Ama yoğurt çorbasıyla başlanırdı. Bu yine bamya çorbamız vardı. Zerdemiz ve irmik helvamız vardı. Yani bu biraz biz bu şeyi çoğaltmaya başlayınca kuzu etinden çıkıp dana etinden kavurmaya dönmeye başladık.
1: Evet.
0: İşte 10 bin, 15 bin, 20 binlere çıkınca bu böyle oldu. Gerçekten de Konya'nın yemek kültürü zengindir. Sofrası açıktır.
1: Cömerttir.
0: Yemek tabii ki. Yemekleri de saymakla bitmez.

aslında Anadolu'nun kendisi. Konya'da çok rahat görüyoruz efendim. Tabii ki sofra denilince insanlığın varoluşundan bugüne dek olmazsa olmazı yaşam kaynağı. Ekmeğimiz, başımızın tacı. Yine Harun Bey'in de söylediği gibi Konya'ya baktığımızda çeşitliliği de bir o kadar görüyoruz. Aynı ova, aynı verim.

0: ama kültürel zenginlik herhalde burada daha çok öne çıkıyor. Ve en eski Konya ekmeği desem ne dersiniz?
1: Evet. Şöyle başlayayım. Mevlana'nın bir sözüdür. Ekmek olmazsa sofra bezenmez.
0: Kesinlikle.
1: Dolayısıyla bu bir kültürdür artık. Harun Bey'in dediği gibi biz de evdeki, mutfaktaki o kültürü restoranlara taşıma gayesi, bizde de endüstriyel üretime gayesi vardır. İşte 8600 yıl önce bulunmuş bilinen en eski ekmek, ekşi maya ile yapılan, tam buğday ununun olduğu.
0: En sağlıklı ekmek aslında.
1: Evet, yani biz de şimdi bunu ekşi mayalı tam buğday unuyla kullanılarak yaptığımız ekşi mayalı ekmekleri piyasada, büfelerimizde satışa çıkarmaya çalışıyoruz. Ön plana bunu çıkarmaya çalışıyoruz. Burada en önemlisi evde annelerimizin leğende beklettiği o fermantasyon sürecinin ne kadar uzun olduğuyla alakalı. Biz de bunu kontrollü şartlarda, buharlı odalarda bekleterek uzun süre fermantasyonla ekmeğin lezzet kazanmasını sağlıyoruz. Bu geleneksel bir yöntem.
0: Kaç çeşit ekmek var Konya'da?
1: Halen daha normal ekmek, yani bizim eskilerin tabiriyle çarşı ekmeği dediğimiz ekmek %85-%90 oranlarında tüketimi var olan bir ekmek. Ama onun haricinde karışık tahıllı ekmeklerimiz var. Siyez ekmeği var. Arpa ekmekleri halen daha...
0: Artık glutensiz bile üretmeye başlamışsınız,
1: evet,
0: görüyorum
1: yani ben. Normal ekmeklerimiz var. Bunlar gluten içeren, sofralarda bulunan ekmekler. Biz 2019 yılında çölyak hassasiyeti olan bireyler için de ekmek üretmeye başladık. Bu çok değerli bir sosyal proje. Glutensiz ekmeği her gün taze olarak büfelerimizde bulundurabiliyoruz. Ekmek yeterli gelmedi. Küçük yavrucaklar sadece ekmek değil, simit de isteyecekler. Glutensiz simiti üretime soktuk. Sonra kurabiye çeşitleriyle bunu şekillendiriyoruz. Yeni fabrikamızda glutensiz ürün çeşitlerini biraz daha fazlalaştıracağız. Ama bizim özellikle bakanlıkla birlikte yürüttüğümüz bu ekşi mayalı tam buğday ekmeği projesi vardır. Bunu yurt geneline yayılan bir uygulama bu. Pilot bölge Konya'ydı bunlar. Başladık bir yıl önce. Çok güzel sonuçlar elde ettik. İnşallah yakın zamanda bu ekmeklerin Türkiye genelinde tüketimi daha da artacaktır.
0: Yani şunu diyebiliriz değil mi? Ekmek yemeyelim değil, sağlıklı ekmek yiyelim.
1: Bulundurmak gerekiyor. Biz okulların açılmasıyla birlikte velilere yönelik, öğrencilere yönelik, öğretmenlere yönelik de bazı videolar hazırladık. Fabrikamızı ziyaret eden, küçük minik anaokuluna giden, kreşe giden ilkokul öğrencilerine bu ekmekleri tanıtıyoruz. Bunlar da evde gittiği zaman annelerine babalarına tanıtıyorlar. Bu bilinç böylelikle oluşacak. Yakın gelecekte, çok uzak değil, yakın gelecekte bu kültürde de çeşitli değişiklikler olacak diye öngörüyoruz.

0: bugün workshopta neler var, neler yapacaksınız, ya, neler öne çıkacak ve dışarıdan gelenler Konya mutfağı ile ilgili neler söylüyorlar?
1: Şimdi şöyle, bu yıl Gastro Konya Gastro Fest'in teması ekmek zaten. Ekmek üzerine çıktık. Biz yazarken de bunu bu şekilde yazdık. Bu coğrafya tahıl coğrafyası. Şimdi ekmek o kadar kutsal ki bizim için. İnanılmaz bir kutsallığı var.
0: Yere düşünce öper başımıza koyarız.
1: Yani yere düştüğü bir parçayı bulduk, ettik. Öperiz, alnımıza koyarız, yüksek bir yere koyarız. Sofrada ekmek kırıntısını toplarız ve onu yeriz. Yani inanılmaz bir şükür vardır ekmeğe. Ama bugün ekmeğe baktığımızda bu kadar bolluğun, bereketin içerisinde biz ekmeği çok israf ediyoruz. Bayatlayan ekmeği biz nasıl değerlendirmemize şey olarak işte tirit yapıyoruz. Sündürmeler yapıyoruz. İşte paparalar yapıyoruz. Patlıcanlı sebzeli tiritler yapıyoruz. Köfte harcının içerisine kullanıyorsun. Yani saymakla bitmez ya. Biz burada şeflerle beraber ekmek üzerine, ekmeği biz israf etmemek için bir sürü workshoplar yapıyoruz. Aslında hikayenin bir tanesi de.
0: Ey hanımları çok fazla talep gösteriyor. Festival nasıl gidiyor?
1: Ya festival şunu da söyleyeyim. Kuruyen ekmeği biz yine ekmeğin içine sıkar yerdik çocukken. Niye? Biz ekmek ovmacı yapardık.
0: Evet.
1: Yani onun için ekmeği ekmeğe sıkar yerdik. Yani ekmek bizim için

0: Değerli. Evet, dördüncüsü düzenleniyor. Konya Gastrofest. Bence şu anda Türkiye'nin en iyi hazırlanan, düzenlenen Konya Büyükşehir Belediyesi gerçekten buna çok önem verdi. İki yıldır inanılmaz çıta çok yukarıda. Üzerine koyarak bir şeyler geliyor. Daha iyisi, daha iyisi, daha iyisi geliyor. Gerçekten güzel bir festival geçiyor. İşte Konya'nın tüm ürünleri burada tanıtılıyor. Tüm işte yemekleri burada tanıtılıyor.
1: İkramlıklar
0: tabii
1: var.
0: Hepsi burada tanıtılıyor. Aslında Konya için bir değerdir bu. Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum. Siz de workshop'a yetişeceksiniz. Peki ekranları başında bizi izleyenlere nasıl bir mesaj verirsiniz? Neler söylersiniz son olarak?
0: Ya ben diyorum ki şunu söylüyorum. Bu gastronomileri kaçırmasınlar. Yani şefler olsun, akademisyenler olsun, söyleşileri kaçırmasınlar. Ekmek üzerine, kültür üzerine, medeniyet üzerine konuşmalar var. Bunları kaçırmasınlar, bilgi edinsinler. Eğer ev hanımlarına da sesleniyorum, gençlere sesleniyorum. Workshopları izleyin, bir şeyler öğrenin. Yani hiçbir ürünü boşa götürmemenin, ürünü israf etmemenin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini. Mesela
1: daha dün, profesyonel olmalıyız
0: tabii
1: değil mi
0: ki,
1: evde de?
0: Tabii ki. Bu et de dahil. Mesela dün etin profesörü vardı. Cüneyt Hasan vardı. Et ile alakalı bir sürü şeyler anlattı. Yani bu şeyleri kaçırmayalım. Dinleyelim. Bilgi edinelim. Yani bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp, bilmemek ayıp değil. Öğrenelim. Öğrenmenin yaşı yok. Onun için
1: hem bütçemize hem ekmeğe de hakkını vermiş olduk.
0: Hakkını verelim. Ekmeğimize de sahip çıkalım. Gerçekten gelsinler, izlesinler workshopları, söyleşileri dinlesinler, izlesinler bence.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Efendim siz neler söylersiniz son olarak?
2: Harun Bey'in özellikle değindiği israfla ilgili hususta ben de sözü onunla kapatayım. 2013 yılından beri israfla alakalı bir çalışmalar yürütülüyor ama yeterli değil. Yiyiniz içiniz ama israf etmeyiniz. Dolayısıyla bu kadar emeğin, ekmeğin arkasında emeğin olduğu bir durumda lütfen bu konularda hassasiyet gösterelim.
1: Efendim çok teşekkür ediyorum ve bizler Konya Gastronomi Festival alanını gezmeye tüm hızımızla devam ediyoruz.

0: gastronomi festivali Konya Ecdat Parkı'nda olduğunu biliyorsunuz gerçekten. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kazandırılan projelerin en güzellerinden bir tanesi de doğayla iç içe birçok alanın olması. Ve henüz çiçeği burnunda nişanlı çiftlerimiz de gastronomi festivaliyle birlikte bu özel günde daha da farklı bir gün yaşıyorsunuz. Doğru mu söyledim?
1: Evet, doğru söylüyorsun.
0: Merhabalar, nasılsın? Seni tanıyabilir miyim?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Nerelisin?
1: Konyalıyım.
0: İsim nedir?
1: İrem.
0: İrem, bugün hem gastronomi festivali var hem nişanım var.
1: Evet.
0: Nasıl geçiyor? Neler hissediyorsun? Neler söyleyeceksin?
1: Çok güzel geçiyor. Heyecanlıyız, mutluyuz.
0: Canın çekiyor mu bir şeyler buradan? Her yer güzel kokuyor.
1: Evet.
2: Gelmeden önce Konyalı'dan et ekmeğinden yedik geldik.
0: Öyle mi? Karnınızı doyurdunuz. Evet. Peki festival kalabalığı ayrı, her alan farklı, güzel. Neler söyleyeceksiniz?
2: Vallahi mutluyum. İşte nişanımız var. Allah'ım bozmasın inşallah. Herkese de nasip etsin inşallah. Ben sevdiğimi aldım. Dilerim herkes sevdiğini alsın inşallah.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bizler de gençlerimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz efendim.
2: Teşekkür ederim.

Efendim Konya'da yemek medeniyet diyoruz ve şeflerimizle birlikteyiz. Ve Türkiye'nin birçok şefi bu gastronomi festivaline katılacak ve her gün renkli yarışmalarla, renkli lezzetlerle sadece

0: değil. Bütün bölgeyi ağırlıyorsunuz. Doğru mu söylüyorum?
1: Kesinlikle öyle. Konya'mızın eskimeye yüz tutmuş tüm yemekleri bu vesileyle Gastro Besan'da adında da gün yüzüne çıkıyor. Burada yarışmalarımız düzenliyor, workshoplarımız yapılıyor. Konya'nın coğrafya işareti almış birçok ürünün de burada lansmanı aslında. Tanıtımını yapıyoruz. Türkiye çapında da, ülke çapında da birçok ünlü şeflerimiz de bu vesileyle bu program kapsamında beraberiz onlarla da. Hep her birinde sağ olsun bu konuda bize destekleri, gerek dokunuşlarıyla, gerek de bizde buradaki tarifleriyle bize yol gösteriyorlar.
0: Peki şu anki içinde bulunmuş olduğumuz bu workshop alanında ne yapılıyor şu an? Düdüklüler bayağı pişme aşamasında.
2: Veteran yemek yarışması şu an.
1: Burada hepsi Konya'mızın lezzetleri, hepsinin her birisi standta Konya lezzetlerine
0: yöresel lezzetlerimizin
1: yarışması düzenleniyor şu anda. Diğer de jüri üyelerimiz, şeflerimiz hepsi de burada. Bunları yorumlayacak birazdan.
0: Şimdi efendim tabii ki kadim şehir Konya olunca Konya'nın Marat hanımlarının el marifetlerini, el lezzetlerini biliyoruz. Peki şeflerin gözünden de ben duymak istiyorum. Nasıl hanımlar? Başarılılar mı bu konuda?
2: Biz şunu fark ettik. Konya'da profesyonel şefler çok başarılı biliyordu ama evlerde çok gizli şefler varmış.
0: Asıl şefler hanımlarmış
2: ve inanılmaz yani sanki dışarıda restoran eğitimi almışlar gibi yani o kadar başarılı. Tabaklar çıkıyorlar, hazırlık süreci, hijyenleri, ön hazırlıklarından tutun son hazırlığa kadar sunumuna
0: kadar. Yüz kararları var efendim onların değil mi?
2: Çok güzel bence yani normal profesyonel hayatta rahatlıkla çalışabilecek konumdalar. Buna şaşırdık yani.
0: Favorileriniz var mı? Ev hanımlarımızdan bu işi bu yapar dediğiniz birinci olmasını beklediğiniz.
3: Yani tabii jüri olduğumuz için şu an yorum yapmam yanlış olur. Yarışma hala devam ediyor.
0: Başından beri
3: ama
0: süreç
3: aklımızda favoriler var evet. Yani
0: peki sizin gözünüzde
3: bir,
0: Konya hanımlarımızın
3: arasında kalıyor. Bence de çok iyiler. Yani Konya'da gerçekten yemek bir medeniyet. Yani Konya'nın özellikle ev hanımlarından zaten yükselen
0: başlıyor değil mi? 13-14 yaşında.
3: Evet. Buradan tabii bu vesileyle şunu söyleyelim. Yani genç kızlarımıza hani yeni jenerasyonda bu işe ilgi biraz azalıyor maalesef. Popüler kültürün etkisiyle ben öneriyorum lütfen geleneksel, yöresel yemeklere olan ilgilerini artırsınlar. Yani
0: peki, bu sağlık açısından çok önemli.
3: Elbette
0: değil mi?
3: Tabii. Yani çünkü gerçekten yemek bir medeniyet diyoruz ya. Yani asırlar içerisinde gelen bölge, yöre, coğrafyaya göre oluşmuş bir yemek kültürü var. Bu bizim sağlığımızı da gerçekten çok etkiliyor. O yüzden ben bu vesileyle teşvik etmek istiyorum. Gençlerimizi de bu işe ilgi duymaya teşvik etmek istiyorum.
0: Sen
3: yani gastronomi popüler.
0: Nasıl amacı da bu değil mi? Daha çok
3: tabii,
0: katılım almak.
3: Tabii yani hem evet genel manada bir gastronomiye yönelik bir etkinlik ama kültürümüzün bize getirmiş olduğu değerleri de yaşatmak yani ana amaç bu.
0: Ama Konya'da ilgi çok büyük.
3: Evet, çok ciddi bir ilgi var. Her geçen yıl Konya'da Gastrofest bence daha da yükselerek gidiyor. İlgi de artıyor. Bu yılda gerçekten çok iyi bir ilgi var.
0: Efendim kolay mı? Burası Konya Ovası.

0: dükkanın bereketi işte bu kazanlarda. Ve ustamla beraber gastronomi fest kapsamında kazanları almış gelmişsiniz. Konya'nın o muhteşem geleneksel lezzetleri de içine koymuşsunuz. Ve gelen gideni daha tanıtıyorsunuz. Nasıl gidiyor festival?
1: Maşallah festivalimiz çok güzel. Gayet bereketli. Katılım güzel.
0: Sadece yemek... Konya'dan değil mi? Her yerden geliyor.
1: Her yerden var. Konya'nın çok değişik yerlerinden. Tiridimiz var. Tirit yemeği. Bamyamızı, Konya pilavımızı yemeği. Bamyamız Konya'nın çiçek bamyasıdır.
0: Şimdi efendim Konya'da bamyasız bir sofra olmaz. Bu ne?
1: Bu da yayla çorbamız. Yoğurt çorbamız. Yani bir diğer adıyla yoğurt çorbamız. Bunun içinde yoğurdumuz var. Unumuz var. Yumurtamız var. Pirincimiz var.
0: Muhteşem olur efendim.
1: Artık bir de kemik suyu.
0: Zerde.
1: Evet.
0: Nedir zerde?
1: Hafif bir tatlı. Yemeklerimiz ağır olduğundan normal tatlı olarak irmik helvası veriyoruz. Zerde de yemeğin sonunda hafif tatlılardan.
0: İçinde ne var bunun?
1: Bunun içinde pirinç var, şeker var, vanilya var.
0: Tam yaz tatlısı değil mi?
1: Yaz tatlısı.
0: İlgi alaka nasıl?
1: Mükemmel.
0: Şimdi Tridine bandım şarkısı da mı buradan çıktı?
1: Olabilir.
0: Trid de Konya'nın yemeği mi?
1: Konya.
2: Ali abi belli koluna sağlık.
0: Çok Konya. Teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık.
1: Güzel.
0: Bugün bunlar biter mi?
1: Biter.
0: Yarın bir kazan daha gelecek.
1: Şu anda yapılıyor.
2: Evet.
0: Şu an hala devam ediyor.
1: Üretim devam.
0: Şunu soracağım. Bir düğünde ortalama kaç kişilik bamya çorbası yapıyorsun?
1: 7000 kişilik, 10.000 kişilik yemek yaptım.
0: Efendim sırf düğüne Konya'da yemek yemek için bile gidilir.
1: Yani.
0: Bu bir kültür.
1: Kültür.
0: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim. Allah'a emanet.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir.

0: Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Vay!
2: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
4: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
5: Okula dönüşte ihtiyaçların netse aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
6: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
7: 50.000 düş.
6: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
8: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
9: Arabanı arabam.com'a, değerinde trink sat.
10: Birlikte yeni bir hayatın kapılarını aralamaya, çözülmez sandığımız kimi dertlerin çözümünü bulmaya, sağlığımızla ilgili şifa bulacağımız bilgiler duymaya hazır mısınız? Hayatı paylaşmak, birlikte gülmek, her yeni güne umutla, mutlulukla uyanmak için yine evlerinize misafir olmaya geliyoruz.
11: Ekranların samimi ve güvenilir ismi Aslı Cankat'ın sunumuyla astrolojiden sağlığa, ilişkilerden modaya, kadına ve hayata dair ne varsa hayatta her şey var da. Hayatta her şey var, hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.
12: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
13: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
14: Gençler.
15: Buyur abi.
14: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
15: Çok iyi.
14: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
15: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye. 4 parçadan oluşan Bufi uyku seti 2 farklı renk seçeneğiyle Bambi'den hediye.
4: Bambim var benim.
5: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
6: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
7: McDonald's 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
8: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
9: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank

0: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Türkcell.com. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
3: Bu salı binde Blendax şampuan çeşitleri 149 lira. Solo tuvalet kağıdı 319 lira.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde tring sat.
4: 3, 2, 1.
5: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir.

0: hazırlık başlar. Dolap boş, ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere. Pestisit analizli meyve ve sebzeler Getir Büyük'te.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
2: Türkiye'nin dürümü. Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye.
3: Bambim var benim.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %50'ye...

0: Efendim, Anadolu'nun kadim mutfak kültürünün kalbi. Konya'da 4. düzenlenen gastronomi festivali kapsamında Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay ile birlikteyiz. Sayın Başkan, her geçen yıl daha da renkli, daha da kalabalık, daha da güzel geçiyor gastronomi festivali. Neler söyleyeceksiniz?
1: Tabii kapılarımızı açtık. Çok yoğun bir ilgi var. Konya bir gastronomi şehri ve artık festivallerimiz de çok yoğun bir katılımla icra ediyoruz. Bisiklet festivalimiz, geçen haftalarda yaptığımız bilim festivalimiz ve gastronomi festivalimiz. Sadece Konyalılar için değil, aslında civar iller için de bir etkinlik alanına dönüştü. İnşallah yarın ve diğer günde 300 bin ziyaretçi rekorunu kırarak güzel bir organizasyonu tamamlamış olacağız.
0: Özellikle coğrafi tescilli Konya'ya özgü lezzetlerin tanıtıldığı bu festivalde birçok ekmek temamız olsa da birçok lezzetler var. Neler öne çıkıyor?
1: Tabii Konya'nın 91 coğrafi işaretli ürünü var. Türkiye'de ikinci sıradayız. Bu Konya mutfağının ne kadar zengin olduğunun bir göstergesi. Ve bu yıl temamız ekmek.
0: Evet.
1: Aslında ekmek bereketin, paylaşmanın sembolü. Konya'da bir tahıl ambarı. Konya yemeklerinde de ekmek ve et ayrılmaz bir parça. Onun için Çatalhöyük'ten yola çıkarak, dünyanın ilk mayalanmış ekmeğinin bulunduğu Çatalhöyük'ten yola çıkarak bu yıl temamız ekmek. Burada da coğrafi işaretli ürünlerimizin bir kısmını görüyorsunuz. Özellikle yağ somunu son dönemde kahvaltı için şehir dışından gelinebilir bir lezzet haline dönüştü. Dört peynirden yapılanı, kavurmalısı çok önemli bir lezzet ve Konya'nın sokaklarında bunu çok rahat bulabileceğiniz restoranlarımız var. Yine bamya çorbası aslında Konya'nın bir saray mutfağı olduğunun kanıtı, çünkü burada kullanılan çiçek bamya Konya'da yetişmez. Bölgede yetişen eserler saray mutfağıyla harmanlanmış. Sacarası tatlımız. Konya denince ilk akla gelenlerden birisi fırın kebabı tabii,
0: evet,
1: ki.
0: Evet, olmazsa olmazı.
1: Konya'nın önemli lezzetlerinden birisi. Bu yeni ürünlerden karamık çorbası. Karamık doğada yetişen bir bitki. Annem bunun pilavını yapardı ama buna da coğrafi işareti aldık. Yine hoşmerim tatlısı ve tabii ki Konya'nın düğün yemeği.
0: Olmazsa pilav üstü. Olmazı, çok
1: evet,
0: kıymetli.
1: Bunlar bir kısmı tabii. Daha görecek çok şey var. Onun için bu lezzetleri görmek adına herkesi gastronomi şehri Konya'mıza davet ediyorum.

0: Tabii şimdi uluslararası bir organizasyon yapıyoruz. Hem yurt içinden hem yurt dışından şeflerimiz Konya yemeklerini kendilerince yorumlayarak workshoplar yapıyorlar. Atölyelerimiz var. Özellikle hanımefendilerin, beyefendilerin direkt katılabileceği. Çocuklar için ayrı etkinlik alanlarımız var. Yani her yaştan gelen insanın burada kendinden bir şey bulacağı. Ecdat Parkı'nın güzel ortamında. Bunu da söyleyelim. Evet. Burası 110 bin metrekarelik.
1: Bir doğal kadraj.
0: Mimarisiyle çok önemli bir park. Dolayısıyla burayı da görme şansları olacak. Herkesin mutlu gideceğini umut ediyoruz. İnşallah bu yıl 300 bin sınırını aşacağımız bir etkinlik olacak. Herkesi gastronomi festivalimize tekrar davet ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Peki bununla birlikte yine festivaller şehri Konya. Çalışmalar bitmiyor, etkinlikler bitmiyor. Bilim festivaline henüz geçtiniz ama bundan sonra neler var?
0: Artık festivallerimizi noktalıyoruz ve bundan sonra yine gençler için etkinliklerimiz, okulların açılmasıyla birlikte eğitim konusunda yapacaklarımız, hanımlar için meslek edindirme kurslarımız,
1: belediyelerimizin
0: faaliyetleri kesintisiz bir şekilde devam ediyor. İnşallah en yakında Konya'nın yıl sonu sergisi olacak. Altın Dokunuşlar sergisi. Şeyh Aruz'la birlikte onun da açılışını yapacağız. O da yüz binlerce ziyaretçinin ağırlandığı güzel bir yıl sonu sergisine dönüştü.
1: Bir de özellikle ekmek teması ön plana çıkıyor. Ki insanlığın varoluşundan beri başımızın tacı olan ekmek bu yıl nasıl anlatılıyor, nasıl işleniyor?
0: Aslında ekmek kültürümüzün bir parçası. Ekmeğini kazanmak diye ifade ediyoruz. Ekmeğini bölüşmek diye ifade ediyoruz. Ekmeğini taştan çıkarmak diye. Ekmek aslında bizim kültürümüzün merkezinde. Konya bir tahıl ambarı. Çok güzel ekmeklerin yapıldığı bir şehir ama Çatalhöyük'te bulunan ilk mayalı ekmek de coğrafyanın 10 bin yıldır bu hüviyetini devam ettirdiğinin bir göstergesi. Onun için bu yıl ekmeğin baştan itibaren hikayesini anlattığımız çeşitli etkinliklerimiz ve organizasyonlarımız var. Tabii ekmek yine ekmek salmasıyla, tandır böreğiyle, su böreğiyle bizim yemek kültürümüzün en başında geliyor. Bunu da hemşerilerimize ve gelen misafirlerimize anlatıyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum Sayın Başkanım.
0: Yayınlar diliyorum. Herkesi bekliyoruz.
1: Şehirler programımızda bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ve bizler üreten, gelişen, değişen marka şehirleri ekranlarımıza taşımaya devam edeceğiz. Gelecek hafta aynı gününde, aynı saatinde Beyaz TV'ye ekranlarında buluşuncaya dek. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Profesör Doktor Oytun Erbaş'la birlikteyiz sevgili seyirciler. Peki o zaman kalbi konuşalım hocam. Biliyorsunuz Cem Yılmaz çok ciddi bir kalp krizi geçirdi. Çanakkale'deki evinde inanılmaz derecede kalbine ve sırtına aynı anda büyük bir sancı girdiğini açıkladı ve hemen o 112'yi aradı ve ilk müdahalelerden çok şükür hayatta kurtuldu diyelim ama doktorun açıklaması çok enteresandı hocam. Dedi ki bir insanın yakalanabileceği en büyük kalp krizini gördü Cem Yılmaz. Yani bu kalp krizinin farklılıkları mı var? Büyüğü, küçüğü?
1: Ya esasında genç yaşta bugün kalpte zaten 3 tane damarı var. Bugün en çok kalp krizi geçiren arterde ön yüzü besleyen damar. Kalbimizin ön yüzü yani sol ventrikülü besleyen LAD denen damar. Bugün Cem Yılmaz gibi bu yaşlarda birçok insan geçiriyor. Yani abartmış yani kimse.
0: Öyle
1: Bugün
0: mi?
1: tabii canım bugün ya şöyle Cem Yılmaz gibi kalp krizi geçiren insanların en az %30'u o an ölür.
0: Yüzde
1: Üçte biri.
0: o
1: O
0: üçte
1: an
0: biri
1: arrest
0: Allah
1: olur.
0: korusun.
1: Arrest olur demek. Siz

0: kalp krizi geçirdi, şöyle olacak. Göğsünüz ağrıdı. Birkaç dakika geçti. Dediniz ki ya benim göğsüm ağrıyor, bir soğuk, bir terleme. Ya çok göğsüm baskı oldu, nefes alamıyorum, bir canım sıkıldı. O arada yıkılıp arrest olabilir. Onun için en önemli yapılacak şey ne? Hemen 112'yi aramak. Burada en önemli şey şu. O zaman göğüs ağrısı olduğunda bir, iki, beyne mesela pıhtı atınca da böyle. Elinizde bir uyuşma oldu sağ tarafınızda. Eliniz uyuştu, dudağınız uyuştu geldi. Ya da bulantınız, kusmanız oldu ve yüzünüz çekildi. Yüz felci oldunuz. Bunların hepsi bakın emboli atmış demek. Eğer emboli beyninizin arka tarafına atarsa bulantı kusma olur. Onunla beraber yüz felci. Eğer ön tarafına atarsa emboli, elinizde ayağınızda karıncalanma ve güç kaybı. O zaman ani olarak yüz felci, bulantı kusma, vücudunuzda karıncalanma ya da vücudunuzda güç kaybı oluyorsa hemen, çünkü pıhtı açtığımız zaman bugün beyinde bu süre 4 saat. 4 saatte açtık mı beyindeki damarı, bir sıkıntı kalmıyor. O pıhtı bir
1: Bayağı da bir süre,
0: açabiliyorsunuz.
1: evet.
0: Tabii 4 saat çok büyük bir süre. Kalp krizinde bu süre en az 6-8 saat. 6-8 saatte stent takabiliyorsunuz ama kalp krizinin sorunu ne? Üçte bir hastanın o an kaybetmemiz. Özellikle şöyle oluyor. Yaşlı hastalarda yan dallar oluştuğu için kalpte, uzun dönemli olduğu için bu tıkanmalar hemen arrest olmayabiliyorlar. Mesela 70 yaşında kalp krizi geçirdiği zaman yanlardan beslenebilir. Ama böyle genç hastalar geçirdiği, onun için en tehlikeli kalp krizleri, benim en korktuklarım
1: Evet.
0: 45-50'lerdir. Benim yaş.
1: Evet.
0: Benim yaş çok olur. Mesela 35 yaş çok duyarsın. Kalp krizi öldü. 40 yaş kalp krizi öldü.
1: Evet.
0: Neden? Çünkü kalbi besleyen yan damarlar kolateral olmadığı için, çok terimler de gerek yok. Hasta birden, çünkü bu bizim eleydi dediğimiz damar şu kalem gibi bir damar, şu kadar işte.
1: Şu kadar
0: Ha, o
1: mı?
0: kadar. O damar o kadar işte.
1: Bu
0: Yani
1: üç damardan biri mi
0: biri,
1: mesela?
0: evet, yani o büyük bir, yani ondan daha ince, hatta o kadar
1: Bu ön
0: diyelim.
1: tarafta olmuş Cem
0: Evet,
1: Yılmaz'da değil
0: ön
1: mi?
0: taraf, önüne koyuyor
1: Öyle
0: damarı.
1: şöyle.
0: O tıkandı.
1: Bu tıkandı. Bu niye
0: Tık.
1: tıkanıyor mesela?
0: İçindeki plaktan.
1: Plaktan.
0: İçinde şey, soba borusu gibi düşün onları. İçinde
1: Evet.
0: plak var.
1: Ha.
0: Yani soba borusunun içi gurum dolmuş. O gurum ne? Kolesterol,
1: Ha.
0: sigara, alkol, sedanter yaşam, yağlar, mikroplastikler. Hep böyle eski hurmalar, soturmalar işler işte.
1: Bunu mesela önceden bir baktırsaydı damarlarına
0: Bilirdi.
1: bilir miydi?
0: Bilirdi. Şey çekiliyor şimdi. Koroner anjo BT çekiliyor. Yani damarın içine veriyorsun. Hiç kasıktan ya da koldan, bilekten girmeden, damarın içine hortum sokmadan,
1: Evet.
0: kateter sokmadan direktman anjiyo BT ile görebiliyorsun. Peki hani şöyle, o zaman bütün diyabet olanlar, sigara içenler, işte kötü hayat yaşayanlar, sedanter hayat yaşayan, uykusuz kalanlar, bunlar olur. Ama şöyle bir şey daha var. Şunu da söylemek lazım. Bu kalp krizinin sebebi de aşırı yorgunluk. İşte film çekiyor. Bu aşırı yorgunluklar da o plağı mahvediyor. Şöyle bir şey. Her şey bir iltihap. Mesela migren bir iltihap. Menier bir iltihap. Mesela damar sertliği bir iltihap.
1: Evet.
0: Aynı bunlara hepatit bir iltihap. Bugün damar sertliği iltihap olduğu biliniyor. Ne o? Damar duvarında böyle yaban şeyler birikiyor. İşte kolesteroller, işte şey, kalsiyum partikülleri, eski plastikler. O damarın şeyinde cidarını bozuyor bunlar. Teflon gibidir damarın içi. Orada bir iltihap meydana geliyor. Sen bir de birine kızdığın zaman,
1: Ne oluyor orada?
0: uykusuz kaldığın zaman o plak yırtılır o.
1: Yırtılıyor
0: O
1: mu?
0: kurum kopuyor oradan. O kurum duruyormuş orada. Ya bu şu demek. Sobanın kurumu vardı. Baban geldi işte, küt küt bir vurdu. O
1: Tıkadı.
0: sobanın kurunun kurumu sobanın içine bir düşer, soba patlar. Aynı olay bu da. Sobanın kurumu duruyormuş orada. Ama
1: Evet.
0: sen sinirlendiğin zaman, uykusuz kaldığın zaman o yapışık kurum oradan düşer. Bu sefer kan oraya
1: Çok
0: pıhtılaşır kalır.
1: enteresanmış ya. Mesela doktoru demiş ki stresten uzak kalın. Stresten nasıl uzak
0: Ya
1: kalacak Cem
0: nasıl ya,
1: Yılmaz
0: bu
1: mesela?
0: ya yalan ya, böyle cümle olabilir mi? Ya stresden uzak kal. Ya ben bunu işte kendini iyi hisset. Ya bunu hayatın akışında olmayacak şey. Şimdi stent koydu. Mesela o stentin de ömrü 4 sene, 3 sene. Stent. Mesela bypass oldun ya da stent oldun. O stent hayat boyu açık kalmıyor. O
1: Evet.
0: stent de tıkanacak.
1: Değil mi?
0: Tıkanıp gidiyor. O zaman ne yapacak? İlaçlarını kullanacak. Bugün biz ona aspirin kullanacak. Ondan sonra kan sulandırıcı kullanacak. İşte
1: Evet.
0: clopidogrel var. Ondan sonra ya iki tane kan sulandırıcı yan yana kullanacak. Ondan sonra beta blokör kullanacak. Yani kalbi eskisi gibi hızlı atmayacak. Yani daha yavaş attıracak kalbini. Adrenalin azalması böylelikle sağlanmış olacak. Mutlaka kolesterol ilacı kullanacak. Atorvastatin kullanacak. 20 miligram. Ben hatta şu anda ilk bir ay 40 miligram kullanması lazım. Ama 20 de yeterli. Çok fark yok. 20 ila 40 miligram. Çünkü kolesterol düşürücüler de damar duvarındaki iltihabı azaltıyor.

0: Onun için hayat boyu 3 ilaç kullanılıyor. A, B, C. Aspirin, beta bloker, kolesterol düşürücü.
1: Ömür boyu onu
0: Ömür
1: içecek.
0: boyu şimdi içecek onu.
1: Evet,
0: Ondan
1: sağlıklar
0: sonra
1: diliyoruz.
0: böyle
1: Çok
0: mütlü
1: geçmiş
0: mesut kilo
1: olsun.
0: verecek. Her gün böyle küçük küçük koşacak.
1: Spor da
0: Hep
1: yapacak.
0: böyle sebzeye geçecek. Brokoli yiyecek. Zeytinyağı Akdeniz mutfağına dönecek.
1: Hocam brokoli de yani iyi hoş
0: Ondan sonra
1: olabilir de.
0: taze fasulye yiyecek. Taze kara göz börülce yiyecek. Böyle kelebekler gibi yaşayacak. O
1: Zeytinyağı.
0: da

0: Nasıl? Onun gibi birçok. Bugün en sık ölüm sebebi ne dünyada?
1: Kalp
0: Kalp
1: krizi.
0: krizi tabii ki işte yani. Bugün şeyde hep insanlar bunu da ecel denen bir şey var.
1: Evet.
0: Ondan sonra
1: Bir de
0: işte
1: hocam
0: ecelimiz
1: genetik
0: gelince
1: mi çok? Mesela geçenlerde yine
0: tabii.
1: kalp krizinden vefat eden 45 yaşında bir çocuk. Hem babası kalp krizinden ölmüş hem de
0: Tabii ki.
1: dedesi.
0: Her şey genetik. Her şey genetik. Onun için genetik olduğunu da bilmek lazım. Ya sen şimdi baban 45 yaşında ani ölüm olmuş.
1: Ya.
0: Demek ki Cem Yılmaz'ın oğlu da hayatına dikkat etmek zorunda. O da ani kalp krizi riski var. O da şişmanlamayacak. Aktif hayat yaşayacak. Asla sigara, alkol de kullanmayacak. Yine Türk
1: Evet.
0: seviyor. Sigara, alkol sağlığa zararlıdır. Hiç bu
1: Zararlıdır.
0: işlere girmeyin.
1: Peki
0: Ben
1: o
0: Cem
1: zaman.
0: Yılmaz'ı severim. Türkiye'yi güldürmüştür. Birçok şey yapmıştır. Kemal Sunal da rahmetlik.
1: Evet, o da
0: Kalp krizine
1: kalpten
0: ölmüştü.
1: gitti, değil
0: O
1: mi?
0: da 3 damar tıkalıydı. Almanya'ya gidip geliyordu. Uçaktan çok korkardı.
1: Evet,
0: Ondan
1: uçakta
0: sonra
1: öldü, değil
0: ve
1: mi?
0: uçaktan öldü. Çünkü uçakta adrenalin arttı. Sinirlenmiş gibi düşün. Adrenalin arttı mı? Onun için birçok kalp krizi de sabah 5'te meydana gelir. O yüzden bunu da bilmek lazım. Onun için 5'te
1: Korktuğu
0: meydana.
1: anda
0: Onun
1: demek
0: için
1: ki
0: 5'te kalkın, namaz kılın her zaman.
1: evet
0: O da bize
1: inşallah.
0: en önemli tavsiyemdir. Namaz kılmak kalp krizlerini azaltır. Çünkü iç huzur. Onun için her gece dua edin. Stresi azaltıyor.
1: Tansiyonu düşürüyor mu?
0: Tabii ki. Yani bugün tansiyon ilacı alın ya da tansiyonunuz yüksekse tuzu kısın ama bir yanda huzur kazanın. Mesela ben diyorum ki ya güzel yaşadık işte mesela. Ben mesela anama bir şey diyorum. Mesela oğlum diyor 48-50 sene yaşadın ne güzel diyor. Gittin, gezdin, yaptın Allah şükret diyor. Tamam bitti böyle olacaksın
1: Evet.
0: biraz. Hani
1: Allah uzun
0: huzurlu,
1: ömürler versin.
0: huzurlu,
1: Allah uzun ömürler
0: huzurlu
1: nasip
0: olacaksın.
1: etsin.
0: Evet.
1: Peki kahvehane varmış. Bir kahvehane. Öyle bir kahvehane ki bu. Oraya girenler uykuya dalıyor. Evet, nasıl olur diye sormayın. Oluyormuş. Uykusu gelen orada o kahvehaneye girenin uykusu geliyor. Nasıl oluyor? Bununla ilgili bir videomuz var. Bir izleyelim. Sonra üzerine konuşalım.
2: 7'de geldim, 7. ayın 17'sinde kahveyi açtım. Halen daha devam ediyorum. Yazın serin oluyor, dışında ılık oluyor. Gelen vatandaş da gene de sıcakta geliyor. İçeride oturduğu zaman ister istemez uykusu geliyor. Özelliği olur yani, yıllardan belli. Ve fotoğraflarda da ispat etmişiz.
3: Nedense bu kahvenin bir özelliği var. Ayakta olan yarı yatı yarı gezi. İçeri giren tam yatı, dışarı çıkan yarı buçuk ayık gezi. Buranın özelliği yok. Nedense bilmiyorum, içerideki bir hava var. Yani yatma özelliği var insanların. Oraya gidip dinlenip de hemen yatıyorlar.
2: Serin, uyuyorlar. Rahatları var, ısrarları var. Güzel güzel uykuları geliyor o anda. Ne yapacaklarını bilemiyorlar, bayılıyorlar.
1: Çok enteresan değil mi?
0: Türkiye'de bir de bu müzik var. Yani bu müzik neden koyuyor? Bunu neden
1: Bu
0: koyuyoruz
1: böyle
0: yani?
1: bir komedi unsuru diye
0: Aa, bu
1: konmuş.
0: komedi bir şey değil ki ya. Bu insanlar burada ne güzel bak burada. Ya bu neden komik bu ya? Bu kim yaptı bu kolajı ya?
1: Bilmiyorum kim yapmış.
0: Biz
1: Herhalde bir
0: ya biz yapmadık
1: haber
0: ha ya
1: ajansı
0: bunu.
1: yapmış
0: Ya
1: olabilir
0: hakikaten
1: bunu.
0: ya Beyaz TV yapmasın ya.
1: Evet, bir alınmış hocam. Başka
0: Ya bu
1: bir
0: neden
1: kolaj
0: böyle
1: bu.
0: komik böyle müzik koyuluyor bunda? Ben gerçekten bunda benim bir travmam var bunda. Ya insanlar geliyor buraya uyku olsun, esneme olsun. Bunlar kolektif şeyler. Gülme de öyledir. Mesela gülme. Eskiden biz mesela sıraya geçerdik mesela cuma günleri. Orada kıkır kıkır kıkır gülerdik biz çocukken. Şimdi olmuyor. Neden? O çünkü o bir kolektif psikoloji. Kolektif ne demek? Yani insana toplu olduğu zaman esneme, gülme, ağlama. Bugün mesela ölü evine gidiyorsunuz. Hiç ağlayasınız olmasa bile o ölü evinde o duygulanımla siz de ağlarsınız.
1: Evet.
0: Bunlar bulaşıcıdır. O zaman aşağı ne yazıyoruz? O Erbaş. Duygular ve insan duygular bulaşıcıdır. Bak yazdı. Uyku, gülmek mesela şey de bulaşıcı. Sevinç de bulaşıcı.
1: Öyle mi
0: Ama
1: gerçekten?
0: hüzün de bulaşıcı. Bu da
1: Evet.
0: öyle. Mesela esnemek en klasik. Bir esnesin, herkes esneme başlar. Bu da böyle. Bu kahvede insanlar klimalıymış, güzelmiş. Mesela bazen olur bu.
1: Yani
0: Mesela
1: başka bir hava olamaz mı orada insan uykusunu getirecek? Ne olabilir yani?
0: hayır canım ya ne olmaz olsun ya bu böyle bu bir bu alışkanlık edinilmiş. Şimdi içeride bir soba gazı zehirlenmesi yoksa karbonmonoksit esnemese insanlar kahveye giderdi. Orada soba gazı olurdu. Neden? Odun kömürü yakılıyor. O karbonmonoksit insan zehirlenmesi uykusunu getirir. Yani öyle bir karbonmonoksit
1: Öyle bir şey
0: olmadığına
1: yok,
0: göre.
1: evet.
0: Evet. Anestezik madde olabiliyor mesela bizim bazen kaçağı oluyor mesela. Azot protoksit kaçağı oluyor hastanede herkes uyur.
1: Ha.
0: O da yok.
1: O da
0: Azot
1: yok tabii
0: protoksit de
1: ki.
0: yok. Ondan sonra bir tabii ki şey de olabilir. Şey gazı da uyutur. Normal bizim bu doğal gaz var ya evlerde kullandığımız.
1: Evet.
0: O da kaçağı olduğu zaman o da karbonmonoksit
1: Belki bir doğal
0: kaçağıdır.
1: gaz kaçağı
0: Ha
1: mı var
0: doğal gaz
1: acaba?
0: kaçağı falan öyle şeyler de uyutur. Hem
1: Ha.
0: doğal gazı kendisi uyutur. Çakmak gazı uyutur.

0: böyle şeyler. Doğalgazın yandığı yer kahvenin içidir, uyutur.
1: Çünkü kahvehanede mesela ne içilir?
0: İki,
1: Çay içilir. Çay
0: bir
1: uykuyu
0: de,
1: açar normalde.
0: Bir de tüp vardır.
1: Ha.
0: Tüp. Oradan
1: Tüpte.
0: bütan yanıyor ya. O da o şey havadaki oksijeni yakar, karbonhidratı ortaya, o da uyutur. Belki de oradaki çay makinesi büyük. Havalandırması kötü. Bunu gidip araştırmam lazım benim.
1: Evet.
0: Saadettin Teksoy gibi şöyle
1: Evet.
0: Oytun
1: Tek son ne
0: Erbaş'ın
1: yapardı?
0: parmağı
1: Böyle
0: gidip
1: yapardı.
0: evet bu kahvedeki olayı buldum. Çünkü bu kahvedeki işte oradaki gaz ocağı, havalandırma eksikliği ve işte klimanın özellikleri birleşir. Ben Oytun Erbaş bulur.
1: Erbaş.
0: Medical
1: Bulurum.
0: detective öyle bir şey vardı işte
1: Evet, eski 90'ların Saadettin Teksoy
0: şeyi.
1: vardı.
0: Mesela bizim böyle bazı köylüler oluyor mesela. Uyuyan köylüler var. Narkolepsi deniyor ona. Uyku hastalığı var.
1: O ne öyle?
0: Narkoleptik köy. Narkolepsi çok ünlü bir şey. Narkolepsi bazen genetik oluyor. Bazı otoimmün sebeplere bağlı olarak beyinde bir protein eksiliyor ve sürekli uyuyorsun.
1: O köyde
0: Hatta bak
1: mi?
0: o köyü bulun bakayım. Arkadaşlar
1: Aa,
0: Uyuyan
1: Uyuyan
0: Köy
1: Köy.
0: var. Hatta TRT onun belgeselini de yaptı, TRT belgesel. Narkoleptik köyler var. Onu bulup verin bakayım şimdi hemen.
1: Onlar
0: Yazın
1: acaba
0: Uyuyan Köyler var.
1: beyindeki
0: Narkolepsi
1: bir
0: köyleri.
1: sorundan dolayı?
0: Beyindeki bir sorundan dolayı
1: Allah Allah.
0: bazen genetik oluyor bu narkolepsi. Unutmayın, narkolepsi.
1: Narko.
0: Narko uyumak demek.
1: Ha,
0: Narkoz,
1: narkozdan.
0: narkoz. Narkolepti de uyuma hastalığı, uyuma şeyi demek. Mesela insanlar böyle durup dururken narkolepsi de böyle gülerken, ağlarken pat diye uyur böyle. Ama öyle böyle uyumak değil bu. Ölmüş
1: Oo,
0: gibi.
1: oo.
0: Tabii morga kaldırılan var.
1: Allah
0: Tabii
1: Allah.
0: tabii.
1: Çok
0: Narkolepsi çok ünlü
1: enteresanmış.
0: bir hastalık. Ya genetik oluyor ya da sonrada olan bir hastalıktır. Narkolepsi.
1: O köyde olması herhalde çok fazla akraba evliliği olduğundan dolayı mı?
0: Acaba ondan mı, yoksa orada bir işte bir hastalık mı peyda oldu? Beyinlerde bu uyanıklığı sağlayan nöronlar var. Orexin deniyor bu
1: Ha,
0: proteine. Onun.
1: Kazakistan, Akmola köyündeymiş o
0: Evet,
1: hocam.
0: evet, evet, evet.
1: Hocam ben bir köy görmüştüm. Orada da herkes dört ayak, yani
0: Oradan bir kesit verin bakayım uyuma kesini.
1: yerde yürüyor. Yürüyüş şekilleri öyleydi. Öyle bir köy.
0: Evet, dört ayaklı
1: Dört
0: köy. Onu da
1: ayaklı köy.
0: verelim, ben devam edeyim. Siz o
1: Evet.
0: narkoleptik köyü verin bakayım, o Kazakistan köyünü.
1: Kazakistan'daki Akmola
0: Akmola
1: köyünde
0: köyünü verin
1: çok
0: bakayım.
1: enteresan. Yani gülerken bir anda uyuyor. Uykuya
0: Uyuyor.
1: dalıyor.
0: Hem
1: Ve
0: de
1: uyandıramıyorsun.
0: olduğu yer şöyle oluyor. Olduğu yere de yıkılır.
1: Allah Allah.
0: Öldü zannedersiniz.
1: Tehlikeli de
0: Mesela
1: düşer
0: şöyle bir şey
1: kafasını vurur.
0: konuşuyorsunuz. Aa öyle.
1: Aa.
0: Gitti.
1: Oraya özel bir müdahale lazım.
0: Hayır, uyudu.
1: Uyudu, yanındaki tutacak bir şey düşse kafasını kırsa ne olacak? Çok
0: Öyle
1: tehlikeli.
0: bir ilginç bir şey bu.
1: Düşünsenize şey yukarıdan işte tencereyi almaya eğiliyorsun. Ha, tap
0: Yok,
1: uyudun.
0: öyle uyumazsın. Bir emosyonel bir şey lazım. Gülmek.
1: Ha, duygusal.
0: Bir duygusal ya da parmağını bir yere kıstırman lazım. Mesela acı lazım. Böyle
1: Oo.
0: mesela eğer emosyonel gülerken ağlarken ya uyum mesela hiçbir şey olmadan da olabiliyor. Gün içinde uyku atakları mesela sizinle konuşurken böyle gider mi?
1: Allah Allah. Demek ki çok duygu onlara iyi gelmiyor.
0: Bu bir hastalık.
1: Evet.
0: Narkolepsi okuyun. Ailesel tipleri de var genetik. Öyle köyler var gerçekten. Bir de otoimmün bir hastalık. Yani beyindeki o uyanık tutan nöronlar ölüyor otoimmüniteye bağlı. Yani Hashimoto gibi.
1: Evet.
0: Hashimoto nasıl tiroid bezi ölüyorsa bunun da o beyindeki o uyanık tutan hücreler ölüyor. Ünlü bir hastalık narkolepsi. Benim de çok ilgimi çeken bir durum
1: Çok
0: narkolepsi.
1: ilginçmiş. Neler var görüyor musunuz dünyada? Narkolepsi hiç duymadık ama çok ilginç,
0: Ben morgda
1: sıra
0: adam
1: dışı
0: gördüm yani.
1: hastalıklar.
0: Morgda şöyle ilçenin morguna kaldırmışlar.
1: Öldü diye.
0: Öldü diye. Adam ona çıkmış gelmiş ondan sonra. 2 gün sonra pıtır pıtır
1: Ondan
0: bak
1: sonra bir de hortlamış
0: bak
1: diyorlardır.
0: köyüm
1: Bakın.
0: evet bu köy.
1: Uyku hastalığı olan
0: Evet,
1: köyü şu
0: evet.
1: an herhalde yukarıdan
0: Acaba diyor
1: duyuyoruz.
0: burada radyoaktiviteye mi bağlı oldu bu? Yani o nöronlar özellikle radyoaktif şeye bağlı mı, kirliliğe bağlı mı öldü? Çok ilginç. Mesela dünyada çok ilginç bir köydür bu.
1: Allah
0: Herkes
1: Allah.
0: uyuyor bu
1: Bakın
0: köyde.
1: uyuyorlar.
0: Evet.
1: Allah Allah.
0: Evet. Bunun adı
1: Kazakistan'da Akmola
0: Kazakistan'da evet.
1: köyünde
0: Narkolepsi köyü bu.
1: narkolepsi köyü kim bilir kaç yüz insanla yaşıyor
0: Bravo
1: burada.
0: TRT belgesele de buradan tebrik ediyorum kendilerine. Güzel
1: Çok
0: bir
1: başarılı
0: belgesel.
1: işler yapıyor
0: Bravo.
1: TRT
0: TRT
1: belgesel.
0: belgesel tebrik ediyoruz buradan.
1: Gerçekten çok güzel.
0: Gerçekten çok güzel bir şey. Yani insanlara böyle şey anlatmak. Mesela gerçekten de şeyi kültürel olayları böyle vermesi. Çünkü görmek başka oluyor yani. Ne kadar
1: Evet.
0: okusan da şunu görmek.
1: Çok kaliteli
0: Şu
1: bir iş.
0: imajı evet.
1: Ve görüyorsunuz uyuyor insanlar.
0: Narkolepsi köyü.
1: Narkolepsi
0: Bir de
1: köyü,
0: mesela
1: bunu
0: Afrika'da
1: tanımış
0: da oluyor
1: olduk.
0: mesela. O şey o. Mikrop çeçesine geliyor ısırıyor.
1: Evet.
0: Trypanosoma gambiense var. Rodezin bir kurtçuk. O beyne gidiyor kurtçuk. Sinek
1: Evet.
0: ısırıyor seni. O kurtçuk beyne gidiyor. Oradaki nöronları öldürüyor o uyanık tutan. Orexin nöronlarını yine uyuyorsun. O zaman demek ki uyku hastalığı var. O Afrika'da.
1: Afrika'da
0: Bu
1: sinekten dolayı.
0: hiç alakası yok bunun sinekle. Bu

0: tamamen bu narkolepsi. Sonradan narkolepsi bu. Kazanılmış narkolepsi. İlginç bir durum
1: Çok
0: bu.
1: Çok ilginçmiş.
0: Dünyada incelenen bir yerdir. Tabi bunu nereden bileceğiz bu insanları biz? Otopsilerini ölünce otopsi beyinlerine bağışlarlarsa tabii ki. Bağışlarsa.
1: Bağış.
0: Onun için dünyada bir şey vardır hep bütün yurt dışında. Diyorlar ki ey şizofrenikler işte aileler, ey otizmli aileler, bipolarlar beyinlerinizi bağışlayın inceleyelim deniyor.
1: O zaman tabii ki organ bağışı. Pasaportu alıyorsun değil mi? Önceden kişinin evet, bunu karar vermesi gerekiyor.
0: Buna beyin bağışı veriyorsun. Beyin bağışı yapıyorsun. Ve sen öldükten sonra beynin kesiliyor. Mikroskopta inceleniyor. Dilimleniyor. Tabii kafa açılıyor. Bunu veren aileler çok. Zaten bu beyinler verilmeseydi biz otizm bu kadar öğrenemezdik. Bipolar öğrenemezdik. Narkolepsi. Bunu kimlere borçluyuz bunları?
1: Kimlere?
0: Beynini bağışlayan insanlara borçluyuz.
1: Ya.
0: Onlar bizim hastalıkları anlamını sağladılar. Yani bir insanlığın ilerlemesine
1: katkı
0: sağladılar. O zaman insan ölünce de faydalı olabilir. Nasıl yaparak? Organ bağışı yaparak. Onun için ölmeden önce organlarınızı bağışlayınız. Bilimsel açıdan da olabilir bu. Şey olarak da olabilir. Mesela bizim Ege Üniversitesi'nde bir şey vardı. Bir yazar bedenini kadavra olarak bağışlamıştı. Biz de tıp öğrencileri olarak onun bedenini inceleyerek eğitim aldık. Sonra da naaşı defnedildi. Yani kadavra olarak kullanıldı bir süre. Daha sonra da defnedilmişler.
1: Bütün olarak defnediliyor yine değil mi herhalde?
0: Evet. Orada bizim şey vardı. Rahmetli bir hocamız vardı. O ilgilenmişti.
1: Allah rahmet eylesin. Evet. Bilime bir katkıdır diyorsunuz. Bir katkı. Organ bağışını da buradan tekrar hatırlatmış.
0: Bizim orada bir şey vardı. Olduk. Profesör Doktor Lokman Öztürk vardı. O çok severdi bu işleri. Lokman Hoca da öldü ama bu arada.
1: Evet.
0: Covid-19 salgınında o da öldü.
1: Ölmüş.
0: Lokman Öztürk severdim ben. Allah rahmet eylesin. Burada Amin. Anayım. Ben anmazsam birçok insan anmaz. Eski hocaları ama ben vefalı ve vicdanlı bir adamımdır. Anarım.
1: Ne güzel yaptınız.
0: Ha, yaparım
1: biz
0: işte.
1: Biz de tanımış olduk. İsmini andık buradan. Allah'tan rahmet diledik.
0: Evet.
1: İyi de oldu. Hocam beyinle ilgili aslında çözülememiş çok daha şey
0: evet.
1: var. Mesela Parkinson rahatsızlığı. Ciddi bir rahatsızlık. Belli bir yaştan sonra ortaya çıkıyor. Şimdi 82 yaşındaki bir teyzemiz var. Parkinson hastasıydı. Ama kendini öyle bir geliştiriyor. Öyle şeyler yapıyor ki hareket ve spor gibi düzelme oluyor. Peki bu düzelme nasıl oluyor? Bir videomuz var izleyelim.
2: Spor yapıyor. Bu ayaklarımızı ne yapıyor? Kollarımızı yani spor ne yapıyor? Önceden hiç pantolonu bırakamıyordum. Evin içinde de pantolonlardan. Şimdi yok. Bir insan kendi haliyle gitmek başka, dayanarak gitmek başka. Yürüyorum kendi halimde, Allah'a şükür.
3: Doktorlar, tedaviler, bayağı bir şey kullandık yani. Gitmediğimiz yer kalmadı. Spora gitmeye başladıktan sonra tabii hayatı iyicene değişti. Önceden çok titrerdi. Yemek yiyemezdi, kontrol edemezdi bileklerini falan. Buraya geldikten sonra bunların hepsi değişti.
2: O hoca değer dedim artık. Yani evladım nasıl binanın anası yok. Spor yapın, sağlıklı kalın. Spor yapın, ömrünüz uzasın.
1: Ay canım benim, Kayalı teyzeye buradan ellerinden öpüyoruz. 82 yaşında maşallah diyelim. Parkinson hastası olmasına rağmen bir spor fitness salonuna yazılmış gördüğünüz gibi. Ve sporla bastonu attım diyor hocam. Ne diyorsunuz?
0: Tabii Parkinson'da spor çok etkili gerçekten de. Sesinden de anlıyorsunuz titremeyle beraber. Biraz esansiyel tremor da var yaşlılığa bağlı. İkisi beraber yan yana gelmiş. Hani sesinden. Hatta artık yapay zeka Parkinson'u olmadan 10 sene önce bile sesinden biliyor. Artık öyle programlarda
1: titriyor olduğunu. Titriyor diye ses.
0: Evet, o sesinizin o tınısındaki değişiklik Parkinson, Alzheimer hatta bilebiliyor. Yani yapay zekası gelecekte sesin değişti kardeşim. Sen Parkinson oluyorsun, Alzheimer oluyorsun diyebilecek. Hatta tiroid hastalıklarını da biliyor. Hashimoto'da tiroid hormonu düştü mü sesin kabalaşır.
1: Öyle mi?
0: Onu da biliyor. 10 sene sonra doktorluk kalmayacak zaten, bitecek de. Şimdi işte böyle şimdilik şey yapıyoruz.
1: Kalsın inşallah valla. Tıp öğrencileri
0: bana bir şey olmaz.
1: Çok.
0: Şimdi beni yapay zeka geçemez de. Şimdi mümkün değil.
1: 10 tane yapay zeka gelse.
0: Ben yani yarışırım.
1: Bir Oytun Erbaş zekası.
0: Sana bir şey atayım. Ondan sonra bir teyzeye gelelim.
1: Evet.
0: IBM ilk bilgisayarları

0: yapıyor. Bilgisayarlar çok büyük.
1: Marka mı oluyor bu acaba?
0: Hayır, bunu yazınca bu IBM artık şey oldu. Ondan sonra bu bilgisayar
1: markası
0: ve dolap gibi bilgisayarlar. Böyle kocaman bir bilgisayar. O zaman Kasparov Rus çok iyi satrançta. Dedik ki beni kimse yenemez diyordu. Abi dolap gibi alet var ya, onu yendi. Ve Kasparov işi bitti. Ve ilk bilgisayardır bir insanı yenen. Bu tarihe geçti bu.
1: Evet.
0: Şimdi bize diyoruz ya.
1: Bizi
0: tokatlar o yapay zeka. Çünkü bütün bilgiyi Google'dan çektiği için. Yani bir gün bizi de halt edecek.
1: Nerede patlar yapay zeka?
0: Hiçbir yere patlamaz bu.
1: Bilmiyorum açıkçası.
0: Size bir şey söyleyeyim mi? 10 sene sonra yapay zeka her yere sirayet edecek. Bütün programları sunacaklar. Ondan sonra onlarla konuşacağız. Arkadaş olacağız. Robotlar her yere girecek. Her yere robotlar olacak, göreceksiniz.
1: Ama hani bizim duygularımız var ya, duyguya göre hani yön veriyoruz hayatımıza. Evet.
0: Onlar da duyguya göre yön verebilecekler. Hatta duygusal modu ya da duygusal olmayan modları da olacak. Diyecek ki bugün çok az, biraz duyguyu arttır. Hop. Çok değişik dünya geliyor.
1: Allah'ım.
0: Ben hep bir şey söylüyorum. İnsanlar beni anlayaması için eşlerimiz olacak diyorum. Yani
1: yapay zeka eşler
0: olacak.
1: Ama diyorum, yapay.
0: Sen yapay olduğunu bilecek misin ama?
1: Anlamayacak mıyız?
0: Ya şöyle, bize söylenmezse bazen anlamayacağız.
1: Oo.
0: O kadar teknoloji iyi olacak. Çünkü bu polikarbonla giydirilmiş deri olacak, üstünde sıcak deri olacak falan, manyak bir şey. Çılgın.
1: Hocam.
0: Sonra bir şey diyoruz ki, sen yoksa normal insan değil miydin?
1: Ben zaten önceden de normal değildim.
0: Evet, öyle mi? Hayır, filmlerdeki şeyi tekrar yaşayacağız.
1: Öyle mi diyorsunuz? Robotlar artık o kadar insansı olacak ki.
0: İşte insansı robotlar. Humanoid dediğimiz robotlar her yeri kapsayacak.
1: O zaman hiç tartışma olmaz ki evliliklerde.
0: Garip şeyler olacak ya, göreceksiniz. Hayır, onlar da olacak.
1: Olacak mı?
0: Tabii, bir kadın işte diyeceksin, insan gibi davran. Olacak, özür dilerim.
1: Kapris yap bana.
0: Evet, hayır. Jack işte şöyle bir kadın gibi davran diyeceksin, öyle davranacak sana.
1: Şimdi üniversite kayıtları biliyorsunuz oldu gençlerimizle ilgili ve çok enteresan bölümler açıldı. Şimdi yapay zekadan da söz etmişken şöyle bölümler açıldı. Tıp yine tabii ki ilk sıralarda seçilmiş olan bölümler arasında.
0: Tabii garanti meslek tabii ki.
1: Tıpı seçmeli mi öğrenciler, onu da söyleyelim. Kesinlikle seçmeli diyorsunuz. Eğer puanı tutuyorsa.
0: Vallahi ben sana söyleyeyim, yani tıbbı seçip seçmeyenin bir anlamı yok yani. Seviyorsan seçin, sevmiyorsan seçmeyin. Yani işte bu para kazanmak için yapılacak meslek değil bu. Yani bu bir gönül mesleği bu yani, yoksa hani millet garanti meslek gibi görüyor mu? Doktor zor bir iştir.
1: Evet.
0: Ama güzel meslektir. Ama doktorun sıkıntıları var. Sosyal bir insan olman lazım. Yani sosyal, böyle konuşabilmen lazım. Yani merhaba amca, işte Aslı Cankat ne yapıyorsun? Ya bırak bunları falan, böyle biraz şey olacaksın böyle. Yani böyle cool ve snob oldun mu hasta seni sevmez. Ekstrovert bir kişilik olman lazım.
1: Dışa dönük.
0: Dışa dönük bir insan olması
1: evet.
0: lazım. Yoksa böyle yani
1: kasıntı
0: evet. Hasta da gerilir. Devam et.
1: Şimdi enteresan bölümler açılmış. Mesela felsefe ve yapay zeka, tarih ve yapay zeka, işletme ve yapay zeka gibi. Yani bu yapay zeka artık tüm bölümlere, neredeyse birçoğuna da eklenme yapılmış.
0: Mesela ben şeye giderdim. Felsefe ve yapay zekaya giderdim.
1: Ne çünkü öğreneceksiniz hatta, mesela felsefe ve yapay zekada?
0: Ben arkamdan giderdim mesela. Felsefe, ben felsefeyi seviyorum ben. Ben esas eskiden çok severdim felsefeyi, kitaplarını okumayı. Şimdi okumuyorum artık. Kendim felsefe yaptım için okumamaya başladım.
1: Evet.
0: Ben severim
1: enteresan
0: mesela.
1: Enteresan olabilir diyorsunuz.
0: Tabii canım. Herkesin doktor olmak gibi şey yok ki mesela. Mesela bugün en iyi yapılacak iş, ben çocuğum olsa doktor yapmam.
1: Ne yaparsınız?
0: Mekatronik mühendisi yaparım.
1: Mekatronik?
0: Mekatronik. Robot bilimi yani. Tabii.
1: Mesela balıkçılık teknolojisi. O da enteresan geldi
0: evet.
1: bana.
0: Final, mesela biyoteknoloji, genetik var mesela. O da şey. Ama en iyi bence şey mekatronik.
1: Mekatronik ve yapay zeka.
0: Ya, mekatronik ve yapay zeka iş yapar.
1: Yani mesela robotlardan anlayacak, makinelerden anlayacak.
0: Makine de anlasın. Makine gibi düşünme ve makine gibi algılama olaylarını
1: mesela
0: yapsın.
1: Mesela mühendislik de burada yine işler mi? Makine mühendisi.
0: Makine mühendisi.
1: Gelecek için nasıl
0: şöyle
1: diyeyim?
0: Oldu. Makine, elektronik, ondan sonra haberleşme, ondan sonra elektrik, ondan sonra çip teknolojisinin hepsinin birleşim mekatronik oldu.
1: Ha, mesela bu YKS birincisi elektro şeyi seçmiş. Endüstri mühendisliğini seçmiş.
0: Ama ben endüstri mühendisi şey yapmıyorum. Endüstri mühendisi Türkiye'de icat edilen bir şey. Yani endüstri mühendisi mekatronik daha iyi.
1: Öyle mi? Evet. Mekatronik.
0: Yılların tecrübesi. Ben 26 yıllık bu işin içindeyim. Kaç senelik akademisyeniz yani. Ve işte eğer çok zekiysen, kafan çalışıyor, mekatronikte olacaksın. Yani kafan çok çalışıyorsa.
1: Evet.
0: Ezberi seviyorsan tıpçı olacaksın. Hani hafızan tabii.

0: biliyorsan.
1: Hı.
0: Ondan sonra
1: Mesela işletme ve yapay
0: benim gibi
1: zeka.
0: olursan, mesela mekatronik ve kafan biraz, benim kafam mühendis gibi, biraz da tıpçı, böyle televizyon programcısı olursun.
1: Hı.
0: Mesela bir Asperger sendromu, bizi böyle konuşturuyorlar işte, bir sürü kafamızda tutabiliyoruz. Biz ayrı bir doktor modeli.
1: Evet.
0: Biz şey, ne onun adı? Mekanik kafalı doktor. Bizi böyle televizyon geziyorlar. İlber de öyleydi. O da tarihten gezdi. Mesela
1: Evet.
0: tarih ve yapay zeka gibi düşün.
1: Hı hı
0: Mesela
1: hı.
0: tarih ve yapay zeka da
1: O da
0: olursun.
1: çok güzel
0: Bak
1: olur, değil
0: şu.
1: mi? Evet.
0: Çok iyi.
1: Tarih ve yapay zeka.
0: Evet.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
4: Hocam ben?
3: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
3: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
3: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
4: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
3: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
3: Ya gelsin o zaman slogan.
5: Türk Telekom değerli hissettirir. Para, para.

0: Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6.000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler
1: dünyası. Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan dorukta, ihtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda.
2: Ebebekle büyürler. Obseso.
3: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
7: 3, 2, 1...
8: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar. Dolap boş ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi... Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere... Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için... Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere... Pestisit analizli meyve ve sebzeler... Getir Büyük'te.
9: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır.
10: Kazancım Net Sigorta.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes... Kreşte her gün...

0: Cimer'de kreşe dönüş zamanı.
1: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
2: Hepsi burada. Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
4: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
5: Domino's'u hoş geldin.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Biziz biz.
2: Biziz.
3: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
1: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
1: Para mı kaybettirir?
3: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
2: Biz en iyisi kalgona geçelim.
3: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
4: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
5: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
6: Uğraşmayayım ben ya.
5: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
7: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
8: Türkiye'nin dürümü. Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
10: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
11: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her

0: ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
3: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyemiyor.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Bu salı binde Blendax şampuan çeşitleri 149 lira. Solo tuvalet kağıdı 319 lira.
9: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
10: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
9: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
11: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
12: Gençler.
13: Buyur abi.
12: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
13: Çok iyi.
12: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
13: Hepsi One'da.

0: faturamda. Wanda. Sabit fiyatla. Wanda. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Mesela şey ne diyorsunuz hocam? İşletme ve yapay zeka.
3: Olur. Hem de cuk diye olur. Şöyle işletme yapay zekanın tam yeri işte.
2: Hmm.
3: Tabii canım.
2: Mesela bir görselleştirelim bunu, nasıl olur?
3: Mesela finansal bütün borsaları takip edin. Mesela finansal teknoloji de öyle.
2: Hmm.
3: Mesela borsaların bir ritmi var. Mesela yapay zeka hangi fonu alıp hangi fonu satacağını ya da işte şeylerin nasıl olacağını, dünyadaki Brent petrol fiyatlarının dünyadaki kaoslara ve olaylara göre nasıl yükselip hepsini correlation kuruyor.
2: Hmm.
3: Diyor ki ya bak diyor Hürmüz kapandı şöyle olacak ama diyor Amerika şöyle müdahale ederse böyle olacak. Ben diyor geçmişe baktım şöyle şu durumda işte faizler şu duruma gelmiş. Borsa düşmüş. Her şeyse söyleyebilirim. Çok mükemmel.
2: Hani biz diyoruz ya yatırım tavsiyesi değildir. O bayağı yatırım tavsiyesi verecek yani.
3: Yatırım tavsiyesi verecek.
2: Enteresanmış gerçi. O zaman mesela gazeteler, bakınız kağıtları şu an elimize tutuyoruz. Bunlar gelecekte yok mu olacak?
3: Zaten yok oluyor zaten. Ya bitti zaten yavaş yavaş.
2: Hı hı.
3: Kitap bitiyor zaten. Dikkat etmedin mi? Kitap okuyan bitiyor. Kalmadı.
2: Online kitaplar çıktı. Dinliyorlar online. Kitabı.
3: Tabii. Okuyor.
2: Evet.
3: Konuşan kitapları var falan filan. Yani o eski sarı sayfalardan eski onu okurken uykun gelirdi böyle. Şimdi monitörde cin gibisin ya falan böyle bir durum oluştu.
2: Ya da mesela
3: ama
2: işte dinliyorum
3: şeyi çok sevdim bak kitabı. Mesela. İşletme mesela yapay zeka okurdum mesela.
2: Mesela işletme ve yapay zeka diyelim ki bir dükkan açacaksın. Bir işletme modeli var kafanda. Yapay zeka ile bunu birleştirdiğin zaman nasıl bir şey ortaya çıkabilir?
3: Ya zaten mesela sen diyorsun ki mesela ben bebek bezi satmak istiyorum diyorsun. Ya da bebek zıbını satmak istiyorum
2: evet.
3: diyorsun. Bebek zıbını satmak istiyorum. Nerede dükkan açayım diyorsun. Ne yapıyor biliyor musun? Google'dan tarıyor.
2: Hı hı.
3: En çok evlilik nerede olmuş? En çok doğum nerede oluyor? Doğum yapıp yüksek gelirliler nerede?
2: Hı hı.
3: Ondan sonra bu yüksek gelirliler marketten mi alışveriş etmiş yoksa marka mı alışveriş etmiş?
2: Hı hı.
3: Marka alışveriş etmeyen bölge sana şunu diyor. Sen diyor şurada açarsan diyor. Ondan markadan almıyor. Marka sevmiyor. Bir de öyle bir şey trend çıktı ya.
2: Hı hı.
3: İşte ünlüsün, zenginsin ama işte marka sevmiyorsun. Tam burada dükkanı aç diyor. Şu kadar cin olur diyor ya. Böyle bir şey.
2: Ne güzel bir şey.
3: Harika
2: ya.
3: Bir şey.
2: Altın tepsiyi eline sunuyor
3: ya
2: resmen.
3: Ben neler yapıyorum ya ben. Ya o kadar ilginç şeyler sorabilirsin ki. Mesela şunu sorabilirsin. Ben işte 10 kilo reçel yapacağım.
2: Hı hı.
3: Bu 10 kilo reçel için neler gerekir söyle de takır takır takır takır yazıyor.
2: Evet.
3: Ondan sonra diyorsun ki ben bu reçeli ne kadar kaynatırsam ne kadar içindeki pH şöyle olurdu onu da söylüyor sana.
2: Aa.
3: Yani şeyi bitirdi. Hani aşçılığı bitirmek üzere yani koyuyorsun yapıyor her
2: tabii
3: şeyi.
2: Herkes aşçı oluyor artık.
3: Ya tıptan ya ben neler soruyorum biliyor yani.
2: Öyle mi?
3: Ya işte
2: tabii test edebiliyorsunuz ya biz test edemiyoruz mesela bilgi neyse ona inanıyoruz ama siz test edebilirsiniz.
3: Ya mesela bana bir şey söyle şimdi yazayım mesela bakayım.
2: Evet mesela biz bir hastalık çıktı
3: başım
2: ağrıyor 40 tane sana hastalık sayıyor.
3: Hayır bak şimdi hiç bak sana bir şey söyleyeyim mesela.
2: Moralimiz de bozuluyor şimdi yapay zeka her 40 tane şeyi sana söylüyor.
3: Şimdi
2: bu
3: bak,
2: olabilir şu
3: hiç
2: olabilir.
3: Hiç alakası mesela bir şey sorayım mesela. Mesela kuduz ve mesela kuduz.
2: Evet
3: ve,
2: kuduz.
3: Şey diyeyim mesela hiç alakasız bir şey söyleyeyim. Kuduz ve kuş diyeyim mesela. Normalde kuduz kuşlarda olmaz. Acaba bir ilişki var mı? Mesela normalde memeliler dışında kuduz olmuyor.
2: Hı hı.
3: Bana biri dese ki kuşla kuduzun arasında ilişki var mı? Yok olamaz.
2: Hı hı.
3: Bakalım yapay zeka
2: bakalım ne diyecek?
3: Kuduz ve
2: test
3: kuş ilişkisi.
2: Şimdi. Bak yapay zeka ne kadar akıllı.
3: Diyor ki kuşlar diyor kuduza dirençlidir. Taşımazlar, yaymazlar, bulaştırmazlar.
2: Hı hı.
3: Neden çoğalamaz ondan sonra falan falan falan. Ve kuşlar diyor hiçbir zaman şey yapamaz. Bu yerde yoktur diyor.
2: Hı hı.
3: Ama biz bunu neden şu anda bunu verebiliyor? Google'dan bunu okuduğu için.
2: O da bir yerden veri alıyor.
3: Veri alıyor. Ama yarın küçücük bir şey olsun buradan. Ya böyle bir şey vardı diyor ki ben bunu bulamam. Mesela şu anda kuduzla kuş arasında hiçbir ilişki yok.
2: Hı hı.
3: Dünyada bu yazmıyorsa bir şey yok.
2: Ama bir makale çıksa bir şey çıksa
3: bravo, oradan çekiyor
2: oradan
3: onu.
2: Çekip alabilir ve evet. O şeyi verebilir size.
3: Mesela şimdi hangi aydayız? Kış aylarındayız değil mi?
2: Kışa da işte sonbahar diyelim.
3: Tamam. Sonbahar ve kanser arasında bir ilişki var mı mesela bana sorsan?
2: Sonbahar ve kanser arasında ne gibi bir ilişki olabilir? Siz
3: mesela,
2: bilirsiniz.
3: Şöyle bir şey olabilir. D vitamini azalıyor belki falan filan diyebilirim. Ama bakalım o ne diyecek sonbahar ve kanser arasında. Hı hı. Evet. Ne diyor ki? Melatonin diyor bir sebep. Hı hı. D vitamini bir sebep. Ondan sonra diyor. Duygu durum değişeceği için sirkadiyen ritim. Ya şöyle bir ilişki buldu. Melatoninle kanser arasında bir ilişki var. Melatonin değişiyor. David düşüyor. O zaman sonbaharla kış döneminde kanser artacağını söylüyor bana.
2: Evet, çok bunu, enteresan.
3: Tamam. Ya şimdi buraya bir doktora bunu sorsam bunu bilemeyebilir.
2: Evet.
3: Onun için bu çok daha iyi biliyor.
2: Çok önemli.
3: Hiçbir insanın verdiği telkin gibi olamaz. Bu yapay zeka dertleşmek bir hastalık bence.
2: Öyle mi?
3: İyi bir şey değil o. Yani ben mesela duyuyorum. Geçen de bir yerde yazıyordu işte 10 insandan 3'ü ya da ikisi bazen 4'ü bazen işte değişiyor dünyada. Hı hı. Yapay zeka ile dertleşiyor deniyor. Ama sağlıklı değil yani bu.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
3: Size de günaydın.
4: Yeni kitaplar. Eminim hepsi çok güzeldir.

0: Sonunda seni yakaladım. Bu benden ilk çalışın değil, öyle değil mi? Seni küçük hırsız. Hadi hemen boşalt ceplerini.
1: Canımı yakıyorsun.
0: Ceplerini boşalt, yoksa şimdi istasyon şefini çağırırım. Dediğimi yap. Bunlarla ne yapıyorsun öyle? Diğer cebine de.
1: Onda bir şey yok.
0: İstasyon şefi nerede kaldı?

0: Bunları sen mi çizdin? Sen nereden çaldın bunu?
1: O çalıntı değil.
0: Hem hırsız hem de yalancı. Çekil git karşımdan.
1: Defterimi
0: bu
1: bana
0: defter
1: ver.
0: Bu defter artık benim. Canım ne isterse onu yaparım. Tamam, hatta bakası yakar.
1: Hayır.
0: O zaman kimin çizdiğini söyle. Yıkıl karşımdan küçük hırsa. Bak hala duruyor. Gel.
2: Maximilian, duydun mu? Kötülüğün, fenalığın sesi. Duydun mu? Yakala. Affedersiniz. Affedersiniz. Özgürüm, affedersiniz. Affedersiniz. Yoldan çekilin. Affedersiniz. Çekilin, çekilin. Kenara çekilin. Affedersiniz.
3: Ne?
4: Ah, Kurt!
2: Buraya gel! Hayır! Devam edin. Gel! Durdurun o çocuğu. Yakalayın. Dur diyorum. Hey, açılın. Hey. Hey. Çekil, çekil.

0: lanet olsun. Hayır. Treni durdurun. Durdurun. İmdat. İmdat yardım edin. İmdat durdurun. Treni durdurun. Valisi çek.
1: Aa,
0: hayır.

0: Kimsin sen?
1: Senin büyük baban defterimi çaldı. Yakmadan önce onu geri almam gerekiyor.
0: George baba büyük babam falan değil. Ayrıca hırsız olan o değil sensin. Tek yaptığın şey... günah işlemek. Gitmelisin.
1: Defterimi almadan gitmem.
0: Onu neden bu kadar çok istiyorsun?
1: Sana söyleyemem.
0: Bir sır mı yani?
1: Evet.
0: Ah, çok güzel, sırlara bayılırım. Hemen söyle bana.
1: Olmaz.
0: Madem söylemeyeceksin o zaman git.
1: Defterimi almadan gitmem.
0: Başım derde girecek. Evine gitsene. İyi. Defteri yakmasını engelleyeceğim, tamam mı? Git şimdi.

0: Nedir bu?
1: Bunlara otomaton denir.
0: Otomaton mu?
1: Müzede buldum. Tavan arasına atmışlardı.
0: Ne işe yarıyor?
1: Kurmalı bir alet bu. Müzik kutuları gibi. Bu zamana kadar gördüklerimin arasında açık ara en karmaşı. Bak şimdi bu... Evet bu... Yazıyor. Londra'da üretilmiş olmalı.
0: Annemin doğduğu yer.
1: Annen Coventry'liydi ama oradan Londra'ya taşındı. Ben küçükken bunları sihirbazlar kullanırdı. Bazısı yürür, dans eder, bazısı şarkı söyler fakat işin sırrı çarkların çalışmasında. Şuna bak.
0: Tamir edebilir miyiz?
1: Bilemiyorum Hugo. İyice paslanmış. Uygun parçaları bulmak da epey zor olacaktır. Elbette tamir edebiliriz. Ne de olsa saatçiyiz. Ama önce dükkan ve müzedeki işleri bitirmem şartıyla. Hı? Tamam mı? Bunu tekrar takacağız. Sabitleyeceğiz. Çok güzel. Şunu görüyor musun? İşte bir güçlük daha. Yeni bir gizem.
0: Seni mutlu eder.
1: Kalp şeklinde bir anahtar. Ama ne yazık ki anahtar bizde değil.

0: çarkları onardım. Claude amca.
1: Yangın çıktı. Baban öldü. Toparla. Çabuk ol. Benimle geliyorsun. Hemen. Çırağım olacak ve benimle birlikte istasyonda kalacaksın. Sana saatlere bakım yapmayı öğreteceğim. Buralar yıllar önce saat bakımcılarının kalması için yapıldı. Ama şu an kimse buraları bilmez. Senin yatağın şurada, köşede. Hemen yatıyor. 5'te iş başı yapacağız. Oh.
0: Okulum ne olacak?
1: Okul falan yok. Bu duvarların arasında okula vaktin yok. Hugo. Ben olmasam şu an yetimhanedeydim. Zaman. Zaman nedir?

0: Merhaba. Güzel bir fıkra okudum da size.
1: Yeter! Bırak onu! Hayır! Yapma! Hayır!
2: Çok şımarttın sen artık. Küçük bir kız çocuğu gibi davranıyorsun. Herkese böyle mi yapıyorsun? Bıktım artık size. Bıktım. Kim çeker bunu böyle?
3: Size de günaydın.

0: Seni yine göreceğimi biliyordum.
1: Defterimi almam gerek.
0: Onu niye bu kadar çok istiyorsun?
1: Bir şeyi onarmak için.

0: Yürü git. Lütfen git.
1: Affedersin Ebe, ben...
2: Gördüm. Ağlıyor musun sen?
1: Hayır.
2: Dur bakalım. Bak, ağlamak ayıp bir şey değil. Sidney Carton da ağlar. Hatta Heathcliff de. Hele kitaplarda sürekli ağlarlar.
1: Kendim hallederim.
2: Seninle konuşmam gerek. Bu çok mühim bir mesele. Ama burada olmaz. Burası çok... Çok ortada. Gel hadi.
1: Nereye gidiyoruz?
2: Dünyadaki en muazzam yere gidiyoruz. Düşler Diyarı, Oz ve Define Adası'nın bir arada olduğu bir yer. Günaydın Monsieur Labis.
3: Isabel.
2: Size Monsieur Hugo Cabre'yi takdim edeyim. Çok sağlam ve çok sevdiğim bir arkadaşımdır.

0: Monsieur Cabret.
1: Merhaba.
2: Evet, kitap için sağ olun. David Copperfield'a resmen hayran kaldım. Fotoğraf bölümü nerede?
0: Arka köşede, solda, üst rafta.
2: Teşekkürler.

0: Bildiğim defterin onu son derece üzdü. Jen anneyle geç saatlere kadar defter hakkında konuştu. Hatta sanırım ağladı, biliyor musun?
1: Bana neden yardım ediyorsun?
0: Altından macera çıkabilirdi ondan. Ben hiç macera yaşamadım. En azından kitaptakiler dışında. Ve bana kalırsa bu macera çok güzel olacak.
1: Peki.
0: Bu arada benim adım Isabel. Kitap ister misin? Monsieur Labisse bana ödünç kitap veriyor. Eminim sana da verir.
1: Hayır.
0: Kitap sevmiyor musun yoksa?
1: Hayır, severim. Eskiden babamla birlikte Jules Verne okurduk.
0: Evet. Hadi bakalım.
1: Defterimi nasıl geri alacağım?
0: Bana sorarsan karşısına dikeyim. Ama konuştuğumuzu söyleme. Ben sana yardım edeceğim. Lütfen sabırlı ol.
2: Git başımdan.

Tamir et. Tamir et dedim. Dükkandan parçalar yürüttüğünü biliyorum. Şu ana kadar çalmadıklarını kullanabilirsin.

0: Defterimi geri ver.
1: Bu konuda yeteneklisin. Ama bir hırsızdan fazlası olduğunu kanıtlamalısın. Defterini hak edeceksin.
0: Nasıl?
1: Her gün dükkana geleceksin. Çaldığın her parça için ne kadar çalışacağını söyleyeceğim. Defterini hak ettiğin zamana da tabii edersen ben karar vereceğim.
0: Benim bir işim var.
1: Hırsızlık iş değildir çocuk.
0: Başka bir işim var. Boş vaktimde gelir.
1: Yarın iş başı, şimdi uzak.
0: Şimdi başlayacağım.
1: O değil çocuk, diğeri.

0: delikanlı. Söyle bakalım, annem baban nerede?
1: Odor yok.
0: Ailenden kimse yok mu?
1: Yok.
0: Harikulade, senin yerin yetimhane o zaman değil mi?
1: Bırak.
0: Söyle bakalım, o adamın şişesiyle ne yapıyordun? Söyle. Söyle, senin şişen miydi o? Senin torban mıydı? Söyle. Söyle, senin miydi? Bence değildi. Çaldın onu değil mi? Evet, benim Gustav Tast'ı. Evet memur bey, bir yetim daha. Hem izinsiz girme hem hırsızlık efendim. Elleri içindekini almak niyetiyle bir torbanın içine izinsiz giriyordu yani. Çalmaya çalıştığı şey ne mi? Hamur işi. Sessiz ol! Kes şu zırıldamayı, seni küçük yaramaz. Zaten ağzında kokuyor. Elbette size söylemiyordum efendim. Size saygıda kusur eder miyim hiç? Hayır hayır, eşiniz hakkında bir şey söylemedim. Çok saçma. Dedikodular benim kulağıma hiç gelmedi. Öyle mi? Aa, bakın bunu bilmiyordum. Eminim geri dönecektir. Yürü seni küçük sıçan.
2: Hamur işi hırsızımız bu.
0: Evet,
2: hırsızlık bu. Yapmaya utanmıyor musun sen?
0: Karınızla ilgili özürlerimi sunarım.
2: Ne yapmamı önerirsin?
0: Hangi konuda?
2: Karım beni terk edecek.
0: Hey! Dur. Gir içeri.
2: Gir bakayım. Gir. Sence benden midir?
0: Ne?
2: Ne yapacağımı bilmiyorum. Kadın hamileymiş bir kere.
0: Peki sizden miymiş?
2: Başka kimden olacaktı ki?
0: Tabii ki sizdendir. En son ne zaman münasebet kurdunuz? Mesela bu sene?
2: Hayır, sanmıyorum.
0: O zaman durum şüpheli.
2: Görürsen şunu verir misin? Lütfen.
0: Dönmesini gerçekten istiyor musun?
2: Evet evet, onu çok seviyorum.
3: 1, 2, 3. Mükemmel. Harika.
4: Robin Hood. Filmini izlemiştim. Douglas Fairbanks'in oynadığı. Sen izledin mi?
3: Ben daha hiç film izlemedim.
4: Ne?
3: Korkunç bir şey değil mi?
4: Hiç film izlemedin mi? Bir tane bile mi?
3: George baba izin vermiyor. Bu konuda çok katıdır.
4: Ben filmlere bayılırım. Babamla doğum günlerimde giderdik.
3: Hugo. Senin baban öldü mü?
4: Bu konuda konuşmayalım.

0: Siz iki sıçan nasıl girdiniz buraya? Sizi bir daha sakın burada görmeyeyim.
1: George baba senin film izlemene neden izin vermiyor?
2: Bilmiyorum. Bana hiç söylemedi. Ama eminim ailem izin verirdi.
1: Onlara ne oldu?
2: Ben daha bebekken ölmüşler. George baba ile Jen anne vaftiz ailem oldukları için beni yanlarına almışlar. Pek çok açıdan çok iyi insanlardır. Film konusu hariç tabii.
1: Benim babam beni sürekli sinemaya götürürdü. İzlediği ilk filmden bahsetmişti. Beyaz bir ekranın olduğu, karanlık bir odada bir roket uçarak aydaki adamın gözüne girmiş resmen. Tam gözüne. Uyanırken rüya görmek gibi bir şey olduğunu söylemişti. Sinemalar bizim özel yerlerimizdi. Birlikte gidip bir şeyler izlerdik. Annemi özlemeye fırsat olmazdı.
2: Onu aklından çıkaramıyorsun, değil mi?
1: Hem de hiç.
2: Hugo, sen nerede kalıyorsun?

0: Orada. Amcam saatlere bakım yapmayı öğretti. Ben de o işe devam ediyorum. Belki bir gün geri döner. Gerçi sanmıyorum.
1: Yerinin öğrenilmesinden korkmuyor musun?
0: Saatler çalışırsa ve ortada görünmezsem sorun yok. Doğal davran.
1: Ne?
0: Yürümeye devam et ve normal davran.
1: Şimdi nasıl davranıyorum ki?

0: Siz ikiniz durun. Buraya gelin.
1: İyi günler bayım.
0: Aileniz nerede?
1: Ben George babanın yanında çalışıyorum, oyuncakçıda. Daha önce orada görmüşsünüzdür. Bu da köyden yeni gelen kuzenim Hugo. Lütfen onu biraz mazur görün. Kendisi biraz kıt akıllıdır. Aptal da diyebiliriz. Zavallı şey.
2: Sanırım Maximilian saç kesimini pek beğenmedi küçük adam. Yüz ifadenden biraz rahatsız oldu. Bakışlarından da tiksindi. Niye beğenmedik ki seni acaba? Ha?

0: Şey, belki de kedim gibi koktuğu içindir.
1: Kedin mi?
0: Evet. Adı Christina Rossetti. Şu ünlü şairin adı. Bir şiirini okuyayım mı? Kalbim şarkı söyleyen bir kuş gibi. Yuvası sulanmış bir filizdi. Kalbim bir elma ağacı gibi. Dalları bükülmüş tıknaz meyveli.
1: Tamam tamam. Biliyorum. Bugünlük bu kadar şiir yeter. Ben de şiir severim. Özellikle Christina'nın bu şiirini.
0: Rossetti.
1: Evet, en sevdiğim şairdir diyebilirim. Rossetti olduğunu biliyoruz herhalde. Rossetti tabii. Şiiri severim ama istasyondayken değil. Biz buraya trenle seyahat etmek için geliriz. Veya çalışmak için. Anlaşıldı mı?
0: Evet efendim.
1: Bastığınız yere dikkat edin. Hadi yürüyün.
2: Aptala.
0: Bak, hayatını kurtardığıma göre gizli sığınağını göstermeye ne dersin?
2: Neyi mi?
0: Kaldığın yeri, duvarların içinde.
2: Şimdi gitmem gerek, yapacak işlerim var.
0: Bekle. Sen benim evimi gördün, sıra bana gelmedi mi? Ne de olsa senin tek dostun benim.
2: Tek dostum falan değilsin.
0: Gizemli olmak sana göre değil Hugo. Neyin peşindesin?
2: Gitmeliyim. İstasyondan hiç ayrılmamalıydım.

0: nereden buldun?
1: Seni ilgilendirmez.
0: Bana lazım.
1: Ne için?
0: Lazım işte.
1: Veremem. Önce nedenini söyle bana.
0: Gel hadi.
1: Bu muhteşem. Kendimi Jean Valjean gibi hissettim. Tanrım, bu eşsiz bir şey. Nedir bu?
0: Bu bir otomaton. Babam ölmeden önce tamir ediyordu.
1: Benim anahtarım babanın makinesine neden uysun ki? Üzgün görünüyor.
0: Bence sadece bekliyor.
1: Neyi?
0: Yeniden çalışmayı. Yapması gerekeni yapmayı.
1: Çalıştığı zaman ne yapıyor ki?
0: Bilmiyorum.

0: Sorun nedir?
1: Biliyorum aptalca. Ama sanırım onda babamdan bir mesaj saklı.

0: Ne aptalım. Tamir ederim sandım. Bozuk bu. Başından beri bozuktu.
1: Hugo, böyle olması gerekmiyor. Onu onarabilirsin.
0: Hayır, anlamıyorsun. Bunu tamir edebilirsen yalnız kalmam diyordum.
1: Hugo. Hugo bak. Bak bitmemiş işte. Bitmemiş.
0: Yazı yazmıyor. Çiziyor.

0: George Melies. George babanın adı bu. Babanın makinesi neden George babanın adını yazsın ki?
1: Bilmiyorum.

Teşekkür ederim. Bu bana babamdan bir mesajdı. Şimdi anlamını çözmeliyim.

0: Hadi gel.
1: Zabel.
0: Jen anne, ben seninle konuşmalıyım. Bak bu Hugo Cabre.
2: İyi akşamlar efendim.
1: Bir hırsıza göre çok kibarsın.
2: Ben hırsız değilim.
1: Neler oluyor Isabel?
0: Şey, uzun ama bir o kadar da önemli bir hikaye diyebilirim. Hani birkaç hafta önce...
2: Dur!

0: Çocuklar. Ne yaptınız siz? Bunu nereden buldunuz?
1: Söylesem inanmazsınız.
0: İnanırım.
1: Bunu bir mekanik adam çizdi.
0: Şu an sende mi?
1: Hayır, babam onu müzede bulmuş. Kimse istemiyormuş. Onu onardık.
0: Ama senin ana... anahtarım. Sana verdiğim anahtar.
2: Hayır, hayır anne, hayır.
0: Hayır, götür bunu buradan. Şimdi geçmişi kurcalamayalım. Ne olursa olsun George baba bunu görmesin.
1: Lütfen, neler olduğunu
0: dışarı,
1: anlatın.
0: Dışarı, sizi ilgilendirmez. İkiniz de bunu unutacaksınız.
1: Babamla bunu onarmak için çok uğraştık. Bana ondan kalan tek şey bu. Anlamını öğrenmem gerekiyor. Lütfen.
0: Küçüksün, bazı şeyleri anlayamazsın sen. Bu tip acıları idrak edemezsin.
2: George baba geliyor.
0: Gelin. Siz görmesin. Sessiz olun, tamam mı? Onu evden göndermeye çalışacağım. Çıtınızı bile duymayayım.
1: Gözü dolaba gitti.
2: Sana defterini arayıp bulamadığımı söylemiştim.
1: Ben de arayacağım. Sen kapıyı gözet.
2: Harika.
3: İzi yok mu?
0: Az önce çıktı. Merdivenlerden inerken ona rastlamadın mı? Çok tuhaf. Az önce çıktı. Sen gelmeden hemen önce.

0: Bak.
1: Hadi biraz karıştıralım. Bana bırak. Daha uzunum.
0: Tıklatsana.

0: Yine karşıma çıktılar.
1: Dur, dur yapma. Yapma lütfen. Yapma, bu senin, bu senin eserin.
0: Eserim
1: yapma.
0: Mi? Neyim ben? Kurmalı bozuk bir oyuncağı olan beş parasız bir satıcıyım. Sana güvenmiştim. Bana böyle mi teşekkür ediyorsun? Zalimsin. Zalim.

0: özür dilerim. Ben...
1: Sen bu baskıyı biliyor muydun?
0: Eskiden babamla birlikte okurdum.
1: Bunu vaktiz oğluma götürüyordum. Ama sanırım bu kez sana vereceğim Mösyö Kabri.

0: Bir fincan daha alabilir miyim?
1: Demleniyor. Birazdan. Çayın da diğer her şey gibi demlenmesi için zaman gerekiyor.
0: Keşke o anı daha önceden bilebilseydik.
1: Aa, Gustav. Biraz cesur ol. Git bir merhaba de. Hadi en güzel gülüşünü göster. En güzelini dedim.

0: Matmazel Lizette. En güzel akşamlar sizin olsun efendim.
1: Sayın şefim.
0: Evet, benim. Evet. Şu ne kadar da hoş bir demet öyle.
1: Teşekkür ederim. Gordon'dan geldiler. Trenle bir gecede geliyor. O yüzden tazediler.
0: Demek Bordeaux. Çok güzel bir şehirdir. Sağlam yerdir. Havası. Hele inekleri ve möhlemeleri. O kusursuz memeleri. Onlar kokuyor mu? Kokan çiçek mi onlar?
1: Evet yani biraz. Bakın.

0: Savaşta yaralandım ve bu yara ne yazık ki iyileşmeyecek. İyi akşamlar Matmazel.
1: Ben de kardeşimi kaybettim.
0: Nerede?
1: Verdan'da.

0: İyi akşamlar sayın şefim.
1: İyi akşamlar Mademoiselle Lizette.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kargoların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi...

0: 2, 1. Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar. Dolap boş ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere. Pestisit analizli meyve ve sebzeler Getir Büyük'te.
1: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana
1: 5-11 Eylül arasında Bim'de efsane baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
2: Tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
3: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
4: Uğraşmayayım ben ya.
3: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
5: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
6: Her anın Double Shot Ice Break.
7: İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
8: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
9: Yolculuğa hazır mısınız?
10: Nereye gidiyoruz?
9: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
10: Burası neresi?
9: Burası Familya'nın saf su hikayesinin gerçekleştiği yer. Bakın Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Burası da 3 katın birleştiği yer. Yepyeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
10: Yumuşaklık gözüktü. Yum yum yumuşacık.
9: Familya'dan saf su dokunuşu.
10: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
9: Tek dokunuşta farkı hissedin.
11: Siparişiniz
12: ve Pepsi'niz.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Boy boy boy boy boy boy Domino's'u
15: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
16: Domino's'u hoş geldin.

Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor.

0: Jumbo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşinde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
7: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
8: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
7: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
9: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO.
10: Ve pit kararı geldi. Doritos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
11: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Huawei Watch Kids X1 akıllı saatle çocuğunuz dünyayı güvenle keşfetsin. Üstelik

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şube

0: Japan Dilegno'yla. Zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondiom'da.
1: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: Film Akademisi Kütüphanesi.
4: Anlamadım.
3: Film Akademisi Kütüphanesi. İhtiyacın olan tüm bilgiyi orada bulacaksın. İkinci seviye, dördüncü sıra. Bölüm 3. Evet, üst raf. Rüyaların icadı. Yazan Rene Taba. Yapılan ilk filmlerin hikayesi.
5: ...1895'te gösterilen ilk filmlerden birinin adı İstasyona Bir Tren Geliyordu. Filmde bir trenin istasyona gelmesinden başka bir şey yoktu.
4: Tren ekrana doğru hızla geldiğinde seyirciler bağırdı. Ezilme tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını sandılar. Hiç kimse daha önce öyle bir şey yaşamamıştı.
5: Hiç kimse daha önce öyle bir şey yaşamamıştı. Başta küçük bir gösteri aracı olarak başlayan bu şey, film yapımcılarının hikayelerini anlatmak için bu yeni ortamı kullanabileceklerini keşfetmesiyle daha da önem kazandı.

0: Ay'a yolculuk.
1: Film yapımcısı Georges Méliès. Bak, filmlerin hayalleri yakalama gücüne sahip olduğunu ilk fark edenlerdendi.
0: Film yapımcılığının öncüsü ölmüştür. Birinci Dünya Savaşı'nda.
1: Ölmüş mü?
0: Birinci Dünya Savaşı'nda.
2: Melies'e ilgi mi duyuyorsunuz?
0: Evet.
1: Yasak değil ya.
2: Öyle mi?

0: Kendisi benim vaftiz babamdır. Çok teşekkür ederim ama gayet de hayatta.
1: Üzgünüm ama bu mümkün değil.
2: Şüpheniz olmasın efendim. Doğru söylüyor.
1: Size neden inanayım?
2: Çünkü gerçek bu.
1: Milis yaşıyor mu?

0: Yasaydı. Bakın burada stüdyosunda. Bu da gösterisine ait bir el ilanı. Bu da akıl hocası Robert Houdin tarafından yapılan meşhur kristal gizemli saat. Bu da kendisinin asıl kameralarında.
1: O bir sihirbaz mıydı?
0: Evet. İşe sahnede başladı.
2: Film yapmaya nasıl başlamış?
0: Kimse bilmiyor.
1: Bak ne kadar da mutlu.
2: Profesör Tabar, onunla tanışmak ister misiniz?
0: Oo. Ben onunla zaten tanıştım. Kardeşim Melies'in setlerini hazırlayan bir marangozdu. Bir gün beni stüdyoyu gezdirmeye götürdü. Adeta rüyadan fırlamış gibiydi. Tüm bina camdan yapılmıştı. Aslında çekimler için gerekli ışık gelsin diye öyle yapılmıştı. Ama benim için büyüleyici bir şatodan başka bir şey değildi. Camdan yapılmış bir saray.

0: Daha fazla ışık gerek. Panjurları açın.
1: Hemen panjurları açın. Onları da hepsini.
2: Aktörler tamam. Hariç sette kimse kalmasın lütfen. Aktörler hariç sette kimse kalmasın.
3: Neden baştan çekiyoruz?
4: Çünkü deniz kızının önünde ıslak vardı.
3: Bir daha öyle olursa kestik diye bağır. Rüyalarının nereden geldiğini merak ettiysen etrafına bir bak. İşte burası orası.
0: Bayanlar baylar, güneş batmak üzere. Şövalyeler ve ıstakozlar yerine, deniz kızları yerlerine, motor.
5: Çektiği film sayısı 500'e kadar ulaşmıştı. O zamanlar inanılmaz derecede popülerdi.
6: Peki, ama işi neden bırakmış?
5: Bugüne dek diğer herkes gibi ben de savaşta öldüğünü sandım.
7: Birkaç filmini izleyebilir miyiz?
5: Keşke izleyebilsek. Ama geçen yıllar eski filmlere iyi davranmıyor. Geriye bir tek bu kaldı diyebiliyoruz. Yüzlerce filmden bir tane. Ve o hala gerçek bir başyapıt.
7: George babaya filmi göstermek için tabarı getirelim. Böylece unutulmadığını anlar.
6: Jen anneye söylemeli miyim?
7: Hayır. Bence sürpriz olmalı. Sihirbaz numarası gibi. Bence biraz daha... Jack'a satalım.
6: Jack'a mı?

0: Monsieur Claude? Orada mısın? Monsieur Claude sen misin? Anahtarlarına sahip olsana seni beceriksiz. Yine ortada dut gibi geziyorsun değil mi? Ayık mısın acaba? Kaç şişe devirdin? Kafan iyi mi? Sarhoş musun? Sızmış mıdır? Sızmıştır değil mi?
1: Seni pis ayaş.
2: Ya bir çocuk olsaydı?

0: Ne getirdin? Jules Verne. Çok güzel. Fransa'da pek tanınmaz.
1: Çok iyi baskıdır.
0: Kapı çok şık.
2: Monsieur Lobis dün akşam bana bir kitap verdi.
3: Bunu hep yapar. Güzel bir eve kitap göndermek. Böyle diyor.
2: Aslında bir amacı var.

0: üstlerine düşeni yaparlar. Monsieur Lobis gibi. Belki bu yüzden bozuk makineler beni çok üzüyor. Üstlerine düşeni yapamıyorlar. Belki insanlarda da aynıdır. Gayeni kaybettiysen sen de bozulursun.
1: George Baba gibi mi?
0: Onu da onarabiliriz.
1: Senin gayen de bu mu? Bir şeyleri onarmak.
0: Bilmiyorum. En azından babamınki buydu.
1: Acaba benim gayem ne? Bilmiyorum. Annemle babamı görmüş olsaydım belki bilirdim.
0: Benimle gel. Babam öldükten hemen sonra buraya sık gelir oldum. Tüm dünyayı büyük bir makine olarak hayal ederdim. Makineler asla yedek parçalarıyla gelmezler. Çalışmaları için ne gerekiyorsa o vardır. Dünya koca bir makine ise ben o makinenin yedek parçası olamam. Burada olmamın bir sebebi olmalı. Senin de burada olmanın bir sebebi olmalı.

0: Buraya gel. Kabarı yarın akşam 7'de getireceğim. Hiçbir şey söyleme sakın.
1: Bundan emin misin Hugo?
0: Pek sayılmaz. Ama sanırım bu bizim tek şansımız.
1: Onarmak için mi?

Aylardır bir çocuk var. Treni durdurun.

Evet. Bay Claude buranın bir çalışanı oluyor hanımefendi. Sen nehrinde mi? Ölmüş mü? Emin misiniz? Hayır efendim. Hayır, hiç yakını yoktu. Teşekkür ederim. Eşyasıyla ben ilgilenirim. Çok teşekkür ederim. Peki o öldüyse... O zaman saatleri kim kuruyordu acaba?

0: İyi akşamlar.
1: Bu taraftan efendim. Ben bakarım. Bu ne sürpriz? Gel hadi, gel.
2: Isabel, bu da ne demek oluyor?
1: Lütfen, bize kızma anne.
2: Bu küçük beyi burada istemiyoruz.
3: George, babanın kim olduğunu öğrendik.
0: Çok ama çok özür dilerim efendim. Bizi beklediğinizi sanıyordum. Derhal gidip davetinizi alır almaz tekrar geleceğim.
2: Lütfen sesinizi alçaltın. Kocam uyuyor. Kendini şeyden beri iyi hissetmiyor.
1: Anne, anne lütfen onları gönderme.
0: Size rahatsızlık vermek istemem Bayan Melis ama bu karşı karşıya gelebileceğimiz tek ansa... Lütfen izin verin de size kocanıza olan en derin şükranlarımı sunayım. Küçük bir çocukken bütün filmlerini izlemiştim. Bana ilham verdiler. Kocanız çok büyük bir sanatçıydı.
2: Kocamın filmlerini böylesine bir sevgiyle hatırlamanıza çok sevindim. Ama şu an çok hassas. Geçmişi hatırlamak ona çok acı veriyor.
0: O zaman sizi yalnız bırakacağız efendim.

0: Umarım bunu söylediğim için beni bağışlarsınız. Şu an filmlerde olduğunuz kadar güzel görünüyorsunuz.
1: Anne? Filmlerde mi oynadınız?
0: Neredeyse bütün filmlerinde oynadı.
1: Sen bir oyuncu muydun?
2: Bu çok uzun zaman önceydi çocuklar. Bambaşka zamanlardı. O zamanlar bambaşka bir insandım.
0: Onunla tekrar karşılaşmak ister miydiniz? Bir filmimiz var.
2: George'un mu? Bu imkansız, hepsi yok oldu.
0: Gösterelim mi?
1: Lütfen. Evet, lütfen anne, lütfen.
2: Çabuk olun ama.
1: Bir aktris miydin? Gerçek bir sinema aktrisi. Bu gerçekten çok romantik anne.
2: Öyle bir şey değildi. Şimdiki film yıldızları gibi değildik hayatım. Ama eğleniyorduk.
0: Bayan Melies.

0: bir film projektörünün sesini her yerde kolayca tanırım.
1: George, geçmişi unutmayı uzun zamandır deniyorsun. Bu sana sadece mutsuzluk getirmedi mi? Hı? Belki de artık hatırlamanın tam zamanı.

0: Sürekli bir şeyleri tamir etmeye çalışırdım. Tiyatroda kendime ait bir odam vardı. Yeni illüzyonlar icat ediyordum. Hatta çalışan bir otomaton bile yapmıştım. Ah, o olağan dışı bir hazineydi. Ona kalbimi ve ruhumu verdim.
1: Gelin, eğlence burada. Hadi gelin.
0: Derken bir gece Jen anne ile birlikte gezici bir sirki görmeye gittik.
2: Hadi gelin.
0: Hünerlerini gösterenlerin yanından geçerken bir şey dikkatimi çekti. Hadi, buraya gelin. Çok garip bir şey.
2: Gözlerinize inanın.
0: Muhteşemmiş.
2: Kesinlikle harika. Gelin ve görün. Burası bambaşka bir dünya.
0: Lumière kardeşler filmleri icat etmişti.

0: icat aklımı başımdan almıştı. Nasıl bunun bir parçası olamazdım? Tıpkı yeni bir illüzyon gibiydi. Lumière kardeşlerden bana bir kamera satmalarını istedim ama kabul etmediler. Filmleri geçici bir hevesten ibaret görüyor, bunun bir geleceği olmadığını düşünüyor, hatta söylüyorlardı. Böylece otomatondan geriye kalan parçalarla oturdum ve kendi kameramı yaptım. Bu yeni mucizenin bir parçası olmalıydım. Her şeyi tehlikeye attık. Kendimize ait bir film stüdyosu kurabilmek için tiyatroyu ve elimizdeki her şeyi sattık. Böylece büyük macera başladı.
1: Evet, şu kostümüne bir bakalım. Gayet güzel.
0: Yazdım, tasarladım, yönettim ve yüzlerce filmde de oynadım.
1: Hazırım.

0: Durun durun. Olayı anladım. İki dakika müsaade edin. Ondan sonra devam. Manny, konuşabilir miyiz acaba? Manny.
1: Evet efendim.
0: Sağa sola doğru kıvır. Sonra başı yukarı kaldır. Alttan. Çok güzel, çok güzel. Teşekkür ederim beyler. Yerlerinizi alın. Evet. Herkes yerlerine. Motor.

0: Çok iyi, çok güzel. Sarın etrafını. Evet, şimdi saldırın işte, şimdi saldırın. Bekle, saldır. Saldır, batır, batır, öldür onu. Evet, çok güzel. Harika, saldırı için ses. Evet, güzel. 3, 2, 1. Şimdi. İskeletler harikaydınız. Gidebilirsiniz. Teknik ekip gelsin. Lütfen kıpırdamayın. Kimse kıpırdamasın lütfen. İşaretimi bekleyin. 3, 2, 1. Motor.
1: Sihirbazlık ve illüzyon uzmanlık alanım haline geldi. Tam bir hayaller dünyasıydı.

0: Güzel karım Esin kaynağımdı. Yıldızımdı. Hiç olmadığımız kadar mutluyduk.
1: Motor!
0: Bunun hiç bitmeyeceğini düşündük. Nasıl bitebilirdi ki? Ama sonra savaş patlak verdi. Bu gençlik ve umutların da sonuydu. Artık dünyanın sihirbazlığa, film gösterilerine zamanı yoktu. Geri dönen askerler filmlerinden sıkılacak kadar çok gerçekliğe tanıklık etmişlerdi. Zevkler değişmişti. Ama ben ayak uyduramamıştım. Artık kimse filmlerimi istemiyordu. Ne oyuncuların paralarını ödemeyi ne de işi yürütebilmeyi başarabildim. Böylece büyüleyici şatom harap oldu. Her şeyimi kaybettim. Bir gece amansız bir keder içindeyken bütün eski sahne dekorlarını ve kostümleri yaktım.

0: Ürünlerimi onları eriterek kimyasala dönüştüren bir şirkete satmaya mecbur kaldım. Bu kimyasallarla ayakkabılara topuk yapılıyordu. Sattığım filmlerden kalan parayla oyuncak standını aldım. Varım yoğum bu kalmıştı. Yerle bir etmeyi göze alamadığım tek şey kıymetli otomatonumdu. Bir yuva bulabilmesi umuduyla onu bir müzeye verdim. Ama sergilemeye başladılar. Sonra da müze yandı. Her şey yok olmuştu. Yaptığım her şey kül ve solmuş seluloid şeritlerinden ibaret artık. Hayatım bana hiç tahmin edemeyeceğim bir ders verdi Hugo. Mutlu sonlar yalnızca filmlerde oluyormuş.
1: Hemen döneceğim.

Kes şunu. Utanmıyor musun? Ne varmış orada? Neymiş o? Aman tanrım. Ne yapıyorsun orada? Ne oluyor sana? Canım.

0: İyi akşamlar.
1: Aa, merhaba.
0: Ne yazık ki size çok vahim bir haberim var.
1: Nedir o?
0: Monsieur Claude'u tanıyor musunuz? Hı-hı. Ölü olarak bulunmuş. Evet.
2: Monsieur Claude mu?
0: Doğal olarak artık saatlerle de ilgilenemeyecek efendim.
3: Aa, ne tatlı şey bu böyle. Şuna bak.
0: Merhaba.
3: Merhaba.
0: Monsieur Claude ölmüş.
3: Ne? Neden? Ne olmuş?
0: Cesedini sen nehrinde bulmuşlar. Görünüşe bakılırsa aylardır oradaymış. Bugün aradılar. Herhalde bir şekilde nehre düşmüş olmalı.
4: Sarhoşun tekiydi.
1: Ha deme öyle.
4: Öyle ama sarhoşun tekiydi.
0: Bu sefer kendini sen nehrinde bulmuş anlaşılan. Hatırlıyorum da. İçip içip tuhaf yerlerde sızardı. Neyse umarım.

0: Artık rahattır.
1: Yakaladım.
2: Bırak beni.
0: Benden kaçabileceğini misin?
2: Bırak.
3: Gustav, vicdanın yok mu senin?
2: Yardım edin lütfen.
3: Lütfen.
0: Hayır. Uzun zamandır istasyonu soyup soğana çeviriyorum.
2: Bırak. Bırak beni. Bırak.
1: Yürü.
2: Bırak. Gitmem gerek.
3: Çocuk ne yaptı ki?
1: Hadi bakalım. Yürü, yürü.
2: Gitmem gerek.
0: Aileni bulana kadar hiçbir yere gitmiyorsun.
2: Ailem yok benim.
0: O zaman dosdoğru yetimhaneye gideceksin. Orada bir şeyler öğrenirsin. Benim öğrendiğim aşikar. Emirlere uymayı, insanlardan uzak durmayı, bir ailen olmadan ayakta kalabilmeyi. Çünkü ihtiyacın yok. Aileye ihtiyacın falan yoktur. Yetimhane müdürünü bağlayın lütfen. Evet, yine ben. Başka bir yetim daha. Çok yoğun bir hafta oldu. Mülke izinsiz girme, hırsızlık, cepçilik, çöp atma, trene tırmanmak. Ne ararsanız var. Lütfen derhal gelin ve onu götürün. Bu arada siz nasılsınız? Geri döndü mü? Sizdenmiş değil mi? Harika. Zaten birkaç ay sonra öğrenirsiniz. Affedersiniz. Demek Mart'ta. Evet, gelmeye çalışırım. O kadar uzun vadeli plan yapmam genelde. Emin misiniz? Ya o halde koltuklarım kabardı. Bu kadar zahmete değer mi yine de hiç bilmiyorum. Hayır, inanamıyorum. Maximilian! Çekilin! Hop! Hop! Kaçma! Hop!

0: geri çekilin. Yer açın, çekilin.
1: Aklından ne geçiyordu? Yaralandın mı? Kalk ayağa. Hadi bakalım. Seni yaramaz. Seninle yetimhane ilgilensin bundan sonra.
2: Hayır, oraya ait değilim.
1: Nereye aitmişsin? Bir çocuk muhakkak bir yere ait olmalı.
2: Beni dinleyin lütfen. Lütfen beni dinleyin. Anlamıyorsunuz. Beni bırakmak zorundasınız. Babamın neden öldüğünü hala anlamıyorum. Neden yalnız olduğumu. Bunların işe yaraması için tek şansım. Beni anlamalısınız.
0: Ben anlıyorum. Ben anlıyorum. Monsieur. Bu çocuk benim çocuğum.
2: Özür dilerim. Bozuldu.
0: Hayır. Bozuk değil. Görevini yerine getirdi.

0: Değerli konuklarımız, sizi George Méliès'in hayatını ve eserlerini kutladığımız bu galada ağırlamaktan müteşekkirim.
1: Seni çok merak ettim gerçekten.
0: Uzun yıllar boyunca filmlerinin kayıp olduğu düşünüldü. Gerçeği söylemek gerekirse Monsieur Méliès de öyle sanıyordu. Ama biz bir araştırma içine girdik. Mahzenlere, özel koleksiyonlara, ambarlara, yeraltı mezarlarına baktık. Uğraşlarımızın ödülü ise eski negatifler, kutular dolusu baskı ve tranklar, çürümekten kurtarmayı başardığımız bütün filmler oldu. Şu an elimizde George Méliès'in 80'in üzerinde filmi var. Bu gece tüm bu filmlerin yapımcısı ve Film Akademisi'nin yeni üyesi filmlerini paylaşmaya geldi.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Oh.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir.
5: Renkli ve

0: obseso. Yeah, silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman obseso.
2: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
3: Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
4: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
5: Önce onu halletmek lazım.
3: LGS'de de yanında.
6: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
7: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün, 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
8: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
9: 50 bin düş.
8: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
10: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Doku.com'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku.com, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
5: Bu sezon BİM'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
6: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da.

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstihbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm akaryakıt istasyonlarında %10

0: Yolculuğa hazır mısınız?
1: Nereye gidiyoruz?
0: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
1: Burası neresi?
0: Burası familyanın saf su hikayesinin gerçekleştiği yer. Bakın, familyalar burada saf suyla dokunuyor. Burası da 3 katın birleştiği yer. Yepyeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
2: Yumuşaklık gözüktü.
1: Yum yum yumuşacık.
0: Familyadan saf su dokunuşu.
3: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
0: Tek dokunuşta farkı hissedin.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Anneler ve babalar gibi Morphix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
8: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Morphix çok iyi bilir.
9: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
8: Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
10: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
11: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
10: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
12: Abi, ne yapıyoruz biz şu an?
13: Kolyeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
14: İkisi birlikte çok iyi.
15: Tıpkı bizim gibi.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Damla?
18: Bence çok eğlenceli.
17: Yok, ben almayayım.
19: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
19: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
2: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: 9 kere 6.
2: 54.
1: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
2: Dik.
1: Bucu bucu kokur. Zehir gibi. Aksesli olalım.

0: Mahalleye varan çift para. Akses 25 yaşında.
1: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.

0: anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Bu Salı 1'de Emin Dana Kangal Sucuk 299 lira. Sek %0,5 yağlı süt

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi One'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: Kutular dolusu baskı ve tranklar, çürümekten kurtarmayı başardığımız bütün filmler oldu. Şu an elimizde George Méliès'in 80'in üzerinde filmi var. Bu gece tüm bu filmlerin yapımcısı ve Film Akademisi'nin yeni üyesi filmlerini paylaşmaya geldi.
4: Bayanlar ve baylar, ben bu gece karşınızda olmamı bozuk bir makine bulup karşılaştığı bütün sorunlara rağmen tamir etmeyi başaran bir gence borçluyum. Bu hayatım boyunca gördüğüm en hoş sihir numarasıydı. Şimdi dostlarım, bu gece sizlere burada gerçek karakterlerinize hitap ediyorum. Büyücüler. Deniz kızları. Seyyahlar, macera perestler. Sihirbazlar. Gelin hep birlikte hayal edelim.

0: Harikaydı, öyle değil mi?
1: Evet, çok doğru. Çok
2: sıra
1: doğru.
2: Dışı bir deneyim
1: bu kadarını
2: oldu.
1: Ben bile beklemiyordum doğrusu. Bence film tarihinin dayandığı olgular görüntüsel anlamda... Evet, katılıyorum.
3: Söylediklerinize tamamen katılıyorum ama yine de bütün bu sosyalleşmeyi...
4: Ben Şefrik, çok iddialı konuşmayayım. Acaba yanılıyor olamaz mısınız?
2: Böyle güzel oldu mu? Hadi bir fikir ver bana.
0: Sakın gülümsemeyi unutma sevgili.
5: Nasıl olsun, üç farklı şekilde yapabiliyorum. Lütfen tasalanmayın. Artık tam anlamıyla işlevsel bir durum.
6: Şimdi bana atın, atın. Yukarıda gidiyor, gidiyor. İşte. İşte bu kadar.
7: Bir zamanlar Hugo Cabret adında bir çocuk tanımıştım. Bir tren istasyonunda yaşıyordu. Neden bir tren istasyonunda yaşıyordu diye sorabilirsiniz tabii. İşte bu kitabın anlatacağı şey bu olacak. Ve bu yegane genç adamın babasının ona bıraktığı gizli mesajı bulma çabasını ve o mesajın engelleri aşarak ona nasıl ulaştığını.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

Efendim merhabalar, ben Elma Belen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, güzel yurdumuzu sizler için adım adım gezmeye ve yollarda olmaya devam ediyoruz. Peki bugün neredeyiz? Efendim bugün Yiğidolar Diyarı, Cumhuriyet Şehri, Aşıklar ve Ozanlar Şehri, Aşık Veysel'in memleketi, güzel mi güzel elimiz Sivas'tayız. Çayınızı kahvenizi alın, şöyle rahatça arkanıza yaslanın. Eğer hazırsanız programımız Sivas'ta tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle hemen başlıyor.

Değerli izleyenler, programımız Yiğidolar Diyarı, Cumhuriyet Şehri, Aşıklar ve Ozanlar Şehri. Güzel mi güzel ilimiz Sivas'ta tüm hızıyla, tüm enerjisiyle başladı. Efendim, Sivas söz konusu olduğunda konuşmamız gereken çok fazla başlık var, tanıtmamız gereken çok fazla yer var. Mükemmel bir Sivas bölümü sizi bekliyor. Ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Eminim çaylar, kahveler alındı, keyifler yerinde. Umarım öyledir. Değerli izleyenler, sizin için izlenmeye değer mükemmel bir Sivas bölümü hazırladık her zaman olduğu gibi. Peki Sivas'ta şu anda neredeyiz? Efendim, şu anda Sivas'ın kalbindeyiz, Sivas'ın merkezindeyiz, tarihi kent meydanındayız. Bir diğer adıyla Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Efendim, tarihi kent meydanı Sivas'ın sembol noktalarından biri. Burası her zaman çok kalabalık. Turistlerin uğrak yeri, Sivas halkının olmazsa olmaz buluşma noktası ve her zaman çok kalabalık. Tarihi kent meydanında, bir diğer adıyla Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlikler düzenleniyor, randevular burada veriliyor. Burada tek ağaç var, o ağacın altında buluşmalar gerçekleşiyor ve gurbetçilerimiz, efendim Sivas'ın da çok sayıda gurbetçisi var yurt dışında. Buradan hepsine selamlarımızı yolluyoruz. Onlar da Sivas'a geldiğinde mutlaka Cumhuriyet Meydanı'nda buluşuyor. Yani herkesin yolu mutlaka Cumhuriyet Meydanı'ndan, yani tarihi kent meydanından geçiyor. Peki bu meydanın özelliği nedir? Efendim, sembol bir meydan, buram buram tarih kokan bir meydan, birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapan bir meydan. Şu anda bulunduğumuz tarihi kent meydanı ve aslında Türkiye'de eşi benzeri yok. Şu anlamda özel bir meydan. Üç uygarlığın, Osmanlı, Selçuklu ve Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyor. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait eserleri, mirasları burada tarihi kent meydanında görmeniz mümkün. Efendim, araç kullanmadan yürüme mesafesinde birçok tarihi yapıyı, sembol yapıyı, sembol eseri gezme, görme, fotoğraflama imkanına sahipsiniz. Ve değerli izleyenler, burası Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bir şehir. Hemen arkamda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 4-11 Eylül 1919 tarihlerinde Sivas Kongresi'ni gerçekleştirdiği bina var. Şu anda müze olarak hizmete açık durumda ve çok sayıda ziyaretçi çekiyor. Efendim, Sivas Kongresi'nde birçok kararlar alındı. Ya istiklal ya ölüm dendi. Hoş bulduk bu arada, izleyenlerimizle buluşuyoruz. Çünkü burası çok kalabalık ve sürekli el sallıyorlar. Onlarla da Türkiye'nin her yerinde buluşma imkanına sahip oluyoruz. Efendim, şimdi Sivas Kongresi'nde çok önemli kararlar alındı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, manda ve himaye kabul edilemez dedi. Ya istiklal ya ölüm dedi ve Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı çok önemli bir şehir Sivas. Efendim, her yıl 1-4 Eylül tarihleri arasında Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde işte şu anda bulunduğumuz meydanda etkinlikler düzenleniyor. Programımız içerisinde bu etkinliğe dair de renkli görüntüler var. Burası dolup taşıyor. İnanılmaz bir kalabalığa, inanılmaz bir coşkuya şu anda bulunduğumuz Cumhuriyet Meydanı ev sahipliği yapıyor. Evet değerli izleyenler, programımız içerisinde Sivas'ın sembol noktaları, tarihi yapıları, yöresel lezzetleri, geleneği, kültürü, hepsi ama hepsi olacak. Kısacası mükemmel bir Sivas bölümü hazırladık sizler için. O halde ne diyoruz? Sivas'ı keşfetmeye devam diyoruz. Buyurun.

Değerli izleyenler, turumuz sürüyor. Tarihi kent meydanının etrafında birbirinden değerli, birbirinden sembol yapılar var. Efendim, söylediğimiz gibi açılışta Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait eserleri görüyoruz. Ancak burası uzun yıllar Selçuklu'ya Konya gibi başkentlik yapmış bir şehir ve ağırlıklı olarak Selçuklu dönemine ait eserleri görüyoruz. Ve değerli izleyenler, daha çok medreseler Selçuklu döneminde inşa edilmiş. Efendim, arkamızda Sivas'ın sembol yapılarından biri var. Çifte minareli medrese. Yine Selçuklu döneminden kalan mükemmel bir eser. Efendim, zaman içerisinde medrese kısmı harap olmuş ve sadece çifte minareli medresenin minare kısmı günümüze ulaşmış. Şu anda restorasyon çalışmasına tabi tutuluyor. Orijinalliği, aslı bozulmadan aslına uygun bir şekilde restore ediliyor ve gerçekten ihtişamıyla, taş işçiliğiyle, taç kapısıyla, tarihi dokusuyla son derece etkileyici bir yapı. Evet, çifte minareli medrese, efendim, tarihi kent meydanında. Buraya geldiğinizde, şehre geldiğinizde gezi rotanızda mutlaka olmalı. Zaten buraya geldiğinizde Cumhuriyet Meydanı'nda birçok tarihi yapıyı yan yana görme, gözlemleme, fotoğraflama imkanına sahipsiniz. Ve taç kapı, efendim, Anadolu'daki en önemli, en özel taç yapılardan biri. Çifte minareyle medresenin minare kısmında firuze, turkuaz işlemeler var. İnanılmaz güzel, inanılmaz heybetli, görülmeye değer bir eser. Efendim, hem ülkemizin hem de Sivas'ın tarih koleksiyonunda çifte minareli medrese, Selçuklu döneminden kalan mükemmel bir eser. Evet, Yiğidolar Diyarı, Cumhuriyet Şehri, Aşıklar ve Ozanlar Şehri Sivas'ta turumuz sürüyor.

0: Ve şimdi de kadınlarımızla birlikte Sivas Katmeri yapıyoruz.
1: Değerli izleyenler, programı Sivas'ta tüm hızıyla devam ediyor efendim. Lezzet, lezzet, lezzet diyoruz. Program yaptığımız şehirlerin yöresel lezzetlerini, yöresel yemeklerini, özellikle annelerimizin, kadınlarımızın, babaannelerimizin, anneannelerimizin yaptığı yemekleri sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Efendim şu anda tam da o noktadayız. Son derece doğru bir yerdeyiz. Yöresel yemek tanıtmak için Sivas Kadın Kooperatifindeyiz. Sivas Valiliğimize bağlı kooperatifimiz hizmet veriyor. Kadınlarımız burada Sivas'a özgü yöresel lezzetleri üretiyor, sosyalleşiyor, aynı zamanda para kazanıyor. Çok başarılı bir kooperatif. Efendim yanımızda kooperatifin başkanı, benim çok değerli dostum, 10 parmağında 10 marifet olan Semra'cığım var. İktisat mezunu, makine mühendisliği mezunu, kooperatifin başkanı. Daha neler var neler, saymakla bitmiyor ama benim aklımda kalanlar bunlar. Semra, merhabalar.
2: Merhaba.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: Teşekkür ederim, sizi gördük, daha iyi olduk.
1: Hoş bulduk, biz de iyiyiz, özlemişiz. Aynen. Sosyal medyadan gerçi takipleşiyoruz. Evet. Ama böyle yüz yüze görüşmek güzel. Evet, şimdi Sivas Katmeri diyoruz. Efendim şimdi Sivas halkı, aslında genel anlamda Türk halkı, hep söylüyorum, eti seviyor, hamur işini seviyor ama hamur işini seven şehirlerden biri de Sivas. Sivas'ın katmeri, sembolleşmiş bir lezzet. Ya, ben de bayılırım.
2: Bunun hani buğdaya dayalı beslenmesi olduğundan dolayı kadınlar da katmerdi, keteydi. Bunu geliştirmişler.
1: Evet, ne yapıyoruz şimdi? Şu, hamurumuz hazır.
2: Hamurumuz hazır. Tuz, su, sadece unla yumuşak hamuru yoğruldu. Sırf tereyağı.
1: Evet.
2: Sivas'a özgü. Taşerzade tereyağımız.
1: Tamam.
2: Hamuru açtık. Tereyağımızı şimdi güzelce yedireceğiz.
1: Semra'cığım, Sivas'ın katmeri tel yumuşacık. O çayın yanında nasıl güzel olur. Ben bir ara başka şehirlerde marketlerden özellikle Sivas katmerini alıyordum. Bayağı da dadanmıştım bir ara. Çayın yanında yiyordum.
2: Ve coğrafi
1: bir de peynir
2: işaretli.
1: Evet, coğrafi işareti var. Usta ellerde hamurumuz şekil buldu. Bakın kat kat olacak. Evet, şu anda görüntüler ekrana gelsin.
2: Bunu sadece bir 5 dakika dinlendirmemiz lazım. Çünkü tel tel olup sündüreceğiz. Onun için 5 dakikaya ihtiyacımız var.

0: Evet, kadınlarımız kooperatif çatısı altında üretiyor. Sağ tarafımda sacın başında hediye var. Ona burada kooperatifte hedaye diyorlarmış.
1: Evet.
0: Niye hedaye diyorsunuz?
1: Çünkü hediye insanın hep hoşuna giden bir şey ya.
0: Evet.
1: Eskiden de Türkçemizde hedaye diyorlardı. Onu yaşatmak için ben de öyle seviyorum Hediye ablayı, hedaye diye.
0: Herkesin sevme biçimi farklı. Diğer tarafta kim var? Nursel var. Evet, katmer yapıyoruz efendim. Keyifler yerinde, sacımız yanıyor kadınlarımızla birlikte. Evet değerli izleyenler, Sivas katmeri yapıyoruz. Sivas Kadın Kooperatifindeyiz. Üreten kadınlarımızla birlikteyiz. Sevgili Semra'cığımın ve Sivas Valiliği'nin öncülüğünde kadınlarımız burada çok güzel işlere imza atıyorlar. Arkamızda yöresel ürünler var, erişteler. Yöresel ürün adına ne ararsanız var, hepsini kadınlarımız yapıyor. Ve Sivas katmeri buranın olmazsa olmazı. Bayılıyorum ben Sivas katmerine.
1: Tel tel olması için.
0: Tel tel oluyor, yumuşacık. Of, şahane oluyor. Yani bilenler bilir.
1: Buradaki çalışan kadınlar da fark ettiyseniz hep boyuma göre baba yiğit.
0: Aynen
1: çünkü,
0: aynen.
1: Çünkü yani iri yarı olmazsa bu hamurla baş etmek öyle kolay olmuyor.
0: Şimdi Sivas katmerinin yapılışı çok zor. Hamuru yoğuruyorsunuz, hazırlıyorsunuz, dinlendiriyorsunuz. Ondan sonra işte ne bileyim açıyorsunuz, yağlıyorsunuz, kıvırıyorsunuz, büküyorsunuz, katlıyorsunuz. Hakikaten çok zor. Çok emek istiyor, kuvvet istiyor, sabır istiyor. Ben de diyorum ki artık şu Sivas katmeri sacımızda pişse şöyle mis gibi kokular ya ya ya ya. Şu anda ortamda duyduğum tek koku karanfil kokusu. Vallahi ikide bir de böyle yemenimi, pullu karanfilli yemenimi kokluyorum. Pişse de afiyetle yesek.

0: Semra. Bitti mi, tamam mı?
1: Evet,
0: evet, artık Hedaye'ye
1: teslim ettik.
0: Transfer ediyoruz.
1: Altını biraz açalım.
0: Sivas katmerine özel bir lezzet. Sivas halkı sever mi?
1: Çok sever.
0: Ne zaman yer? Kahvaltıda,
1: sabah kahvaltıda
0: mı?
1: Ya da gün içinde misafir geldiğinde.
0: Vallahi her zaman
1: doyurucu,
0: yenir.
1: Her zaman ekmek niyetine yenilir.
0: Kadınlar yapıyor mu evde?
1: Yapıyor.
0: Tamam. Yani, fırınlarda yapılıyor, mekanlarda yapılıyor.
1: Fırınlardakiler farklı katmer. Bu eski usul dediğimiz
0: geleneksel katmer. Alalım. Sivas katmerimiz artık tel tel dökülmeye, afiyetle yenmeye hazır. E tabi bol tereyağı var. Kadınlarımızın sevgisi, el lezzeti var. Efendim şimdi ne zamanı? Tadım zamanı. Kadınlarımız çay yapmışlar. Sağ olsunlar. Hakkınızı helal edin. Afiyet, ellerinize, emeğinize sağlık. Hediyeciğim şöyle ben alayım şu tepsiyi. Şimdi aslında Sivas'ta kadınlar arasında şöyle bir espri var değil mi? Nedir evet. O Semra?
1: Sabahları Sivas kadını Paşa Bahçe mesire alanımız var. Oraya bir herhalde 3,5 kilometre falan. Oraya yürüyüşe giderler. Sporlarını yaparlar. Dönüşte de
0: katmer mi alırlar fırından?
1: Fırına uğrayıp katmer alırlar. Ve bu bir espridir Sivas kadını
0: ya,
1: için.
0: Çok iyi ya. Zaten bu espri sosyal medyada falan da döner. Yani kadınlarımız spor yapar. Ondan sonra işte hamur işi yer. Köfte ekmek yer. Afiyet olsun. Sefanız olsun. Çok teşekkür ediyorum.
1: Şöyle bölelim ki.
0: Of.
1: Şöyle.
0: Of. Of of, işte bu Sivas katmeri, bu coğrafi işaret almış. Biraz çayım da yanımda.
1: Sıcak ya şöyle.
0: Yani tabii öyle, o kadar açarsanız, dürer bükerseniz, kat kat tereyağları sürerseniz böyle olur. Bakar mısınız, mükemmel bir görüntü. Ben yemez miyim, bayılırım ama yiyemiyorum, çok sıcak. Çok sıcak, şahane, tel tel. Tel tel dökülüyor Sivas'ın yollarına.
1: Çıkalım
0: dağlarına.
1: Allah her güzelliği vermiş de ses güzelliği vermemiş.
0: Bana da öyle, bana da öyle valla.
1: Yani keşke ses güzelliği olsaydı ama folklor oynadım ama.
0: Herkesin işi yani, herkesin işi.
1: Saza gittim, folklora gittim. Güzel alay çekerim ama ses vermemiş ama böyle. Belmancığım beğendiniz mi?
0: Beğenmemek ne mümkün, beğenmemek ne mümkün. Bayıldım efendim bol tereyağlısından Sivas katmeri. Ya o kadar iyi ki.
1: Çok güzel değil mi? Sırf çayla, ayranla.
0: Çayla, ayranla sade, yanında peynir, zeytin.
1: Ne? Domates.
0: Annem babam usulü böyle et balık kelimesi.

0: elle bunlar yenir. Elle kibarlığın lüzumu yok.
1: Kesinlikle. Biz Sivas'tayız.
0: Her şeyin hakkını vere vere yiyeceksin.
1: İstanbul'da balık diyor olsak tamam, o ortama uyabiliriz. Hı-hı. Ama Sivas'tayız, sacın başındayız.
0: Kibarlığın lüzumu yok.
1: Tabii, bunu bu şekilde tüketeceğiz. Elin lezzeti de geçecek zaten.
0: Ben eridim, bittim. Hediyeciğim, Nursal'cığım, Semra'cığım, ellerinize emeğinize sağlık. Afiyet. Bayıldım. Bak, hamur işi yemiyorum. Ama buna da dayanamam.
1: Çok güzel.
0: Dayanamam, şey. Üzülürüm. Uykularım kaçar ve sıcak sıcak. Çok tehlikeli.
1: Evet.
0: Çok tehlikeli. Yediriyor.
1: Bir de yaz ayındayız ya.
0: Fena lezzetli. İşte Sivas, işte Sivas'ın coğrafi işaret almış, lezzeti dillere destan, tel tel dökülen katmeri. Afiyet olsun. Kadınlarımızın ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Ben yemeye devam, müsaadenizle.

Efendim elimizden geldiğince Sivas'ı her yönüyle tanıtmaya çalışıyoruz. Aşık Veysel, ünlü şair, ünlü aşık, halk ozanı. Ve efendim Aşık Veysel hem Sivas için hem de ülkemiz için çok önemli bir değer. Aşık Veysel'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve değerli izleyenler, Aşık Veysel Sivas bölümümüzde mutlaka olmalıydı. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Sivas Belediyesi'ne bağlı Aşık Veysel Müzesi'ndeyiz. Müzemiz geçtiğimiz yıl ziyarete açıldı. Aşık Veysel'in doğumundan ölümüne kadar hayat hikayesini, sanat yaşamını anlatan, görsellerle destekleyen mükemmel bir müze. Aşık Veysel'in yakınları ve ailesi tarafından bağışlanan birçok özel eşyayı da müzenin bünyesinde görmeniz mümkün. Evet, gerçekten Aşık Veysel'in anısını yaşatmak adına, Aşık Veysel'i ölümsüzleştirmek adına oluşturulmuş mükemmel bir müze. Hazırlayanların ellerine, emeğine sağlık. Ve Sivas'a gelen turistlerin yolu Aşık Veysel Müzesi'ne mutlaka düşüyor. Hepinizin bildiği gibi efendim Aşık Veysel, Sivas'ın Çarkışla ilçesinde Sivrialan köyünde 1894 yılında doğdu. Annesi koyun sağarken aniden sancılandı ve Aşık Veysel'i oracıkta dünyaya getirdi. Bir bez parçasına sararak köyüne götürdü. Şimdi babası da her zaman şiirle içli dışlıydı. Ve Aşık Veysel'in doğduğu dönemde Sivas'ta çiçek hastalığı son derece yaygındı. Hatta Aşık Veysel iki kız kardeşini çiçek hastalığından kaybetti. Ve değerli izleyenler, Aşık Veysel 7 yaşına geldiğinde çiçek hastalığı salgını yine Sivas'ta baş gösterdi. Ve Aşık Veysel çiçek hastalığına yakalandı. Tek gözünü bu hastalıktan kaybetti. Ve daha sonra efendim anlatılanlara göre Aşık Veysel diğer gözünü de ahırda bir hayvanın boynuzunun sokmasıyla kaybetti. Ve dünyası karardı. En son gördüğü renk kırmızı. Efendim müzenin genelinde de kırmızı, bu yüzden görme engelli vatandaşlarımızın hassasiyetine binaen bol bol kullanıldı. Ve görme engelli ziyaretçilerimiz, vatandaşlarımız da müzeyi rahatlıkla gezebilsin diye burada işte sesli anlatımlar yapılıyor, yürüyüş yolları düzenlenmiş. Bakın, yani görme engelli olun olmayın, burayı rahatlıkla gezme imkanına sahipsiniz. Aşık Veysel'i, Aşık Veysel'in sanatını anlama, gözlemleme imkanına sahipsiniz. Evet değerli izleyenler, çok küçük yaşta iki gözünü birden kaybeden Aşık Veysel'in dünyası kararır. Ve şiirle, sanatla içli dışlı olan babası Aşık Veysel'e bir saz, bir bağlama hediye eder.

ve onun en yakın arkadaşından Aşık Ala'dan ders almasına vesile olur ve Aşık Veysel'in karanlık dünyası sanatla aydınlanmaya başlar. Evet değerli izleyenler, 1973 yılında yine doğduğu Sivrialan köyünde hayata gözlerini yumar. Müzenin genelinde ailesinin, yakınlarının bağışladığı orijinal eşyalar var. Kıyafetler var, onun sesini içeren bir taş plak var. Ve değerli izleyenler, müzenin genelinde Aşık Veysel'e ait eşyalar var. Sesinin kaydedildiği bir taş plak var. Ve bir maske var. Ölümünden sonra yüzünden alınmış, yüzünün kalıbı çıkarılmış Aşık Veysel'i yaşatma adına. Ve müzenin tam ortasında da böyle bembeyaz bir Aşık Veysel heykeli buraya yerleştirilmiş ki gelen misafirleri, turistleri selamlasın diye.

0: ustamızın elleriyle hazırladığı yöresel yemek masası şahane görünüyor.
1: Değerli izleyenler, bugün Yiğidolar Diyarı Sivas'tayız. Efendim programımız tüm hızıyla devam ediyor. Lezzet, lezzet, lezzet diyoruz. Efendim Sivas tarih şehri, Sivas aynı zamanda gastronomi şehri, Sivas aynı zamanda turizm şehri. Bu şehrin her tarafı buram buram tarih kokuyor, bu şehrin her tarafı buram buram gastronomi kokuyor. Çünkü Sivas'ın dört bir yanında lezzet var. İnanılmaz zengin bir mutfak, inanılmaz lezzetli bir mutfak. Ve değerli izleyenler, yanımızda Ersin şefimiz var. Yılların şefi, yılların ustası. Peki neredeyiz? Efendim şu anda Sivas valiliğimize bağlı olan mekandayız. Gerçekten ortam çok şık ve yemekleri inanılmaz güzel. Buraya geldiğinizde hem yöresel mutfağı tatma, deneyimleme imkanına sahipsiniz. Sivas'a özgü yöresel lezzetleri, yöresel yemekleri bulma imkanına sahipsiniz. Aynı zamanda her damak zevkine uygun lezzet de burada var. Et isteyene et, balık isteyene balık, tavuk isteyene tavuk, pide, lahmacun, her şey var. Aradığınız her şey var ama konumuz Sivas'ın yöresel lezzetleri. Ve Ersin şefimizden rica ettik, sağ olsun, hemen yöresel yemeklerden oluşan bir masayı hazırladı. Ellerine emeğine sağlık şefim.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Masamız çok güzel.
2: Evet efendim.
1: Sivas ne sever? Sivas ne yer, ne içer?
2: Sivas
1: et sever.
2: Et sever. Et kesinlikle. Sever.
1: Kesinlikle.
2: Et ve hamur diyelim. Madımağımız mesela.
1: Madımak tabii ki.
2: Çorbamızı yaptık
1: tabii
2: yine
1: ki.
2: Ama onun da tabii ki yemeğini yapılıyor.
1: Evet, madımak efendim, Sivas'ın olmazsa olmazı.
2: Evet.
1: Madımak suyuyla, Sivas'ta pastırmayla bol bol yetişiyor.
2: Evet.
1: İçinde ne var şefim?
2: Pastırma.
1: Sivas'ın
2: tabii
1: pastırması.
2: Tabii kesinlikle.
1: Başka?
2: Tereyağımız, kendimize ait tereyağımız. Evet. Yöremize ait tereyağı.
1: Et var mı?
2: Soğanımız tabii, et yok.
1: Bu nedir şefim?
2: Esküten.
1: Bu tam benlik işte. Evet. Ben her zaman söylüyorum, böyle çorbaları gördüğümde.
2: Yine bu da kemik suyuyla.
1: Pesküten. Evet. İçinde ne var?
2: İçinde soğan, sarımsak, nohut, yarma.
1: Of.
2: Evet.
1: Of,
2: ve pesküten kesinlikle.
1: Bu tam benlik.
2: Evet.
1: Ben bunun sıcağını seviyorum.
2: Maya hoştur
1: hafifte. Soğanı çeviriyorum.
2: Pesküten çünkü tuzlanmış yoğurt bekletilmiş.
1: Evet.
2: O yüzden de onun aroması vardır, kendine has.
1: Şefim şahane.
2: Evet. Kemik suyuyla yine bu da.
1: Acaba o kapağı kaldırdığımızda altında ne var?
2: Evet.
1: Açalım mı?
2: Buyurun.
1: Ben açıyorum.
2: Tabii buyurun.
1: Haydi bakalım, bismillah.
2: Mumbar.
1: Mumbar. Evet. Efendim buyurun işte. Sivas'ın evet, olmazsa olmazı.
2: Evet.
1: İçinde ne var?
2: İçinde bulgur, kıyma var yine. Baharatlarla, soğanı, sarımsağı yine aynı şekilde.
1: Yanında yoğurt.
2: Bol tereyağı tabii, gayet
1: şimdi
2: tabii.
1: Şimdi tereyağı bol bol kullanılıyor.
2: Evet.
1: Bütün yemeklerde tereyağı var. Evet. Ve Sivas halkı mumbarı çok seviyor.
2: Evet. Kesinlikle efendim.
1: Ve burada da coğrafi evet, işareti almış Sivas'ın köftesi var. Ve Sivas'ın etli pidesi. Onun evet, da coğrafi işaret belgesi
2: evet,
1: var.
2: Evet, Sivas coğrafi işaret belgesi var.
1: Bu nedir şefim?
2: İçli köfte.
1: İçli köfte evet, haşlanmış.
2: Tabii haşlanma usulü yapıyoruz biz tabii ki.
1: Üzerinde tereyağı var.
2: Tabii gayet tabii. Bolca gördüğünüz gibi Belma Hanım.
1: İçinde ne var?
2: İçinde kıyma, baharatlar ve ceviz var. Bakabilirsiniz.
1: Ne yapıyoruz öyle?
2: Evet. O da yoğurt hafifletiyor biraz daha. Tereyağı olduğu için. Biz sunumlarımızı yoğurtla yapıyoruz. Daha hafifletiyor. Tereyağlı olduğu için.
1: Oo, bayıldım.
2: Tereyağıyla evet, yoğurdun birleşmesi biliyorsunuz.
1: Şefim bayıldım.
2: Damakta çok güzel bir tat bırakıyor. Evet.
1: Tek kelimeyle şahane.
2: Evet.
1: Tatatatam.
2: Yaprak sarma. Evet. Etli yaprak sarma.
1: Evet. Bu nedir?
2: Mantı o da yine.
1: Evet.
2: Tabii ki Kayseri ama biz de kendimizi özgü yapıyoruz.
1: Burası
2: biraz daha büyük
1: Sivas,
2: yapıyoruz biz. Evet.
1: Sivas'a özgü
2: büyük
1: mantı.
2: Büyük olduğundan dolayı yine içinde et oranı da fazla oluyor Belma Hanım.
1: Evet, onu özellikle evet, belirtiyoruz. Et fazla. Hem
2: çünkü Kayseri biraz daha küçük oluyor. Biz de biraz daha büyük yapıyoruz.
1: Içinde.
2: Büyük olduğundan dolayı et oranı biraz daha fazla oluyor.
1: Evet, bu nedir?
2: Hıngel.
1: Hıngel.
2: Evet.
1: İçinde
2: patatesli hıngel. Patates baharatla.
1: Patatesli evet, hıngel. Evet değerli izleyenler, bakın.
2: Patatesli. Tarım yeri olduğu için bizde patates de yetişir tabii ki.
1: Patatesli hingel.
2: Tabii gayet tabii.
1: Evet, onun da tadına bakıyorum.
2: Gördüğünüz gibi dolgusunu Belma Hanım.
1: Çok iyi ya.
2: Evet.
1: Bu nedir?
2: Kalbura bastı.
1: Evet, yöresel
2: evet,
1: tatlı.
2: Yöresel evet, kalbur. Halbur dediğimiz aslında halbur tatlısı olarak geçiyor.
1: Evet, yapar mısınız her zaman?
2: Tabii.
1: Ellerine emeğine sağlık diyorum.
2: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
1: Efendim Sivas'a geldiğinizde mutlaka uğrayın. Bu mükemmel lezzetlerin tadına bakın. Kahvaltı mutlaka yapın, yöresel kahvaltı, ama yöresel mutfağın tadına da bakın. Yani benim sevdiğim bir mutfak, Türk mutfağı lezzetli. O evet. lezzetli mutfaktan Sivas'ta nasibini almış durumda.
2: Evet.
1: Ersin şefim, ellerine emeğine sağlık.
2: Çok teşekkür ederim Melva Hanım.
1: Her şey çok güzel.
2: Çok sağ olun. Tekrardan hoş geldiniz. Çok hoş memnun bulduk. Olduk biz de.
1: Vallahi şahane. Fena.

Değerli izleyenler, Yiğidolar Diyarı Sivas'ta tarih turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, Sivas tarihsel anlamda derin bir şehir. Sivas'ın tarihi yapılarını keşfettikçe inanın Sivas'ın tarihsel zenginliğine hayran kalıyoruz. Evet değerli izleyenler, bu tarihi yapılar, sembol yapılar birçok medeniyetin izlerini taşıyor. Peki şu anda neredeyiz? Efendim şu anda yine Cumhuriyet Meydanı'nın hemen yanı başında Şifaiye Medresesi'ndeyiz. 1217 yılında 1. İzzettin Keykavus döneminde inşa edilmiş. 1. İzzettin Keykavus önemli bir isim. Ve efendim Şifaiye Medresesi'nin içinde 1. İzzettin Keykavus'un, Selçuklu hükümdarı 1. İzzettin Keykavus'un sandukası bulunuyor. Ve günümüzde tamamen turizme açılmış durumda. Mükemmel bir yapı, Selçuklu döneminden kalan önemli bir miras. Ve içeride Sivas'a özgü hediyelik eşyaların, yöresel ürünlerin satıldığı dükkanlar var, tezgahlar var. Ayrıca ortada bir kafe var. İşte Cumhuriyet Meydanı'nı gezdikten sonra yorulduğunuzda Şifaiye Medresesi'ne girip o kafede oturup dinlenebilirsiniz. Çayınızı kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Sivas'a geldiğinizde bol bol fotoğraf video almayı unutmayın. Efendim arkamda gördüğünüz yapı Şifaiye Medresesi. Çok uzun yıllar hastane olarak hizmet vermiş. Daha çok göz hastalıkları konusunda önemli bir merkezmiş. Ve söylediğimiz gibi günümüzde de turizm anlamında önemli bir nokta, turistlerin gezi rotasında mutlaka olan bir yer. Efendim içeriği de sizlere gösterelim ve bu şehrin her tarafından tarih fışkırıyor. Gerçekten tarihin ve bunun yanı sıra birçok zenginliğin sarıp sarmaladığı mükemmel bir şehir.

0: İzleyenler programımız Yiğit Dolar Diyarı Sivas'ta tüm hızıyla keyifli keyifli lezzet dolu devam ediyor. Peki şimdi ne zamanı? Efendim şimdi pastırma zamanı, sucuk zamanı, köfte zamanı. Değerli izleyenler, et ürünleri konusunda Sivas'ın en başarılı, en çok tercih edilen firmalarından birindeyiz. Efendim Kuzu Bey'in, firmanın kurucusu Kuzu Bey'in ve çok değerli oğlu Bilal Bey'in misafiriyiz. Efendim 35 yıllık bir marka, 35 yıllık bir işletme. Şu anda üretim tesisindeyiz, fabrikadayız. Değerli izleyenler, şimdi yoldan geldik, uzun bir yoldan geldik. Ve bize tüm misafirperverlikleriyle karşıladılar. Kendilerine teşekkür etmek istiyoruz. Çayımızı içtik. Belim Hanım önce Sivas'ın ünlü coğrafi işareti almış köftesinin, sucuğunun tadına bir bakın. Karnınızı doyurun, ondan sonra çekimlerimize devam edelim dediler. Ve efendim buraya gelmeden önce imalathaneyi gezdik. Gerçekten müthiş bir üretim söz konusu burada. Ve son derece hijyenik koşullarda Sivas'la artık özdeşleşen et ürünleri, şarküteri ürünleri büyük bir başarıyla üretiliyor. Ve afiyetle tüketiciye ulaştırılıyor. Ve efendim sucuk yemek için, Sivas'ın enfes köftesini yemek için, pastırma yemek için şu anda Sivas'ta merkezde son derece doğru bir adresteyiz. Mangalımız yanıyor. Sucuğumuz, Sivas'ın o lezzeti dillere destan, hepinizin çok sevdiği köftesi önümüzde. Birazdan mangalımıza atacağız ve afiyetle tadına bakacağız. Bilal Bey merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi yan tarafta fabrika var, evet. Üretim tesisi var ama bu bahçede size ait. Çok güzel, çok keyifli.
1: Teşekkür ederiz. Evet, yani burada vakit geçirebilmek adına bir bahçemiz var burada. Hem sizin gibi değerli misafirlerimizi ağırlıyoruz hem de zaman zaman kendimiz vakit geçiriyoruz.
0: Evet, gerçekten çok güzel, çok keyifli. Şimdi üretim tesisinde pastırmalar, sucuklar, köfteler üretiliyor. Bunların yanı sıra diğer şarküteri ürünleri, et ürünleri, kavurmalar, her şey var. Yani et ürünü adına yok yok. Efendim burada da mangalımızı yaktık, üretim tesisinden getirdik malzemelerimizi. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. Gerçekten çok başarılı bir üretim var hijyenik koşullarda. Ve şimdi tadım zamanı. Vallahi Bilal Bey, yoldan geldik, açız.
1: Hoş geldiniz. Ve burada, sıkıntı yok, doyururuz.
0: Ve şimdi Sivas mutfağı hakikaten zengin, lezzetli bir mutfak. Yemekleriniz şahane. Sivas, hepinizi çok seviyoruz. Ama tabii Sivas'ta mutlaka geldiğinizde pastırma yemelisiniz, Sivas'ın köftesini yemelisiniz, sucuk yemelisiniz. Ve şu kesinlikle anda doğru bir adresteyiz. Mangalımız ne durumda?
1: Mangalımız hazır. Tamam. Köftemizi, sucuğumuzu atıp
0: atalım.
1: Pişirmemiz lazım.
0: Evet efendim, son sistem üretim tesisinde hijyenik koşullarda üretilen, karılan köfteler. Sivas'ın köftesi. Bilal Bey, Sivas'ın köftesinin coğrafi işaret belgesi var.
1: Evet, coğrafi işaretli ve çok doğal bir köftedir. İçerisinde sadece dana eti ve tuzumuz vardır. O da Sivas'ımıza ait olan kaya tuzumuzdur.
0: Evet, biberlerimiz, domateslerimiz, mangalımızda. Sivas'ın enfes köftesi, hepinizin çok sevdiği köftesi şu anda mangalımızda. Ve hakikaten ben coğrafi işaret almayı hak ediyorum diyen bir köfte. Boşuna ünlenmemiş Sivas'ın köftesi. Etlerimiz o kadar güzel ki, yani renginden belli.
1: Kesinlikle öyle, evet.
0: Şimdi Sivas'ın köftesi nasıl yeniyor? Yanında ne ikram ediliyor? Niye bu kadar ünlenmiş? Şehre gelenler mutlaka et yiyorlar, köfte yiyorlar, döner yiyorlar, sucuk, pastırma yiyorlar. Şimdi etlerimiz nereden?
1: Etlerimiz Sivas'tan. Tamamen evet. Sivas'ta yetişmiş. Sivas'ın meralarında yetişmiş hayvanlarımızdan oluşmaktadır. Ve içerisinde de az önce bahsettiğim gibi sadece tuz vardır. Başka herhangi bir katkı maddesi yoktur.
0: Yani çok enteresan. Soğan yok.
1: Aynen.
0: Sarımsak yok.
1: Kesinlikle.
0: Ekmek yok, galeta yok, baharat yok.
1: Yani bu köfteyi yediğiniz zaman sadece et yiyorsunuz. Yani nasıl bir antrikot, nasıl bir biftek yiyorsanız köfte de aynı o şekilde o lezzeti alabilirsiniz.
0: Efendim şimdi Sivas'ın mis gibi doğasında yetişen, büyüyen, beslenen hayvanların etleriyle yapılan köfteler, Sivas köftesi, tabii ki lezzetli oluyor. Aslında Bilal Bey şöyle derler, hani etinize güveniyorsanız, etiniz lezzetliyse baharatla böyle lezzetlendirmeye gerek yok.
1: Gerek yok, kesinlikle.
0: İşte gerek yok. İşte Sivas köftesi, coğrafi işaret almış, her şey ortada.

0: mangalımıza atacağız. Burada da pidemiz var. Özelliği ne bunun?
1: Bu da Sivas'ın tırnaklı pidesidir. Pide tamam. Fırınında hazır olarak sıcak sıcak yapılır. Aslında köfte sadece Sivas'ta bununla yenir. Farklı şehirlerde yapanlar genellikle ekmek lavaş falan veya ekmek, somun ekmekle kullanırlar ama Sivas'a özgü olan budur. Tırnaklı pidedir, bununla tüketilir.
0: Vallahi Sivas'ta böyle köftelerle, sucuklarla, pidelerle karşılanmak, bu efsane kokularla karşılanmak şahane. Bu ne bu? Bu nasıl bir sucuk? Yani şimdi artık gurmeyiz Bilal Bey. Görünce böyle yemeği de anlıyoruz, kesinlikle. Salatayı da anlıyoruz, eti de anlıyoruz. Gerçekten görüntüsünden anlaşılıyor. Artık o kadar böyle çekiyoruz, görüyoruz ki yöresel lezzetleri. Bakın, lokum gibi, kaymak gibi mükemmel bir sucuk. Kokusu şahane, mis. Yanmasın.

0: ölüyor. İşte efendim bu köftelerin üretildiği, sucukların üretildiği hem de misler gibi tüm lezzetiyle üretildiği yerdeyiz. Değerli izleyenler, kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar Yiğidolar Diyarı Sivas'tayız.
1: Güler Et Mamullerinin sunduğu Belma Belen'le geziyoruz devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
4: Tribünde de olsam üzümümü çıkarır tek tek yerim. Altı üstü meyve. Diyemiyorsan... Yeni Etilif Alif meyve var. Altı da üstü de meyveli. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı. Üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği Etilif Alif'ten. Yeni Etilif Alif meyve var. Altı da meyveli, üstü de.
5: Etilif Alif meyve var.
6: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
7: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü...

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: 3, 2, 1... Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar. Dolap boş ne olacak?

0: Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi, of alışveriş yapmam lazım diyenlere, oh alışverişi hallettim dedirtebilmek için Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere. Pestisit analizli meyve ve sebzeler Getir Büyük'te.
1: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana
2: 5-11 Eylül arasında Bilde, efsane Baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
3: Abi motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
5: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
6: Sen seversin diye
5: aldım. Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
7: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
8: Uğraşmayayım ben ya.
7: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol. Eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
9: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme, tasarruf eder çok,
10: tabii boş,
9: kirlere geçit yok, zorlu lekelere, finiş olur çare, yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
11: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Boy, boy, boy, boy, boy, boy,
14: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
15: Domino's'um hoş geldin.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak. Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
5: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, Sigortam Net.
2: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
3: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
4: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Bodrum'a. Kim tutar seni?
6: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatı.

0: Piskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
2: Abi motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
5: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
6: Sen seversin bir yavrum.
5: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
7: Okula dönüşte ihtiyaçların netse aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
9: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
10: Güler Et Mamullerinin sunduğu Belma Benen'le Geziyoruz devam ediyor.
11: Değerli izleyenler, kısa bir reklam arasının ardından programımız Sivas'ta kaldığı yerden devam ediyor. Efendim keyfimiz yerinde, hava mis gibi, o kadar tatlı ki, bahçemiz şahane. Şimdi bu şekilde turna.

0: Yanaklı pideyle dürüm yapılıyor.
1: Tabii.
0: Şimdi bu şekilde yemesi zaten keyifli. Çekimden sonra ben onu o şekilde yiyeceğim. Yani tadına vara vara, hakkını vere vere. Ama şimdi ne yaptım böyle? Sizler için bir parça Bilal Bey'in ellerinden Sivas köftesinin hem de lezzeti, kalitesi coğrafi işaretle tescillenmiş Sivas köftesinin tadına bakacağım. Çok iyi. Yani köfte katkısız, gibi de katkısız. O kadar belli ki. Yani ağzınıza et kokusu geliyor. Büftek gibi de.
1: Kesinlikle.
0: Yani et buram buram et kokuyor. Et lezzeti var. Ben bu köfteye bayılırım. Şahane olmuş.
1: Afiyet olsun.
0: Bakar mısınız? Görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Çok iyi, çok iyi. Ben bunun yanında hiçbir şey istemiyorum. Yani hiçbir şeye gerek yok. Bilal Bey, bu nasıl bir sucuk, bu nasıl bir köfte?
1: Afiyet olsun.
0: Vallahi bayıldım.
1: Her zaman içeride de görmüştünüz zaten nasıl bir hayvanlar kestiğimizi. Kargas olarak gördünüz. O itlerden bir sucuk yapıyoruz. Yani sucuk aslında her şeyi kaldırabilecek. İçerisinde ne atarsanız sucuk olabilir. Ama bizimkini az önce görmüştünüz zaten.
0: Evet, kesinlikle.
1: Ne eti kullandığımızı.
0: Evet Bilal Bey, valla Beyaz TV ekranları başında şu anda keyifli bir hafta sonunda herkes çayını kahvesini almış, bizi izliyor. Herkes burada olmak istiyor ya da herkes sipariş vermek istiyor eminim.
1: Tabii ki biz Türkiye'nin her tarafına gönderebiliyoruz. Siz de söylediniz, gönül rahatlığıyla siparişlerini verebilirler. Yani kargolama esnasında zaten güvenli paketlememiz mevcuttur. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklarından biz eminiz.
0: Valla şahane. Ellerinize emeğinize sağlık. Efendim köftemizi, sucuğumuzu afiyetle yiyelim. Şöyle enerjimizi depolayalım. Zaten Sivaslı olup da bu lezzetlerin tadına bakıp da enerjinizin artmaması mümkün değil. Ondan sonra sizler için çekimlerimize keyifli keyifli devam edelim. İşte Sivas'ın sucuğu, işte Sivas'ın köftesi. Bilal Bey'in ellerine sağlık, üretenlerin ellerine sağlık. Hepsini tebrik
1: olsun,
0: ediyorum. Yiyenlere afiyet olsun.
1: Teşekkür ederiz, sağ olun.

0: Değerli izleyenler, Sivas diyoruz, pastırma diyoruz. Pastırma olmadan Sivas bölümü asla ve asla olmaz diyoruz. Hepinizin bildiği gibi, hepinizin çok sevdiği gibi Sivas'ın pastırması çok ünlüdür. Coğrafi işaret almıştır ve adettendir buraya gelenler mutlaka pastırma alırlar. Ve değerli izleyenler, şu anda Sivas'ta pastırmanın sektöründe öncü ismi Kuzu Bey'in üretim tesisindeyiz. Yanımızda çok değerli oğlu yine sevgili Bilal Bey var ve pastırma diyoruz. Bakalım Sivas'ın pastırmasının özelliği neymiş, neden bu kadar ünlenmiş ve gerçekten benim de çok sevdiğim bir lezzet. Buraya geldiğimde mutlaka alırım, mutlaka tadarım. Evet Bilal Bey, merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Sivas'ın pastırması gastronomi anlamında önemli bir sembol değil mi?
1: Evet, kesinlikle. Pastırma şu anda Sivas pastırması tescilli bir ürünümüz.
0: Evet. Kaç yıllık bir ürün?
1: Ya geçmişi çok uzun. Pastırmanın geçmişi o kadar uzun ki ta Orta Asya dönemlerine kadar gidiyor. Türklerin asıl yiyeceklerinden bir tanesi pastırma. Yani uzun seferlerde vesaire atının altına etini koyup bastıra bastıra işte Anadolu'ya kadar gelmişler ve pastırmanın aslında başlangıcı oraya kadar gitmektedir.
0: Yani bastıra bastıra geldiği için ismi pastırma mı olmuş?
1: Pastırma zamanla pastırma olmuş, evet.
0: Çok enteresan. Aile işletmesi burası ama gerçekten 35 yıldır bu işi Sivas'ta başarıyla yapıyorlar. Ve evet, pastırmayı yapmak aslında kolay değil. Yani çok zahmetli, emek istiyor, birçok aşamalardan geçiyor.
1: Kesinlikle.
0: Sucuğu yapmak mı daha kolay, pastırmayı yapmak mı?
1: Sucuğun yapımı 2 gün, pastırmanınki zamana göre 1 aya kadar çıkmakta.
0: Oo, bayağı uzun.
1: Tabii ki yani normal hava şartlarına bağlı olması çok önemli pastırmada. Yazın biraz daha kısalıyor, kışın biraz daha uzuyor. Çünkü bunun aslı doğallık.
0: Evet.
1: Tamamen doğal ışığında kuruyor. Güneş ışığında kuruyor. Et olarak kuruyor, çemenin olarak kuruyor. Ve bu sebeplerden dolayı günler uzamakta.
0: Evet değerli izleyenler, şimdi Sivas'ın güneşinde tamamen kuruyan geleneksel yöntemlerle yapılan Sivas'ın pastırması. Bakın arkamızda.

0: Da mükemmel bir dekor var. Yer gök pastırma. Çünkü burası Sivas pastırmasıyla öyle ama pastırma dışında da çok fazla lezzet var. Şimdi pastırmanın yapılışını şöyle kısaca aşamalarını anlatalım Bilal Bey. Etimizi aldık. Tabii etimiz ki. Ne eti?
1: Etimiz...
0: Etin kalitesi büyük, önemli bir kere.
1: Kesinlikle. Büyükbaş, bütün büyükbaşlardan pastırma olur ama pastırmanın en güzeli erkek hayvandan olur. Erkek hayvanda en az 2 yaşını doldurması gerekli ve besi hayvanı olması lazım. Yani bugün yayılımda olan, yani ot yemesi belki hoşumuza gidiyor, güzel gelebilir ama bundan pastırma olmaz. Çünkü bunun normal dağda otu yedikten sonra bunun besi süresi var. Bunun besi süresinde tamamlaması lazım. Ondan sonra pastırma olabilecek kıvama gelir. Yoksa doğada yetişen işte otu yayılımda olan hayvanla pastırma olmaz. En iyi pastırmalar sırtıdır, kuş gömüdür, antrikotudur. Bunlardan en güzel pastırmalar olur. Ama budundan da pastırma olur. Kolundan da olur. Ama bir kaburgasından pastırma olmaz. Çünkü hayvanın lob et dediğimiz kısımlardan pastırma olur. Çünkü pastırma parçalı bir et değildir. Tamamen hayvanın oluşumu gereği, yaşantısı gereği oluşmuş bir ettir. Yani bu mesela hayvanın sırt kısmıdır. Yani bir hayvanın sırtını düşünün. Sırtının belli bir kısmıdır bu.
0: Evet.
1: Yani bir ama örnek veriyorum kaburgasından eti az çıktığı için oradan pastırma olmaz.
0: En lezzetli pastırma hayvanın neresinden olur?
1: En lezzetli pastırma etteki yağ oranından dolayı antrikot pastırma.
0: Görünce anlıyor musunuz hemen?
1: Tabii ki şeklinden yani, vesaire duruşundan artık, pastırma anlayabiliyoruz.
0: Artık biz. Herkesin işte bir metre öteden pastırmanın kalitesini, tazeliğini, lezzetini anlayabiliyor. Çünkü burası Sivas efendim 35 yıllık bir marka, 35 yıllık bir hikaye. Etimizi alıyoruz, ondan sonra ne yapıyoruz? Güneşle kurutuyor muyuz?
1: Yani sadece direkt öyle değil, onun biçim süresi var. Yani etin evet. Şekillendirme süresi.
0: Tamam.
1: Bir hayvandan çıktığı gibi bu pastırma direktmen işte ipini takayım, ondan sonra pastırmaya asayım gibi olmuyor.
0: Öyle değil.
1: Değil. Yani bunun şekillendirme, bu şekli aldırma süreci var. Bıçak yordamıyla yapılır. Daha sonra belli noktalarına delikler açılarak buralarında tuzlanmalar yapılır. İşte bunun tuzlanma, yıkanma süresi var.
0: Aa, evet delikler var.
1: Yani yıkanma süresi var. İşte fazla tuzunu atıp etin kokmaması için yapılan tuzlama işleminden sonra işte fazla da tuzlu olup insanları rahatsız etmemesi için bol suyla yıkanır. Daha sonra kurumaya geçer. Kurumadan sonra tekrar farklı bir alanı alır. İkinci bir kuruma yaşanır.
0: Of, of, of.
1: Daha sonra işte dış kısmının çemeni sürülür. Belli bir zaman onunla kalır, onunla kuruma yapar gibi gibi gibi yani.
0: Şimdi bir yandan Sivas'ın pastırmasını sizin sevginizi, emeğinizi, lezzetinizi, el lezzetinizi kata kata ürettiğiniz pastırmayı keselim, dilim diyelim.
1: Tabii ki.
0: Bir yandan da sohbetimize devam edelim. Çemende ne var?
1: Çemende çemen unu dediğimiz buğu otundan yapılır.
0: Antrikot mu bu?
1: Bu sırt olanımız.
0: Çok güzel, lokum evet. Gibi. Bakar mısınız? Şöyle bir koklayayım. Yani bence de her şeyin hakkını vermek lazım. Usulü neyse o şekilde yemek lazım.
1: Kesinlikle.
0: Pastırmayı çemeniyle yemek lazım. Mantıyı sarımsaklı yoğurtla yemek lazım değil mi?
1: Öyle.
0: Her şeyin hakkını vermek lazım. Keselim şöyle. Peki bir şey sormak istiyorum Bilal Bey. Şimdi pastırmasıyla alınan birkaç tane şehrimiz var. İzleyenler bilir. Söylediğim gibi hepsinde de emek var. Hepsinde de lezzet var. Hepsi de başarılı. Sivas'ın pastırmasını diğer pastırmalardan ayıran... Fark nedir?
1: Yani bizim hayvanımız, öncelikle hayvanımızın değerli olması çok önemli. Çünkü Sivas hayvancılıkla ünlü. İşte yaylaları olan, oralarda yetişen hayvanlarımızdan biz pastırmamızı yapıyoruz. Bir de diğer bir kısmı ise tabii ki hayvan olur, eti olur. Buralardan da mesela başka şehirler tedarik edebilir. Ama en önemli durumumuz bizim ustalarımız. Bizim ustalarımız tamamen kendi şehrimizde yetişen, Kızılca köyümüzde yetişen, bizim de köyümüz olan Kızılca Köyü'nde yetişen
0: evet.
1: Ustalarımız pastırmalarımızı yapmaktadır. Bu sadece bizim Sivas'ımıza has bir durum değil. Diğer işte ismi geçen yer şehirlerdeki ustaların tamamı da yine bizim kendi köylümüz Sivas'ımızın ustalarıdır.
0: Evet.
1: Veya biz bunları işte zamanında ustalarımız gitmiş. Bizim köyümüz gerçekten pastırmacılık konusunda çok eski bir köy. Belki 100-150 senedir bu işin içerisinde olan bir köy.
0: Evet.
1: Daha sonra işte diğer şehirlere gidip oralarda ustalar yetiştirmişler. Belki Sivaslı değil ama bizim yetiştirdiğimiz ustalar yapmakta.
0: Şimdi Beyaz TV ekranları başında herkes bizi izliyor. Şimdi pastırma malum herkesin sevdiği bir lezzet.
1: Evet.
0: Et ürünleri, sucuklar, kavurmalar. Türk insana eti sever.
1: Kesinlikle.
0: Pastırmayı çok severiz ama. Şimdi tabii pastırma böyle kilo kilo alınan bir

0: lezzet değil. Çünkü birazcık maliyetli.
1: Öyle.
0: Ama beyaz sivilcanları başında herkes Sivas'ın pastırmasını tatmak ister. Eminim şu anda kendi kendilerine soruyorlardır. Acaba Bilal Bey Sivas'tan bize et ürünleri yollar mı? Pastırma yollar mı? Bilal Bey ne yapalım? Kuzu Bey karşımızda işaret ediyor.
1: Tabii ki gönderelim biz yine.
0: Talimat büyük yerden Bilal Bey. Ya çok misafirperverler hakikaten. Evet.
1: Yani biz yine aslında bir ilk başta 5 kişi olarak konuşmuştuk ama babamızın da söylemiyle 10 kişiye
0: çıkarttı.
1: 10 kişiye hediye paketimizi gönderelim.
0: Bravo, şahane, şahane. Afiyet ne yolluyoruz? Olsun.
1: Yine ürünlerimizden sucuk, pastırma, kavurma gibi ürünlerimizden güzel bir paket yapıp takipçilerimize gönderim sağlayalım.
0: Değerli izleyenler, hediyeler şahane. Valla biz daha ne yapalım sizin için? Elimizden geldiğince program yaptığımız şehirlerin nesi ünlüyse sizlere göndermeye çalışıyoruz. Efendim bu mükemmel lezzet paketi için, hediye paketi için Kuzu Bey'e ve Bilal Bey'e ben çok teşekkür etmek
1: istiyorum.
0: Bizler
1: de teşekkür ederiz, sağ olun.
0: Programı izleyin. Ekranın altındaki Instagram hesabını takip alın. Efendim Belma Belen'le geziyoruz. YouTube'a abone olun. 3 kişiyi etiketleyerek Instagram'daki Sivas programının postunun altına yorum yapın. Otomatik kura çekilişinde katılın, kazanın. Ve efendim hediye paketiniz, şarküteri, ürünleriniz Sivas'tan, Kuzu Bey'den, Bilal Bey'den evinize gelsin. Şimdiden afiyet olsun, bol şans diliyoruz. Kesenize bereket. İzleyenler şu anda çok mutlu oldu. Ve Beyaz TV ekranları başında bizi izleyenlere veda edelim. Ve ondan sonra Sivas'ı keşfetmeye sizlerle birlikte yine devam ediyor olalım. Onlara ne söylemek istersiniz?
1: Sivas'ımız gerçekten gıda anlamında ve gezilecek anlamında çok güzel bir şehir. Herkesi Sivas'a bekliyoruz.
0: Efendim çıkın, çıkın gelin. İşte Sivas, işte pastırma.

0: ve sizleri şimdi de tarihi kent meydanına Sivas Kongresi etkinliklerine getiriyoruz.
1: Değerli izleyenler, bugün Yiğidolar Diyarı, Cumhuriyet Şehri, Aşık Veysel'in memleketi, güzel mi güzel ilimiz Sivas'tayız. Şu anda bulunduğumuz yer tarihi kent meydanı. Değerli izleyenler, tarihi kent meydanı bugün inanılmaz bir coşkuya sahne oluyor. Çünkü Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü gündüz etkinlikleriyle, akşam konserleriyle büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Kadını erkeği, yaşlısı genci, çoluğu çocuğu, herkes burada tarihi kent meydanında. Efendim, hepinizin bildiği gibi 4 Eylül 1919 tarihinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Sivas Kongresi'ni gerçekleştirdi. Ve milli mücadeleye dair önemli kararlar burada, bu şehirde alındı. Evet, Yiğidolar şehri Sivas, mertliğin şehri, kahramanlığın şehri, misafirperverliğin şehri, havası sert, insanı mert. Bugün büyük bir coşkuya sahne oluyor. Bakın, tarihi kent meydanında binlerce kişi halay çekiyor, birlik beraberlik içerisinde. Ve artık Sivas Kongresi etkinlikleri her yıl geleneksel bir şekilde kutlanıyor. Tarihi kent meydanı Sivas halkının, gurbetçilerimizin buluşma noktası. Biz şu anda Sivas'ın kalbindeyiz, Sivas'ın merkezindeyiz. Evet değerli izleyenler, tarihi kent meydanı. Buram buram tarih kokan bir meydan. Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet dönemine ait mirasları, eserleri tarihi kent meydanında görmeniz mümkün. Değerli izleyenler, Sivas'ın kalbinden, merkezinden bu muhteşem coşkuyu, Sivas Kongresi'nin görüntülerini sizlere yansıtmak istedik, sizlerle buluşturmak istedik. Sivas her zaman çok güzel, ancak Sivas kongrenin yıl dönümünde inanılmaz güzel, bir başka güzel. Evet efendim, Sivas'a daha önce defalarca geldik, daha önce defalarca program yaptık, ancak ilk defa Sivas Kongresi etkinliklerine denk geliyoruz. Ve gerçekten kongre etkinliklerinin yıl dönümünde Sivas inanılmaz güzel. Burada inanılmaz bir coşku var. Şu anda bütün Sivas buraya akmış durumda. Herkes burada. Sivas dışından gelenler var. Herkes bu mükemmel coşkuyu, Sivas Kongresi'nin yıl dönümünü fotoğraflarla, videolarla ölümsüzleştiriyor. Çocuklar halay çekiyor, kadınlar, erkekler yöresel halaylarını oynuyorlar. İşte Sivas Kongresi'nin yıl dönümü, işte coşku.

0: Sivas özgü yöresel bir köfte yapıyoruz.
1: Değerli izleyenler, Sivas'ta lezzetler asla ve asla bitmiyordu. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Sivas Kadın Kooperatifindeyiz. Kooperatif başkanımız sevgili Semra ile birlikteyiz. Ve efendim yöresel kıyafetini giymiş sevgili Semra, kooperatif başkanımız, karanfilli pullu yazmamızı taktık. Mirik köftesi yapıyoruz. Sevilen bir köfte ne zaman yapılır? Yani bayramlarda falan,
2: yapacağımız
1: düğünlerde
2: aslında yokluktan çıkmış. Çünkü et yok içinde, sadece un, yumurta ve
1: basit malzemeler
2: var. Basit çorbasını yapacağız. Salça,
1: tamam.
2: İsteyen et koyabilir.
1: Bu nedir?
2: Bu ince bulgur. Bizim Sivas'ın Gürün tarafının ince bulguru çok meşhur.
1: Tamam. Mirik nedir? Ne
2: mirik,
1: demek?
2: Ufak ufak, yani bir de
1: ufak bulgur mu?
2: Bulgur, evet.
1: Tamam.
2: Yani şey, belli, suyumuz ılık bir su.
1: Ya un gibi bulgurumuz.
2: Tam un gibi değil de.
1: Ufak ufak. Çok ufak.
2: İrmiğe benzetebiliriz.
1: Öyle, evet, çok ufak.

0: kimdir?
1: Bitmedi. Bitmedi. İşin en zor kısmı.
0: Bunlar aynı sulu köfte. Bunun etlisi sulu köfte oluyor.
1: Akıllara
0: zaten.
1: Zarar. Basma Semra, aynı köfteyle bir sürü yemek yapılabilir.
0: Kesinlikle.
1: Ne bileyim, çorbası, sarımsaklı, yoğurtlusu, etlisi, nohutlusu.
0: Ne bileyim. Değil mi? Nohutlusu, evet, mesela ülkemizin diğer yerlerinde bu nohutlu.
1: Evet, besleyici, lezzetli olur. Gayet basit malzemeler işte, çok ince.
0: Analı kızlı diyor bazı yer.
1: Onunla suyla yoğurdu. Analı kızlı diyor, evet.
0: Bizde kızartma yok, kaşlama. Bir de bizde meşhur olan patatesli işte köftemiz,
1: evet,
0: çok
1: evet,
0: meşhur
1: bizim. Evet değerli izleyenler, minik köftelerimiz artık şekillendi. Son aşamaya doğru ve afiyetle yemeğe doğru ilerliyoruz.
0: Evet,
1: değil mi Semra? Vallahi zor iş Semra. Sabır istiyor.
0: Sabır istiyor.
1: Zevkli mi?
0: Şimdi mutfağı her kadın sever diye düşünüyorum. Biz de kardeşler buluşuruz ve mutfakta hep vakit geçiririz.
1: Bir yandan sohbet, muhabbet, dedikodu, şarkı, türkü. Böyle tek başına böyle ağır yapılacak bir şey değil.
0: Değil.
1: Evet efendim, yemeklerde tereyağı bol bol kullanılıyor. Hem yemeklerde hem hamur işlerinde. Ve Sivas tereyağsız asla olamıyor. Ve buranın tereyağı değil mi? Doğal,
0: evet.
1: Tereyağı katkısız. Ve kooperatifin kadınlarımız için de çok faydalı. Her şey zaten yöresel, sağlık
0: yöresel.
1: İşte kendileri yapıyorlar. Salçalarını kendileri yapıyorlar.
0: Salçayı da kadınlarımız yapıyor.
1: Tereyağının girdiği her şey de lezzetli oluyor.
0: Güzel geliyor,
1: of,
0: değil mi?
1: Of.
0: Şimdi buna birazcık süs biber katacağım.
1: Tamam.
0: Biraz rengi güzel olsun diye. Ve bu da Sivas nanesi. Hatta kendi çiftliğimin nanesi. Bunu önceden biraz kavuruyoruz. Onun sebebi de o salçanın o ekşilik tadı gitsin diye.
1: Evet.
0: Şimdi dünyadaki en güzel,
1: çok güzel
0: ses
1: koktu. Nedir?
0: Anne sesi, kuş sesi. Ve şu ses.
1: Şu
0: bana
1: ses.
0: Evet.
1: Allah.
0: Bu cız sesi.
1: Evet, çok iyiydi. Joss diye bir ses geldi. Kokular şahane.

0: Efendim şimdi kooperatif çatısı altında üreten Zeliha'yı ben buraya almak istiyorum. Sesi çok güzelmiş. Çok güzel ilahi söylüyormuş. Ve hemen Zeliha'ya yemeğimiz pişerken bir ilahi söyletelim. Zeliha merhabalar.
1: Merhaba.
0: Ben şöyle geçeyim ortanıza. Memnun musun kooperatiften?
1: Memnunum, çok memnunum. Semra Başkan'la da tanıştığıma çok memnunum. Evet. Kendine çok teşekkür ediyorum.
0: Kaç yıl oldu gelene?
1: 4 yıl oldu ben.
0: Memnun musun?
1: Çok
0: ne yapıyorsun
1: memnunum
0: burada?
1: Burada su börekliği kesiyorum.
0: Su böreği sana mı ait?
1: Evet.
0: Yani
1: küçük Sübra. Sübralik kesiyorum.
0: Ha, su böreği değil, Sübra.
1: Sübra'yı kesiyorum.
2: Sübra.
0: Sübra
1: evet, onu
0: deniyor.
1: Onu çok beğeniyorlar. Ben istiyorlar. Ben de gelip kesiyorum.
0: Ne güzel. Ellerine emeğine sağlık. Ve sen çok güzel ilahi okuyormuşsun.
1: Evet, evet.
0: Dinleyelim
1: evet
0: mi? Güzel sesinden.
1: Evet, dinleyelim.
0: Hadi.

0: yâre.
1: Selia, ağzına yüreğine sağlık. Valla beni benden aldın.
2: Evet.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ ol.
2: Ben
1: emeğine
2: teşekkür
1: sağlık.
2: Ederim. Size geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Canım benim, seni yolluyoruz.
2: Evet.
1: Birik köftemiz pişti.
2: Evet, kolay
1: gelsin. Sever misin?
2: Severim.
1: Tamam. Biz de tadına bakalım afiyetle. Kooperatif evet, başkanımız evet. Semra Cam'ın ellerinden oldu.
2: Ooo. Oldu. Kıvamı çok güzel oldu.
1: Görüntü. Değerli izleyenler, kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar Yiğidolar Diyarı Sivas'tayız.
3: Güler Et Mamullerinin sunduğu Belma Belen'le geziyoruz devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Mersi canım.
6: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
5: Hocam ben?
6: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
6: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
5: Hocam 1000 megabit diyor.
6: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
5: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
6: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
5: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
6: Ya gelsin o zaman slogan.
7: Türk Telekom değerli hissettirir.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.

0: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
1: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
2: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Woofy uyku seti hediye. 4 parçadan oluşan Woofy uyku seti 2 farklı renk seçeneğiyle Bambi'den hediye.
3: Bambim var benim.
4: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
5: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
6: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
5: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
7: Hepsi burada premium günleri.

0: başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır.
2: Kazancım Net.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim ya.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
8: Japandi Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
9: Yeni Etilif Alif meyve var. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği Etilif Alif'ten.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalı?
3: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
1: Bir şey diyemiyor.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
7: Sen seversin diye aldım.
6: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
9: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
10: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: kredisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme, tasarruf eder çok,
2: Tambi boş,
1: kirlere geçit yok, zorlu lekelere, finiş olur çare, yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
2: Tambi
3: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
6: Bu sezon Bin'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş

0: 2, 1.
1: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar. Dolap boş ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere. Pestisit analizli meyve ve sebzeler Getir Büyük'te.
2: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
3: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
4: Güler Et Mamullerinin sunduğu Belma Belen'le Geziyoruz devam ediyor.
5: Değerli izleyenler, kısa bir reklam arasının ardından programımız Sivas'ta kaldığı yerden devam ediyor. Değerli izleyenler, beklediğim an geldi. Evet, Mirik köftesi Sivas'ın çok sevdiği yöresel bir yemek, yöresel bir lezzet. Görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Evet, bunun üzerine böyle sarımsaklı yoğurtla falan
6: olabilir,
5: lezzet katılabilir. Böyle değişik versiyonları olabilir ama ben çok seviyorum bu şekilde. Ve hemen tadına bakmak istiyorum. Bakın, ocağın üzerinden yeni aldık. Dumanı üzerinde. Ve o nane kokusu buram buram geliyor. O kadar güzel ki, kokusu o kadar güzel ki. Anne yemeği işte. Yani ben ya tadına bile bakmama gerek yok. Bakacağım tabii.

0: Kaçırmam.
1: Kaçırmayın.
0: Asla kaçırmam. Budur. Çok iyi. Aşırı iyi. En sevdiğimden. Bayılırım. Yeminle çok iyi. Semra, ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Vallahi çok güzel olmuş. İşte Sivas, işte Mirik köftesi.

0: Kadınlarımızın el birliğiyle hazırladığı yöresel yemekler enfes görünüyor.
1: Efendim, ben misafirperverliği, ev sahipliği için çok değerli Sivas Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek Beyefendi'ye, özel kalemimiz Bilal Bey'e, aynı zamanda rehberliğimizi yapan çok değerli dostumuz Ahmet Bey'e teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Tüm Sivas halkına yurt dışından, yurt içinden yazan mesajla bizleri evlerine davet eden tüm Sivaslı vatandaşlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Ve kadın kooperatifimize, kooperatifimizin başkanı değerli dostum Semra'cığım, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ağırlandık Sivas'ta ve sizin için mükemmel bir Sivas bölümü hazırladığımızı düşünüyoruz. Efendim, bu bir ekip işe emek verdik. Ayrıca selam yollamak istediğim isimler var. Efendim, şimdi Türkiye'nin her yerinde özellikle yaz aylarında gurbetçilerimizle bol bol karşılaşıyoruz ve onlarla hasret gideriyoruz. Onlar da programımızı her hafta düzenli bir şekilde izliyorlar. Aslında böyle biraz da duygulanarak, memleket hasretiyle izliyorlar ve Sivas'ın da çok fazla gurbetçisi var. Bugün de konakladığımız otelde sabah kahvaltıda Halil Bey'le ve değerli eşi Gülşen Hanım'la karşılaştık. Hiç kaçırmıyoruz. Belma Hanım dediler, çok mutlu oldular. Fotoğraflar çekildi ve onlara söz vermiştim. Buradan selam yollayacaktım. Zaten fırsat oldukça gurbetçilerimize selamlıyoruz. Onlara sevgilerimizi yolluyoruz. Onları asla unutmuyoruz. Halil Bey ve Gülşen Hanım, sizleri çok sevdik. Hepinize selamlarımı yolluyorum. Buradan Sivas'tan mükemmel lezzetler eşliğinde. Ayrıca kameramanımın abisi çok değerli Fazıl Bey. Fazıl abime de buradan selamlarımı yolluyorum. Torunu oldu. Dünya güzeli Leyla. Onu da öpüyoruz. Hayırlı olsun diliyoruz. Tüm gurbetçilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi yolluyoruz. İzlemeye devam diyoruz ve lezzet diyoruz.
2: İyi, bize bir selam da ben gönderelim.
1: Gönder şekerim, gönder.
2: Ben de hem ülkemizde hem de dışarıda yaşayan Sivaslı bütün hemşerilerimize selamlarımızı gönderiyorum. Bizim için çok kıymetliler. Sivas'a da geldikçe bize de uğrasınlar. Herkese Allah'a emanet ediyoruz.
1: Zaten gurbetçilerimiz Sivas'tan dönerken kaldıkları, yaşadıkları ülkeye bol bol alışveriş yapıyorlar. Yöresel ürünlerden alıyorlar. Eminim buraya da uğruyorlar. Mis gibi kadınların elleriyle yaptığı ürünlerden satın alıyorlar. Ayrıca sipariş yolluyorsunuz her tarafa, değil mi?
2: Yurt dışına gönderemiyoruz. Henüz ithalatçı olamadık. İnşallah tamam, o da oluruz.
1: Ama Türkiye'nin her tarafına.
2: Ama Türkiye'nin her yerine Emel Sayın'a bile gönderdiğimiz oldu.
1: Tamam, şöyle başlayalım. Masamızda neler var? Kadınlarımızın yaptığı yöresel yemekler candır.
2: Bizim tam şu an sezonu pezik nedir turşusu bu? Diyoruz.
1: Açalım. Nedir pezik?
2: Pezik pancargillerden olan, onların akrabası olan.
1: Pancarın akrabası.
2: Akrabası.
1: Nesi oluyor diye, sorma sayıp?
2: Emsinin oğlu olsa gerek. Bu tam şu an zamanı ve turşumuz da 3 gün önce çıktı.
1: Evet, sever misiniz?
2: Severim.
1: Kadınlar yapar mı böyle?
2: Yapar.
1: Tamam.
2: Sonra bunu küçük küçük dilimleyerek pezik kavurması yaptınız? Yapıyoruz bunu.
1: Pezik kavurması.
2: İçinde soğan, baharat ve kıyma var.
1: Evet, bu, enteresan.
2: Evet, kıyma bu çok sevilir.
1: Sık sık yaptığınız bir yemek.
2: Ya, yardımcı yemeğimizdir ama patates de doğranarak ana yemek olarak da yapar Sivaslılar.
1: Valla lezzetli, besleyici. Şimdi kadınlarımızın kıyısında, köşesinde, mutfağında mutlaka pezik turşusu oluyor değil mi hanımlar? Kooperatif çatısı altındaki kadınlarımızı da alacağım birazdan buraya. Sivas'ın yöresel lezzetlerinin tanıtımı adına hepsi emek verdi, ter döktü. Onlarla birlikte veda etmek istiyoruz bu bölüme ve ondan sonra keşfimiz Sivas'ta devam edecek. Ve kadınlarımız burada hem yöresel yemek yapıyorlar, hem yöresel ürün yapıyorlar, hem de el sanatlarına, çok başarılı el sanatlarına imza atıyorlar. El emeği, göz nuru ürünler. Onlar da ekrana gelsin. Nursel'in ellerinden çıkan
2: Nursel'in
1: ürünler, el emeği, göz nuru ürünler. Hepsi birbirinden güzel, tablo gibi. Semra'cığım, ellerinize, emeğinize sağlık.
2: Biz de çok teşekkür ederiz hem kooperatifimiz, hem Sivas'ımız, hem kooperatifimizdeki kadınlarımız adına. Bize yine bir kapı araladınız. Biz de yine Sivas'ın tanıtımına katkıda bulunduk.

0: Yok, çok sağ olun, var olun.
1: Evet, teşekkürler. Biz de teşekkür çok güzel ederiz. Ağırlandık ve Sivas çekimlerimizi keyifle yaptık. Enerjimiz tavanda çünkü her şey çok güzel, ortam çok güzel, Sivas çok güzel. Evet, mükemmel lezzetler eşliğinde kadınlarımızla birlikte şöyle bir el sallayalım efendim, bu bölüme veda edelim.

0: güler et mamulleri Belma Belen'le geziyoruz'u sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: İyi akşamlar sevgili izleyenler. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de yine dop dolu bir bültenle, Beyaz Ana Haber'le karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, 80'ler dizisinin unutulmaz karakteri Ergün Plak, ünlü oyuncu Serhat Kılıç'tan acı haber var maalesef. 2 gündür haber alınamayan Kılıç evinde ölü olarak bulundu ve ölüm nedeni ise şüpheli bulundu.
1: Samimiyet, en çok özlediğim duygu bu.
2: Ne var ya, senin bu dünya üzerindeki nadir zeki sarışınlardan olduğunu düşünüyordum ama.
3: Ya Nazlı canım, kurban olayım, sen onu yanlış anlamışsındır bir tanem ya.
4: Ben ne yıllarımı diyorsun? 120'lik kasetlere sevdiğim şarkıları doldurarak geçirdim.
5: 80'lerin Ergün Plak'ı, sözün çolağıydı. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu.
6: Başınız sağ olsun.
7: Başınız sağ olsun.
6: Neler söyleyeceksiniz?
7: Özlem Hanım.
5: 51 yaşındaki oyuncudan Perşembe gününden bu yana haber alınamıyordu. Kız arkadaşı Özlem Esmergül, Kılıç'ın kağıthanedeki evine gitti. Kapı bir türlü açılmayınca kendi anahtarıyla içeri girdi.
8: Her oğul babasının kurbanıdır.
3: Ya ben adamın müstakbel damadıyım artık ya.
5: Salona giren Özlem Esmergül, Serhat Kılıç'ı salonda hareketsiz yatarken buldu. Hemen 112'yi aradı.
9: Bu rolü kimden izlemek isterdin dedi. Devin Özgür Çınar. Ben de Sadri Alışık dedim. Çok anlamlı oldu gerçekten.
5: Ama çok geçti. Ekipler ünlü oyuncunun acı haberini verdi. Haberi alan yakınları ise Kılıç'ın evine koştu. Yakın arkadaşı oyuncu Eren Vurdem de onlardan biriydi.
10: Başınız sağ olsun.
11: Başınız sağ olsun.
10: Çok kısa konuşsaydık efendim. Başınız sağ olsun.
12: Neler söylemek istersiniz?
10: Açalım, tamam.
5: Kılıç'ın sevgilisi Özlem Esmergül ise uzun süre ağladı. Kapıya çıktığı anda fenalaştı. Magazincilere konuşmak istemeyen Esmergül'e Eren Vurdem siper oldu.
6: Özlem Hanım, başınız sağ olsun tekrardan.
5: Evde yapılan incelemeler sonrası Serhat Kılıç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kılıç'ın lenf kanseri olduğu ortaya çıktı. Şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Samimiyet, en çok özlediğim duygu bu.
5: Oyuncunun cenaze programı da netleşti. Kılıç için yarın öğlen 12'de Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek.
13: Özellikle buraya tüm dostlarını, sevenleri de bekliyoruz.
0: Efendim, Marmara Denizi'nde 10 kişilik mürettebatıyla batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazı da 720 metre derinlikte tespit edildi. Hazırlanan bilirkişi raporunda facianın 20 bin liralık cihaz eksikliği ve personel hatasından kaynaklandığı ortaya çıktı.
14: Altı iskeleye kır.
15: Acımız büyük. Ateş düşmüş. Yanıyoruz.
16: Akın gemisi batan geminin enkazını tespit etti.
5: 10 mürettebatla batan Tuğberk İmamoğlu gemisi görüntülendi.
17: 710 metre derinlikli Tuğberk İmamoğlu gemisinin ön tarafına ait sualtı robotuyla elde ettiğimiz 4 adet görüntü.
5: 5 gün geçti. Bugün de arama çalışmaları sürdü. Aileler TCG Akın gemisine gelerek çalışmaları takip etti. Batan geminin görüntüleri izletildi.
17: Geminin orta tarafındaki bir bölümü gösteriyorum. Burada da büyük bir yırtılma mevcut.
5: TCG Akın'ın ROV cihazıyla tespit edildi. Uzaktan kumandalı su araçlarıyla enkaz incelenecek.
16: İçerisinde insan var mı? Mürettebat içeride mi? Onlar çıkartılabilecek mi? Bu konuda da ilgili kurumlarımız çalışmalarına devam edecekler.
5: 2 can salından biri bulundu. Diğer can salını bulmak için çalışmalar sürüyor. Bilirkişi raporunda kazanın hem teknik hem de personel eksikliğinden yaşandığı yazıldı.
18: İnşallah bütün mürettebatla birlikte kayıp 10 tane meslek arkadaşıyla birlikte o cansanın içinde diye düşünüyorum.
5: Batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki rota, hız ve kimlik bilgilerini radyo dalgalarıyla gönderen cihazında bozuk olduğu tespit edildi. Bu eksikliğinde kazaya neden olduğu düşünülüyor.
16: Ailelere şimdiye kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdik.
0: Sevgili izleyenler, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek adliye girişinde şeker hastalığı nedeniyle kullandığı çiğneme tabletiyle görüntülenmişti. İşte o anları çarptıran algı operasyonlarına cevap verdi Gökçek. Adalete meydan okumak kimsenin haddine değildir dedi ve doğruları anlattı.
5: Allah'ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim. Dediğini yapmış, ifadesine başvurulması için adliyeye gitmişti.
7: İfademi yaklaşık 2 saat verdim ve çıktım.
5: Sanal medyadaki iddiaların ardından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatılmıştı.
7: İnşallah Allah kısmet ederse savcılığın yaptığı araştırma, soruşturma bitecek. Ondan sonra neticeyi alacağız.
5: Gökçek içeri girerken şeker hastalığı nedeniyle kullandığı çiğneme tabletiyle görüntülendi. Algı operasyonu yürütenleri eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek doğruları anlattı. Adalete meydan okumak kimsenin haddine değildir dedi. Çiğneme tableti olayı adliyeye adım attığımda bitti ve tableti girişteki çöp kutusuna attım. Girişte polisler dahil herkes buna şahittir.
0: İstanbul'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinesi sanal medyadan tam da yayın yaptığı sırada yakalandı. Sayın seyirciler, yayındaki arkadaşlarının "Yediler Hürrem'in başını" sözleri de dikkati çekti.
11: Yediler Hürrem'in başını.
5: 64 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu. Canlı yayın açtı. Bir anda kapısı çaldı.
19: Kim o?
20: Hürrem'in kapısı çalıyor, açmıyor Hürrem.
5: Hürrem'in firar serüveni işte böyle sona erdi.
11: Gitti Hürrem.
19: Basıldı.
11: Yediler Hürrem'in başına.
5: Olayın adresi İstanbul. Gülistan Kurt resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık gibi sayısız suçtan aranıyordu. Hakkında kesinleşmiş tam 64 yıl 6 ay hapis cezası vardı. Ekipler evinin adresini belirlemişti ama onun haberi yoktu. Sanal medya hesabından canlı yayın açtı. İşte o sırada ekipler harekete geçti. Evin kapısı çalındı. Firari kapıyı açmakta tereddüt etti.
19: Kim o?
20: Hürrem'in kapısı çalıyor, açmıyor Hürrem.
5: Henüz ne olduğunu anlayamamıştı, şaşkındı.
20: Mahalle kimdi benim?
5: Kapı mı? Ve ekipler eve girdi. Gülistan Kurt telefonu yerden alıp yayını sonlandırdı.
11: Bıstındılar Hürrem'i, gördün? Ha, aldılar onu.
5: Sonlanan sadece yayın değil, firar serüveniydi. Gözaltına alınan firari kadın çıkarıldığı ilk mahkemece cezaevine gönderildi.
0: KPSS 2026 içinde geri sayım sona erdi. Kamu personeli seçme sınavı bugün yapılan genel yetenek genel kültür oturumuyla başladı. Sevgili izleyenler, yurdun dört bir yanından objektiflere ilginç görüntüler de yansıdı.
21: Arkadaşlar, kapıların kapanmasına son bir dakika.
5: Saniyelerle kaçırıp kapıda kalanlar. Ve son anda yetişenler. Kamu personeli seçme sınavı heyecanı vardı Türkiye'nin dört bir yanında.
22: Milyonlarca memur adayının heyecanla beklediği gün geldi. KPSS maratonu genel yetenek ve genel kültür oturumuyla başladı. 1.708.329 adayın başvurduğu sınava kimi şansını denemek için, kimi ise hayalleri için girdi.
23: Hayallerim için girdim. Ben alan sınavı çalışıyorum. Onun için girdim. Hayalim de bende kalsın, sürpriz olsun.
24: Zaten olmayacağını bildiğim bir şey, azıcık deneyeyim istedim. Ondan girdim sınava.
22: Sınav başladığında memur adayları içeride, yakınları ise dışarıda ter döktü. Hepsinin tek dileği yakınlarının en yüksek puana ulaşmasıydı.
25: Ondan da kat kat heyecanlıyız. Çok, yani böyle yüreğimiz ağzımızda bekliyoruz. Hepsi emeklerinin karşılığını aldır inşallah.

0: erkenden kalktık, buraya geldik. Onunla aynı heyecanı paylaştım ben de. İnşallah emekleri zayi olmaz.
1: KPSS maratonunun ilk ve ana oturumu olan genel yetenek ve genel kültür testi tamamlandı. Sınavı ilk bitiren adaylar salondan ayrıldı. Peki sınav onlar için nasıl geçti?
2: Çok güzel geçti. Beklediğimden daha kolaydı sorular. Deneyimimdi ama güzeldi.
3: Yani güzeldi. Sorular çok zorlayıcı değildi ama sayısal konusunda aynısını söyledim.
4: Peki, kritik günde dikkat çeken anlar da yaşandı. Bu aday sınava terlikle geldi. Çıplak ayak koştu, nefes nefese kaldı. Kan ter içindeydi ama kapılar kapanmıştı. Tepkisiyle ağızları açık bıraktı. Bu aday da kimliğini unuttu. Onun için motosiklette polis seferber oldu. Kimlik evden alındı. Genç motosikletli polis sayesinde sınava yetişti. Bu aday ise sınava yetişti ama yanlış okula gelmişti. Salondan çıkarıldı. Büyük bir hayal kırıklığıyla bölgeden uzaklaştı.
5: Muğla'da 10 milyon harcanan düğünün gelini 5 milyon değerindeki altınlarla kaçmıştı efendim. Özbek gelinin misafirleri düğüne davet ettiği video ortaya çıktı.
6: Özbek gelin düğüne böyle davet etmişti. Düğün gecesi milyonlarca lira değerinde altınlarla kaçtı. Ortaya çıkınca da eşinden şikayetçi oldu. Mustafa Ateşoğlu ve Özbek asıllı 28 yaşındaki Mamura Burkanova aracılar vasıtasıyla tanışıp anlaştı. Düğün için tarih alındı.
7: Ben Mustafa Ateşoğlu, damat olarak hepinizi Ağustos'ta bu güzel geceyi bekliyoruz.
6: Pehlivanlar geldi. 3 gün 3 gece düğün yapıldı. Yaklaşık 10 milyon harcanan düğünde gelin ve damada milyonlarca lira altın takıldı. Ama gelin 5 milyonluk altınlarla ortadan kayboldu. Düğünden 2 gün önce Ateşoğlu ailesinin kutlama görüntüleri ortaya çıktı. Pasta kesildikten sonra Özbek gelin düğüne misafirleri böyle davet etmişti.
8: Ağustos'ta 19'da kreşimiz var, yoklu kurban oyunumuz var. Düğünde büyürün gelin, parçanı bekleyiniz.
6: Ailenin şikayeti üzerine ortaya çıkan gelin, eşinden ve ailesinden şikayetçi oldu. Yalnızca 20 çeyrek altın ve 226 bin lira aldığını savundu.
5: Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında olduğu 5 şüpheli müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Sayın seyirciler, Ekinci çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şimdi asker
9: canı neler ister? Bakın benim işim bu. Ağzımı açtırmayın.
6: Ücret karşılığı müstehcen içerikler paylaştığı ortaya çıkmıştı. Gözaltına alınan ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci tutuklandı. Soruşturmayı Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. 5 ilde eş zamanlı operasyonun düğmesine basıldı. Şüphelilerin arasında o şimdi asker şarkısıyla ünlenen Tuğba Ekinci de vardı.
10: Ben bu yola kendim şak diye girmedim.
6: 5 kişi gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi.
9: Bakın benim işim bu. Ağzımı açtırmayın.
6: Gözaltına alınanların ücret karşılığı müstehcen içerik paylaştığı tespit edildi.
9: Onun için ben işimi yapıyorum. Beni karıştırmayın sağda solda sosyal medya sayfalarını başka amaçlarla kullananlarda.
6: Ekinci de dahil 5 kişiden 4'ü tutuklanırken bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
5: Sevgili izleyenler, ekonominin 3 yıllık yol haritası da belli oldu. Orta vadeli programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahmini 28,4 olarak belirlenirken enflasyonun tek haneye ineceği tarih de aslında belli oldu. İşte detayları.
11: 2026 yılı son çeyreğinde enflasyon oranının yeniden düşüş göstereceğini.
6: Yeni orta vadeli program açıklandı ve ekonominin 3 yıllık yol haritası çizildi. Yıl sonu enflasyon hedefi %28,4 olarak belirlendi.
11: Güçlü düşüş eğilimi savaş koşullarının oluşturduğu baskılar nedeniyle geçici olarak yataylaşmıştır.
6: İşte o baskıların enflasyona etkisi 7 puan olarak hesaplandı. Savaşın özellikle gıda, akaryakıt, doğalgaz ve ulaştırmadaki maliyetleri yükselttiğini söyledi Cevdet Yılmaz.
11: Bu kalemleri dışarıda bıraktığımızda enflasyonun ana eğilimindeki aşağı yönlü

0: seyrin devam ettiğini görüyoruz.
1: 2027 yılı için enflasyon hedefi %21, 2028'de 13,5 ve 2029'da %9 olarak açıklandı.
2: Kocaeli'deki düğünde bir ilk yaşandı sevgili izleyenler. Altın alışverişi düğün salonuna taşındı. Nasıl diyeceksiniz? İzleyelim, görelim.
1: Artık altın alışverişi düğün salonuna taşındı. Altınınız tek tuşla istediğiniz adreste.
3: Önceden altın alma telaşına son veriyoruz. Kaybolma ve çalınma gibi riskleri de ortadan kaldırmış oluyoruz.
4: Zamandan büyük tasarruf sağlıyor. Ben çok sevdim. Keşke her yerde olsa.
1: Altın alma, unutma ve kaybetme derdi bitti.
3: Fiziki altına ulaşmayı daha erişilebilir ve daha pratik hale getiriyoruz.
5: Satın alım yaptık. Bundan sonra nerede görürsem alırım.
1: Peki sistem nasıl işliyor?
3: Denilen bilgileri dijital olarak vermeniz yeterli. Sonrasında ise tercih ettiğiniz ürün sigortalı kargo ile hızlı bir şekilde belirttiğiniz adrese teslim ediliyor.
1: Satın alınan fiziki altın sigortalı kargo ile adrese geliyor.
6: Gayet güzel alışverişini yapıyorlar ve çok memnun olduklarını iletiyorlar bize.
3: Altına ihtiyaç duyulan her yerde olmayı hedefliyoruz.
2: Şimdi bir aşk hikayesini getireceğiz ekranlarınıza. 5000 kilometrelik yol seven kalpler için nedir ki efendim? İrlanda'da başlayan aşk hikayesi Ordu'da taşlandı. Ordu'ya Çinli gelin geldi.
1: 5000 kilometrelik yol iki kalbi birleştirdi. İrlanda'da başlayan aşk hikayesi Ordu'da taşlandı. Batuhan Çam İrlanda'da yazılım mühendisi. Restoranda Çinli Yimin Sun'la tanıştı. O günden sonra hiç kopmadılar.
7: Arkadaş olduk. Çok yakın olduğumuzu hissettik. O şekilde yakınlaştık ve birbirimizi sevdik. Evlenmeye karar verdik.
1: Ailelerin onayıyla birlikte o büyük karar alındı. Genç çift birlikteliklerini evlilikte taçlandırdı.
7: Ailem çok açık görüşlü bir aile olduğu için çok şanslıyım. Çok saygı duydular.
1: Ünye'de dillere destan bir düğünle dünya evine girdiler. Çinli gelin Türk danslarına çoktan ayak uydurdu. Aşkın mesafe tanımadığını bir kez daha gözler önüne serdiler.
2: 15 yaşındaki Almina Çakman yaşı küçük ama verdiği savaş çok büyüktü efendim. Trafik kazasının ardından ağır şekilde yaralanan 15 yaşındaki kız çocuğu 88 gün kaldığı o yoğun bakımdan çıkarılarak servise alındı. 100. günde ise kendi kendine nefes alıp yemek yemeye başladı.
8: Yoğun bakım süreci 87 gün sürdü.
1: Bu arabadan sağ çıktı. 88 gün yaşam mücadelesi verdi.
8: Allah'ın verdiği şükür. Yemesi, içmesi, konuşmuyor, yürümüyor ama burada şükür diyoruz.
1: 15 yaşındaki Almina Çakmak trafik kazası geçirdi. Aşırı yağış nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil taklalar atarak küçük kıza çarpmıştı.
8: Telefon tabii Almina'nın kaza yaptığını öğrendik.
1: Almina yoğun bakıma alındı. Yaşam mücadelesi veriyordu.
8: Akciğeri 2-3 tane tüp takıldı, sonra onlardan da kurtuldu.
1: 88 gün sonra verdiği savaşı kazandı. 12 gündür çocuk servisinde tedavi görüyor.
8: 3 gün içinde kendi nefesini kendi alabiliyor.
1: 100. gününde kendi kendine nefes alıp yemek yemeye başladı.
8: Başhekiminden tutalım, yoğun bakımdaki doktorlarımızı, çalışan herkese çok teşekkür ederim.
2: Aydın'da bir boğa ortalığı karıştırdı efendim. Kaçarken bir evin çatısına uçtu. Sonrasında yaşananlar gelecek şimdi ekrana.
1: Ortalığı birbirine kattı. Bir evin çatısında asılı kaldı. İneğin peşine takılan damızlık boğa yolunu şaşırdı. Koşarken evin çatısına uçtu. Kiremitleri kırdı, çatıyı deldi. Evin salonunda asılı kaldı. Evdekiler büyük bir gürültüyle uyandı. Karşılarında tavandan sarkan koca boğayı görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Ekipler oradaydı. Çatıya sıkışıp askıda kalan boğa işte böyle kurtarıldı.
2: Trabzon'da yemek ararken yuvarlanarak dereye düşen bir ayı ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
1: Yuvarlanarak dereye düşen yavru boz ayı için mahalleli seferber oldu. Ayı düzenlenen operasyonla dereden çıkarıldı. Görüntüler Trabzon'dan. Bu boz ayının karnı acıkmıştı. Yiyecek aramak için mahalleye indi. Ama işler yolunda gitmedi. Yuvarlanarak dereye düştü. Kayalıklar arasında mahsur kalan ayıyı köylüler fark etti.
9: Abi yine sektin mi?
1: Ekiplere haber verildi ama kaybedilecek zaman yoktu. Vatandaşlar suya girdi. Baygın bozayı kıyıya çıkarıldı.
10: Abi köpek kazanmıyorsun.
1: Ayı kamyonetin kasasına alındı. Doğa koruma ve milli parklar ekiplerine teslim edildi. Talihsiz ayı tedavisi bitince doğal yaşam alanına bırakılacak.
2: Ve Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş'ın 2 gün boyunca FBI tarafından sorgulandığı ortaya çıktı sayın seyirciler. Cinayet anında olay yerinde olduğunu söyledi Altaş. Gülistan Doku'yu tutuklanan valinin oğlunun öldürdüğünü iddia etti.
1: Gülistan Doku cinayetinin kilit ismiydi Umut Altaş. FBI ifadesi ortaya çıktı. Valinin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık dedi. Gülistan Doku soruşturmasında ABD'den Türkiye'ye gönderilen 34 sayfalık FBI tutanağı dosyaya girdi. Altaş'ın iddiasına göre Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de Mustafa Türkay Sonel'in kullandığı araçtaydı. Araçtaki tartışma sırasında Mustafa Türkay Sonel torpidodaki silahını çıkardı. Gülistan Doku'yu vurdu. Ardından cesedi bagaja taşıdılar.
11: Siz Allah'tan korkmadınız. Bir öğrenciyi siz kaybettiniz. Bir de mezarı yok. Bir de canalası yok.
1: FBI sorgusunda Altaş'a cinayet sırasında orada mıydın? Olaya bizzat tanık oldun mu diye soruldu. Cevabı netti. Hepsine evet dedi. FBI sorgusunda baz ve PTS kayıtları Altaş'ın önüne konuldu. Gülistan'ın son görüldüğü noktada Umut Altaş, Mustafa Türkay Sonel ve Şükrü Eroğlu aynı bölgedeydi.
12: Validir korktunuz, ekmeğin gider korktunuz, tehdit edildiniz korktunuz bu saatten sonra. Asıl bizden korkun.
1: Altaş'ın iddiasına göre Mustafa Türkay Sonel cinayetten sonra onu ve ailesini öldürmekle tehdit etti. Sonel, biz ailece devletiz, bize hiçbir şey yapamazlar şeklinde konuştu ve susması için de kendisine para teklif etti. Ayrıca Sonel'in kendisine parçalanmış bir ceset görünen video gönderdiğini ileri sürdü. Ve şimdi yıllardır kayıp olan Gülistan Doku dosyasında gözler yeniden soruşturmada.
2: Ankara'da bir adam aracının tekerlek sibop kapaklarını söküp bisikletlerine takan çocuklarını gördü ama onlara kızmak yerine efendim bir çözüm buldu. Bakın ne yaptı.
13: Size hiç kızmıyorum çünkü çocukken ben de çok sibop arakladım. Siz alın, ben yerine yenilerini takarım, onları da alırsınız.
1: Çocuklara kızmak yerine sibopların en güzelini taktı.
13: Bunları da araklayıp bisikletlerinize güzelce takabilirsiniz.
1: Yürekleri ısıtan video Ankara'da kaydedildi. Bir adam otomobilin tekerindeki sibop kapaklarının olmadığını fark etti.
13: Güzel mahallemin güzel çocukları.
1: Yenisini taktıkça çocukların aldığını anladı.
13: Bir sibopları itinayla araklamışsınız. Sizler için yenileri getirdim. Bunları da araklayıp bisikletlerinize güzelce takabilirsiniz.
1: Çocuklara kızmak yerine çözüm buldu.
13: Bunları da araklayıp bisikletlerinize güzelce takabilirsiniz.
2: Sırada hayatta kalan bir kadının çığlığı var efendim. Sena Nur Atılgan'dan bahsedeceğiz. İki çocuk annesi kadın 21 Ağustos'ta madde bağımlısı eşi tarafından saatlerce dövüldü, boğuldu, işkence edildi. İşte genç kadın o ölüm evinden kaçtı ama adalet arayışı yeni başladı.
14: 4 saat boyunca işkence gördüm. Ölmek istemiyorum. Ölmediğim için kafatasımı ısırdı. Kollarımı, dudaklarımı ısırıp parçaladı. Ve kemerle boğmaya başladı.
1: Öldüresiye dövüldü. 4 saat boyunca işkence gördü. İki çocuk annesi kadın yaşadıklarına böyle isyan etti.
14: Ölmek istemiyorum diğer kadınlar gibi. Siyah yazıyla ölüm yazısıyla anılmak istemiyorum.
1: 30 yaşındaki Seda Nur Atılgan 21 Ağustos'ta dehşeti yaşadı.
14: Eşim tarafından 3 kez öldürülmeye çalışıldım. 4 saat boyunca işkence gördüm.
1: İddiaya göre eşi madde bağımlısıydı. Atılgan'ı saatlerce dövdü, öldürmeye çalıştı.
14: Bugün benim katliamım olacak. Her gün hayal

0: Ettiğim gün olacak dedi ve beni şarj kablosuyla boğmaya başladı.
1: Genç kadın defalarca bayıldı ama işkenceden kurtulamadı.
0: Çok çabaladım, çok hayatta kalmayı denedim ama gücüm yetmedi. Öldüm sandım ama meğersem bayılmışım. Tekrar yüzüme yumruklar yerken ayıldım.
1: En sonunda bir fırsatını buldu. Ölüm evinden kaçıp polise sığındı.
0: Suyun sesini duyduğum anda evden koştum. Komşularıma sığındım.
1: Atılgan'ın kaçtığını fark eden saldırgan ise onu aracıyla böyle takip etti.
0: Çocuklarımla korkutuldum, tehdit edildim. Ailem üzerine tehdit edildim.
1: Yakalanan saldırgan tutuklandı. Atılgan ise şimdi o caninin cinayete teşebbüsten yargılanmasını istiyor.
0: Ben adalet istiyorum. Ölmek istemiyorum. Çocuklarım annesiz kalsın istemiyorum.
2: Kırşehir'de bir tilki yiyecek aramak için yerleşim yerine indi. Bahçesinde tilkiyi gören adamın tepkisi ise yüzleri gülümsetti.
3: Tilki sana diyor, utanmaz.
1: Yiyecek arayan bir tilki bu evin bahçesine girdi. Ancak bahçe tilki için yabancı değildi.
3: Utanmıyor mu lan? Tavuğu yedin şimdi evden bir şeyler çalmıyor mu geldi?
1: Ev sahibi Gazi Aydoğan tilkiyi görünce hemen seslendi. Çünkü Aydoğan'a göre bu tilki daha önce tavuğunu yemişti.
3: Hiç bahala kime diyor. Sinan şunu bir vur lan. Sinan yine geldi bu, bak bak. Şuna bak, hiç utanmıyor, bahala bak.
1: Tilki ise ne seslenişi aldırdı ne de bahçeden çıktı. Yiyecek aramayı sürdürdü.
3: Utanmıyor mu lan? Tavuğu yedin şimdi evden bir şeyler çalmıyor mu geldi?
1: Aydoğan da o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
3: Sinan tilki takafı. Kapımıza geldi Sinan. Sen nasıl muhtarsın? Bir bakala şu tilkiye Allah'ını seversen.
2: Konya'da bir adam trafik kazasında hayatını kaybeden oğlunun ölümünden komşusunu sorumlu tutmuş ve onu öldürmüştü. Katil zanlısı hakkında soruşturma tamamlandı. İddianamede yer alan detaylar kan dondurdu.
1: Kin duyduğu yaşlı adamı vahşice katletmişti. Cinayetin detayları kan dondurdu.
4: Cinayetin fitilini 2025 yılının Mayıs ayındaki trafik kazası ateşledi. Hikmet Güzey kendi oğlunu ve komşusu Gökhan Tunç'un oğlunu tarlaya götürdü. Tarlada oyun oynayan çocuklar bir anda yola fırladı ve 11 yaşındaki İsmet Tunç'a araba çarptı.
1: Talihsiz çocuk hayatını kaybetti. Babası onun ölümünden sorumlu tuttuğu 72 yaşındaki komşusu Hikmet Güzey'i 3 Kasım'da silahla vurarak öldürdü. Ardından tutuklandı.
4: Soruşturma tamamlandı. İddianameye göre katil zanlısı Gökhan Tunç, oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu Hikmet Güzey'in her gün camiye gittiğini biliyordu. İşte bu yüzden cinayetten 7 dakika önce bölgeye giderek keşif yaptı.
1: Aracında pusuya yattı, hedefini bekledi.
4: Bisikletiyle camiye giden 72 yaşındaki komşusu Hikmet Güzey'i gördüğü anda aracın içinden tam 8 el ateş etti. Yaşlı adam kanlar içinde yere yığıldı.
1: Katil zanlısının sanal medya paylaşımları da dosyaya girdi.
4: Cinayetten sadece 4 saat önce sanal medyada Hikmet Güzey'i ve oğlunu öldüreceğine dair tehdit içeren paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca oğluna çarpan sürücü için de benzer paylaşımlar yaptığı tespit edildi.
1: İfadesinde evinin yanındaki camiye giderken Hikmet Güzey'i görüp ateş ettiğini söyledi. Caminin ismi soruldu ama söyleyemedi. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi.
2: Nepal'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşırken mucizeler de arka arkaya kayıtlara geçiyor. Felaketin 11. gününde efendim 64 yaşındaki kadın çamur dolu evden sağ olarak çıkarıldı.
1: Ölüm selinin ardından yerle bir olmuştu Nepal. Binlerce can hayatını kaybetmişti. Felaketin 11. gününde bir mucize daha geldi. Yaşlı kadın çamur dolu evin enkazından sağ çıkarıldı. Ölüm seli saniyeler içinde vurmuştu Nepal'i. Yerleşim yerleri bir anda su altında kalmıştı. Felakete Himalayalardan kopan bir buzul neden olmuştu. Yaşanan sel felaketinde bilanço giderek ağırlaşıyor. Can kaybı 1344'e ulaştı. Yaklaşık 5000 kişi hala kayıp. Ve ölüm dalgasının 11. gününde bir mucize daha kayıtlara geçti. 64 yaşındaki kadın çamur dolu enkaza dönen işte bu evde mahsur kalmıştı. Çalışmalar başlatıldı. Yaşamak için mücadele veren kadın sağ olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırıldı. Kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

0: Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Fatıma Serra Erdoğan sesiyle hayran bıraktı. Türk sanat müziğinin klasik eserlerinden yine bir Gül Nihal'i seslendirdi. Performansı da büyük beğeni topladı.
1: Sesiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu, Bilal Erdoğan ve Reyhan Erdoğan çiftinin kızı Fatıma Serra Erdoğan sesiyle alkış aldı. Fatıma Serra Erdoğan yine bir Gül Nihal'i yeni bir düzenlemeyle yorumladı. Eseri için hazırlanan projenin aranjesini Hakan Kural'a üstlendi. Hazırlanan kayıtların paylaşılmasıyla performans sanal medyada kısa sürede gündem oldu. Büyük beğeni topladı.
0: İtalya'da bir lüks restoranda sığınmacı dehşeti yaşandı. Saldırgan kadın çalışanı rehin aldı.
1: Sürüklediği yere fırlattı. Kasadaki kadın çalışanın boğazına bıçak dayadı. 4 kişiyi yaralayan saldırgan Cezayirli bir sığınmacı çıktı. Bu lüks restoran misafirlerini ağırlıyordu. 29 yaşındaki Maganda restorana elinde bıçakla girdi. Müşteriler yemek yiyip sohbet ettikleri sırada dehşeti yaşadılar. Saldırgan kasaya gitti. Kadın çalışanı sürükledi, yere attı. Ardından boğazına bıçak dayadı ve kasadaki paraları istedi. Ama kadın teslim olmadı, direndi. Müşteriler ve diğer çalışanlar saldırgana engel olmak için müdahale etti. Ama şehir eşkıyasının durmaya niyeti yoktu. Rastgele bıçağı savurdu. 4 kişiye isabet etti. Polis saldırganı etkisiz hale getirdi. Gözaltına alındı. 29 yaşındaki şüphelinin Cezayirli sığınmacı olduğu ortaya çıktı. Tutuklandı.
0: Kocaeli'de havacılık ve bilim merkezi olarak kullanılan yolcu uçağında yangın çıktı. Söndürme çalışması yapılırken de uçağın kuyruğu koptu efendim. İşte o anlar.
1: Uçağın kuyruğu bir anda koptu. İtfaiye aracının üzerine düştü. Bilim merkezine dönüştürülen yolcu uçağında yangın çıktı. Görüntüler Kocaeli'den.
2: Bu Şekerpınar'daki uçak.
1: Bu uçak uçuş ömrünü tamamlamıştı. Bilim merkezine dönüştürülmüştü. Uçakta yangın çıktı. Ekipler oradaydı. Ancak yangın büyüktü. Alevler uçağın tamamını sardı. Ve o an... Uçağın kuyruğu bir anda koptu. Tonlarca ağırlıktaki kuyruk bölümü itfaiye aracının üzerine düştü. Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı.
0: Bir ev düşünün efendim. Mutfakta uyuşturucu, fırın dolabında binlerce lira. İşte polis o adrese girdi. Gizlenen ne varsa tek tek ortaya çıkardı. 8 şüpheli gözaltına alınırken ikisi de tutuklandı.
1: Uyuşturucuyu mutfağa, parayı fırın dolabına sakladılar. Ama polisten kaçamadılar. Kocaeli'de zehir tacirlerine yönelik operasyon vardı. Adresler tespit edildi. Evlerde arama başladı. Bu evde ilk dikkat çeken yer mutfaktı. Dolaplar açıldı, poşetler kontrol edildi. Ve uyuşturucu ortaya çıktı. Arama sürdü. Bu kez ekiplerin karşısına fırın dolabı çıktı. Dolabın içinde 65 bin lira bulundu. Polis paranın uyuşturucu ticaretinden elde edildiğini değerlendirdi. İki kişi tutuklandı.
0: Efendim, Kahramanmaraş'taki okul saldırısının faili İsa Aras Mersinli'nin annesi dün çıktığı mahkemede tahliye edilmişti. İşte bu karara isyan eden aileler itirazda bulundular. Anne Pınar Peyman Mersinli yeniden tutuklandı.
3: Tahliyesine karar verilmesi bir hüsrandır.
4: Minibüsleri savunduk annemle.
1: Okul saldırısı failinin annesiydi. İlk duruşmada tahliye edildi. Aileler mahkeme önünde böyle tepki gösterdi.
5: Bizim çocuklarımız katledildi. Anne de burada rolünü çok güzel yaptı.
1: İtirazlar sonrası anne...

0: yeniden tutuklandı.
1: Benim seni savunduk biz.
2: Tamam.
0: Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş'taki okul saldırısında dün ilk duruşma görüldü. Tutuklu polis baş müfettişi Baba ve anne Pınar Mersinli hakim karşısına çıktı.
3: Evlatlar.

0: de şikayetçiyim dedi.
1: Benim seni savunduk biz.
2: Salam.
1: Benim biz seni savunduk annem. Biz seni savunduk.
0: Anne Peyman Pınar Mersin'i de suçlamaları kabul etmedi. Poligona götürüldüğünü bilsem izin vermezdim dedi. 16 saat süren duruşmada anne Pınar Mersin'i tahliye edildi.
3: Maalesef Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafsızlığını, adil yargılanma hakkını burada ihlal etmiş ve caninin annesi oy çokluğuyla tahliyesine karar vermiştir.
0: Aileler ve avukatlar ise tahliye kararına tepkiliydi.
3: Bu kadar ihmaller zincirine sebep olmuş birinin bu aşamada tahliyesi hukuk skandalıdır.
0: İtirazlar sonuç verdi. Anne Pınar Peyman Mersinli, Osmaniye'de yakalanarak yeniden tutuklandı.
4: Bizim çocuklarımız katledildi. Anne de burada rolünü çok güzel yaptı.
5: Sahte altın çetesi sayın seyirciler şehir şehir kuyumcu avına çıktı. Antalya ve Çanakkale'de esnafı dolandırdılar. Bu kirli oyun titiz bir takip sonucu bozuldu.
0: Sahte altınla şehir şehir kuyumcu avına çıktı. Müşteri gibi kuyumcuları gezdi. Altınları böyle sattı. Ama sonuncu oyunu bozuldu. Çete sahte altınları gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar iyi yapıyordu. İstanbul'dan yola çıkan sahte altınların ilk durağı Çanakkale'ydi. Sahte altın çetesinin yüzü bu kadındı. Kirli işlerini yapıyordu. Müşteri gibi kuyumcuya giren kadın sahte çeyrek altını bozdurmak istedi. Çalışan inceledi, sahte olduğunu anlamadı. Altını aldı, 11.500 lirayı kadına verdi. Sıradaki rota Antalya'ydı. Yöntem aynı ama bu kez kuyumcular farklıydı. Kadın dolandırıcı girdiği dördüncü kuyumcu da yakayı ele verdi. Panikledi. Sahte altını alarak kaçtı. Ama ekipler peşindeydi. 100 saatlik görüntü tarandı. Kaçış istikameti belirlenen çete Denizli girişinde yakalandı. Toplam 5 kuyumcuyu dolandıran 3 şüpheli gözaltına alındı.
5: Aç kalan ayı Uludağ'da çadır kuran bir ailenin yanına geldi efendim. Panik anları da kameraya böyle yansıdı.
0: Davetsiz misafirdi, korkuyla karşılandı.
6: Baba!
0: Bir aile kamp yapmak için ormanlık alandaydı. Bu ayının da karnı açtı, kamp bölgesine indi. Ayıyı fark eden aile büyük korku ve panik yaşadı.
6: Baba!
0: Aile fertleri ayıya bağırarak kaçırmaya çalıştı. Sesleri duyan ayı karnını doyuramadan hızla bölgeden uzaklaşıp ormanlık alana kaçtı.
6: Baba!
5: İstanbul Karaköy'de de karşıdan karşıya geçmek isteyen yayalar adeta sınav veriyor. Alt geçidi tercih etmeyenler demir bariyerlerin sonunu ararken bazı vatandaşlar da çözümü bariyerin üzerinden atlamakta buluyor.
7: Hep bu yolu kullanıyor. Şimdi döneceğim yine kullanıyor. Sağ solu kalmamış ki bu işin. Hep bu yolu kullanıyor.
0: Karşıdan karşıya geçmek vatandaşın sınavına dönüştü. Çare ise bariyerlerin üzerinden atlamak. İstanbul Karaköy'de karşıya geçmek isteyenler alt geçit yerine kısa yolu kullanmak istiyor. Ama karşılarına sonu olmayan bu bariyer çıkıyor.
7: Oradan biri geliyordu, dedim gel benimle de devam et. Hiçbir şey olmaz. Sorun yok. Oranın nereden girdiğini ben bile bilmiyorum.
0: Kimi alt geçidi kullanmak için uzun ve karışık bir yolla karşılaşıyor.
8: Karşı taraftan çıktığımız zaman direkt yol bizi oraya yönlendiriyor. Yaya geçitlerini kullanırsak mecburen bu tarafa geçemiyoruz. Yolun kenarından geçiyoruz maalesef.
0: Kimi ise ben uğraşamam deyip bariyerlerin üzerinden atlayıp karşıya geçiyor.
7: Sıkıntısı olsaydı trafik polisi de var. Hiç mani olan var mı? Yok. Ben bildim bileli hep oradan geçiyorum.
0: Bariyerlerden atlayan yayaların kullandığı bu güzergah faciaya da davet çıkarıyor.
8: Ben de az önce kullandım. Doğru, yaptığımız yanlış ama karşı taraftan çıktığımız zaman direkt yol bizi oraya yönlendiriyor.
5: Ve kısa bir ara efendim.
9: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
10: Gençler.
11: Buyur abi.
10: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
11: Çok iyi.
10: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
11: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Bu Salı Bip'te Emin Dana Kangal Sucuk 299 lira. Sek %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş.
8: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
9: 50 bin düş.
8: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
10: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.

0: Ceyda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
7: Türkiye'nin dürümü. Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL.

0: okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank'a

0: Tepsi Pro'da premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
3: Abi motor komple dikmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
7: Uğraşmayayım ben ya.
6: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
8: 3, 2, 1...
9: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar. Dolap boş ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere. Pestisit analizli meyve ve sebzeler. Getir büyükte.
10: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatı.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Efendim reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. Sivas'tan şimdi nefes kesen anları getireceğiz ekrana. Divri cam seyir terasına çıkan iki ekstrem sporcu 243 metre yüksekten kendilerini bakın nasıl boşluğa bıraktılar.
4: Korkuyu hiçe saydılar. Yüzlerce metrelik yükseklikten kendilerini boşluğa bıraktılar.
5: 3, 2, 1, şimdi.
6: Yasaklanan löken.
4: Cengiz Koçak ve Samet Baydar Sivas Divriği'ndeki cam seyir terasına çıktı. 243 metre yükseklikteldi.
7: Seyir terası buradan 236 metre, dibine ise 74 metre yükseklikte bir yer.
4: Ve hazırlıklar tamamlandı. Cam terastan aşağı atlayıp paraşütle süzüldüler. O anlar nefesleri kesti. Atlayış başarılıydı. Ekstrem sporcular güvenli bölgeye iniş yaptı.
8: Divriği seyir terasıyla buraya değer kattığını düşündüğüm bir ilçe. Umarım ileride burada yine gelip böyle atlayışlar yapıp hem buranın tanıtımına hem kendi paraşütçülük kariyerimize bir şeyler katarız.
3: Kayseri'de de Türkiye Kültür Yolu Festivali heyecanı başladı. 13 Eylül'e kadar sürecek festivalde 185 farklı etkinlik gerçekleştirilecek.
9: Kültür Yolu Festivalimiz her yıl biraz daha genişleyerek devam edecek.
10: Kayseri köklü tarihi ve zengin kültürel mirasıyla bu yıl ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. 9 gün boyunca 8 farklı noktada konserlerden sergilere, tiyatrolardan çocuk etkinliklerine kadar 185 etkinlik gerçekleştirilecek.
11: Yaklaşık 9-10 gün civarında Kayseri'mizde etkinlikten etkinliğe koşuşturmacalar olacak.
12: 2000 polisimiz görevlendirildi ilk etapta ve yine geçen seneki gibi hiçbir sıkıntı yaşamadan bitireceğimizi ümit ediyorum.
13: Kültür Yolu Festivali Kayseri Kaleiçi Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. 34 lezzet noktası Kayseri'nin zengin mutfak kültürünü ziyaretçilerin keşfine sunacak.
10: Festivalin en önemli duraklarından biri de gastronomi etkinliği. Mantısından yağlamasına, pastırmasından sucuğuna yöresel lezzetler festivaldeki yerini aldı.
14: Hem kendi ürünlerini kullanmak istemişler, kendi pekmezlerini.

0: tahinlerini hem de yerli ceviz de kullanılıyor tabii. Tek kapta fazla bulaşık yapmadan nevzine tatlısı yapmışlar.
1: Ve yılka atları.
2: Özgürlüğün simgesi haline gelen Kayseri'nin ünlü yılka atları günün son ışıkları ile birlikte görsel bir şöleni imza attı. Yüzlerce at tozu dumana katarak unutulmaz anlar yaşattı.
1: Festival 13 Eylül'e kadar devam edecek.
3: Bu akşamlık aktarabileceğimiz haberlerin de böylelikle sonuna gelmiş olduk efendim. İyi pazarlar.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Çok güzel.
7: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
8: Şipşak.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Büyük savaşların uzun ve karanlık süreci boyunca seçkin bir asker sınıfı savaşta sevrilmeyi başardı. Değişmez kuralları basitti. Cesur bir asil yüreğe sahip ol, doğru davran ve efendine mutlak bağlılık göster. Katliamlarla geçen onca yıldan sonra bir imparatorluk ortaya çıkacaktı. Gücü her renkten, mezhepten ve dinden insanı kapsayacaktı. Kabul edilen bu kural, seçkin şövalyelerin geleneklerini sarstı. Ancak hepsini değil.

Kılıçlarınızı bırakırsanız gitmekte özgürsünüz.

0: Ben imparatorun resmi ulağıyım. Lord Bartu'a bir mesaj getirdim.
1: Kaleye hoş geldiniz. Mesajı ben alırım.
0: Mesaj sana değil, efendin için.
1: Efendimle konuşmak isteyen herkes önce benimle konuşur.
0: Senin gibi basit bir uşak imparatorun sözlerine duymaya layık mıdır sence? Ne dersin?
1: Eminim küstahlığınız diğer hanelerde etkili olmuştur. Bu nedenle affetmek istemem, hata olur.
0: Adın nedir, piyade? Hı? İmparator, elçisine bu kadar yardımsever davranan kişinin adını bilmek ister.
1: O halde beni doğru tanıtmanı öneririm. Ben 7. sıradan Komutan Raiden.
0: Adınızı çok duydum komutan. Lütfen küstahlığımı bağışlayın.

0: Bu doğrudan başkentten mi geliyor?
1: Gözlerimin önünde mühürlendi. Bizzat imparator tarafından.
0: Tamam.

0: Başkente çağrılıyorum. Bakan Gezamot'la yeni protokol ve görevleri gözden geçirecekmişiz. Tamamen saçmalık. Toplantıda konuşulacak protokol dediği, benden beklediği rüşvet ve kendi çıkarına olmasından başka hiçbir nedeni yok.
1: Bakanın nüfuzu son ifadenizden sonra oldukça arttı. İlk konseye katılmakta avantajlı.
0: Rüşvet talebine göz yumacak değilim. Ne kendi cebimden ne de başkentinkinden. Sen ne diyorsun?
1: Arkanızdayım lordum.
0: Ne zamandır gerçekleri söylemez oldum? Asıl düşünceni söyle.
1: Keyfinizi kaçıran gerçekten de rüşvet meselesi ise şayet... bu tavrınızı talep makamınıza ulaşmadan önce koymalıydınız diye düşünüyorum.
0: Tam olarak ne demeye çalışıyorsun?
1: Gurur meselesi olup olmadığına bakmak iyi bir önlem olur demek istiyorum efendim.
0: Bu gurur meselesi değil, onur meselesi.
1: O halde daveti reddedeceksiniz.
0: Ben zorbalığı reddedeceğim.
1: Lordum, başkentteki rüşvetçilik yeni bir şey değil. Yerli yersiz çıkartılan vergilerden ne farkı var?
0: Böyle bir adam açık açık merci korkusu olmadan rüşvet isteyebiliyorsa... tehlikeli bir döneme giriyoruz demektir. Ne oldu? Şimdi var olmayan bir idealizme bağlı kalacağımı mı sandın yoksa?
1: Belki de. Lordum.
0: İyiyim.
1: Ben hekimi çağırayım.
0: Muayene etti zaten.
1: Ne zaman? Ne söyledi?
0: Onlara bundan söz etmek yok. Ha, güzellerim eve dönmüş. Bugünkü çalışma nasıl geçti bakalım?
2: Lili'nin müzik öğretmeni onun en iyi öğrencisi olduğunu söyledi.
0: Bundan hiç şüphem yok.
3: Bence biraz abartıyor.
0: Bence ya yeteneği görür görmez tanıyor ya da yakın zamanda ücretine zam istemeye hazırlanıyor. Peki benim için bir şey çalar mısın?

0: güzel.
1: Gerçek çatışmalar idmanda yaptığımız gibi teke tek olmayacak.
0: Bunun öyle bir çalışma olduğunu bilmiyorum.
1: Ve çatışmada seni uyarmayacaklar. Her düşman bizim gibi savaşçı kurallarına bağlı olmayacak. Sen her zaman tetikte olacaksın.
2: Derhal yola çıkmak üzere hazırlık yapalım. Başkentten çağrıldık.
0: Teğmen, kafileye ben de katılacak mıyım?
1: Ona komutan karar verir.
0: Ben hazır olduğuma inanıyorum efendim.
1: Komutan herkesin kendi hakkındaki düşüncesine göre karar verseydi... ...bu adamların yarısı benim rütbemde olurdu. Yolculuk için askerleri toplayıp hazırlanın.

0: Beni çok korkuttun. Ne zamandır orada dikiliyorsun?
1: Saatlerdir.
0: Fark edilmeme becerin espri anlayışından iyi. Ve bu yeteneği karına karşı kullanman haksız bir üstünlük olur.
1: İnan bana, burada tek üstünlüğü olan sensin.
0: Ne üstünlüğüymüş bu? Kaleye resmi bir ulak geldiğini duydum.

0: Herhalde iyi bir haber getirmedi.
1: Neden öyle dedin?
0: Benden varlığını gizleyebilirsin. Ama düşüncelerini asla.
1: Biz başkente çağrıldık.
0: Bir yıldan önce çağrılmazsınız sanıyordum da.
1: Bu yeni bakanımızın isteği.
0: Ne için çağırıyor?
1: Akşamımızı mahvetmeye değer bir şey değil.
0: Yani bu konuda konuşmak istemiyorsun.
1: Hayır. Yakında yine ayrı kalacağız ve aklıma bu zamanı değerlendirebileceğimiz daha iyi şeyler geliyor.
0: Bu fikre karşı çıkmak zor oluyor.

0: Gel benimle. Büyük babam vahşi bir savaşçıydı. Pek sevilmezdi ama topraklarımızı günümüz sınırlarına o getirmişti. Babamsa büyük savaş boyunca bu toprakları bizzat korudu. Onu tanısan çok severdin. Oğlum. Benim varisim yok. Buraya gömülen 10. ve son nesil olacağım. 30 yıl önce tam bu ay bütün öğütlere karşın seni evime davet etmemi sağlayan şey bu idealizmdi. Ruhu kararmış genç bir adamdın. Kendini içkiye vermiş, yoluna çıkanların mezarı kadar karanlık bir adamdın sen. Ben bunların ötesini o idealizm sayesinde gördüm. Karşımdaki adamı bu sayede tanıdım ve görüyorum ki artık yerimi alabilecek durumdasın. Ben gözümü kapattıktan sonra bu topraklar senin himayende olacak.
1: Lordum.
0: Adımı devam ettirmek senin görevin.
1: Fakat kılıcınız varisinize verilmeli. Ben sadece hizmetçi.
0: Sen benim ruhumun varisisin. Aramızdaki bağ kazanıldı. Miras kalmadı.
1: Efendim olmaz bu.
0: Bu kılıcı al bakalım.

0: Hoşça kal sevgilim. Hazır mısın komutan?
1: Hazırım lordum. Bakan Gezamot için hediyemiz hazır mı?
0: Evet, icabına bakıldı.

0: Gabriel.
1: Komutanım, beni şereflendirdiniz, sağ ol.
0: Annenle babanı iyi tanırdım. Aramızda olsalar seninle gurur duyarlardı. İşte yine başlıyoruz.
2: Aynen öyle.

0: İyi geceler.
1: Efendim, bir soru sorabilir miyim?
2: Elbette.
1: Komutanı uzun süredir tanıyorsunuz değil mi?
2: Senin yaşlarından beri.
1: Askeriye sınıfında doğmamış olduğu doğru mu?
2: O köylü sınıfından gelme. Çocukluğunda ailesi ummadan ölünce evlat edinilmiş.
1: Lord onu orduya o zaman mı almış?
2: Hayır. Çok daha sonra. Genç bir adamken. Neden sordun?
1: Hakkında hikayeler dolaşıyor. Zalim ve ölüm saçan biri diyorlar. Vicdansız ve haysiyetsizmiş.
2: Yıllar boyunca kendini içkiye vermişti. Bu karanlık onu şiddete sürükledi. Bunu bilmek ona olan saygını değiştirdi mi?
1: Bence değişebilen biri örnek alınmalı. Yargılanmamalı.
2: Artık dinlen. Yarın uzun bir yolculuk bizi bekliyor.

0: Yolculuk iyi geçti mi?
1: Evet.
0: Uzun gelmedi mi?
1: Bence kısaydı.
0: Bir hediyeyle gelmişsiniz.
1: Resmi ziyaretlerde adettendir.

0: Bir cübbe.
1: Kaliteli bir cübbe. Kutusu sizde kalabilir.
0: Seçiminizde uşağınızın katkısı var mı?
1: Hayır. Ben bizzat seçtim.
0: Öyle olsun. Yarın erkenden başlayalım. Yapacak çok iş var.
1: Yeni protokolle ilgili görüşlerinizi merak ediyorum.
0: Evet, ayrıca Bartok topraklarının gelecekte karşılaşabileceği sorunları da değerlendirebiliriz.
1: Cübbenin rengini beğenmedi bence.
2: Niyetinizin ne olduğunu bilseydim daha fazlasını getirelim derdim.
1: Daha fazlasını? Kutusunu bile verdim.
2: Bu eğlenilecek mesele değil. Hediyeyi şahsına hakaret saydı. Yarın daha uygun bir hediye getiririm.
1: Getirmeyeceksin. Benim olduğum yerde bakanın isteğine gerçekte neyse öyle bakacaksın. Rüşvet olarak. Kullandığı imalı dili anlamak ancak bir suça ortak olmaya yarayabilir.
2: Lordum, sanırım bu tarz bir direniş için pek uygun bir zaman değil.
1: Peki şimdi yumuşak bir tavır sergilersem toprağımı ne zaman savunmamı önerirsin bana? Topraklarımın yarısını aldıkları zaman mı? Yoksa üstlerime rüşvet yetiştirebilmek için altımdakilere zulmetmem gerekecek noktaya geldiğim zaman mı?
3: Kendini ne sanıyor bu?
4: Belki de kendinden ne beklendiğini anlayamamıştır henüz.
0: Hayır, pekala anladım. Acaba buraya gelip benim üstümden adını duyurmaya mı çalışıyor ha? Yoksa o kadar gururlu ki biraz olsun tevazu mu gösteremiyor? Al köpek. Üstüne işersin.

0: Bu bir asilzade kılıcı. Bunu nasıl ele geçirdin söylesene.
1: O bana armağan edildi. Efendim tarafından.
0: Açıkçası bir lordun hizmetlisine böyle cömert davrandığını hiç duymamıştım. Anlaşılan sen kazandın.
2: Burası benim en sevdiğim oda. Çünkü cömertlik ve tevazu erdemlerini örnek teşkil ediyor. Başkentin işleyişini düzgün idare etmek için gerekli özellikler bunlar. Tanıdığım tüm asilzadelerin kavradığı özellikler. Konuşmamızın amacını anlayabildiniz mi acaba?
3: Evet. Çok etkileyici. Bunları bağışlamak niyetinde misiniz?
2: Sabrımı zorlamaya başladın ama.
3: Bu oyunu istediğin kadar oynayabiliriz. Ama sana rüşvet falan vermeyeceğim.
2: Bunu böyle mi anlıyorsun? Bir oyun. İmparator emrinin oyun olarak görüldüğünü bilseydin ne derdi?
3: Savurabildiğin tek tehdit gidip imparatora koşup surat asmak olduğuna göre... ben de bir an önce soralım
2: derim. Gerek yok. Protokol emrini imparator verdi. Sen karşı çıktın.
3: Benim tek karşı çıktığım senin üzerimde güç uygulayabileceğini sanma hayalin.
2: Hayal dünyasında yaşayan sensin. Ben değil. Seni tehdit etmiyorum. Sana söz veriyorum. Mülkünü ve mevkini almakla kalmam. Bartok adıyla bağlantılı her şeyi yok ederim. İşin bittiğinde de senin de atalarının da ismi tarihten tamamen silinmiş olur.
3: Sana haddini aşmamanı öneririm.
2: Bir şey mi oldu? Ben senin gibileri çok iyi bilirim. Hepsi de saçlarına ak düşüp kemikleri derilerine hançer misali saplandıktan sonra... geçmişlerini kendi arzularına göre yeniden yazan adamlar. Sen önemsizsin. Bartok boyunun yüce mirasına hiçbir iz bırakabilmiş değilsin. Tek başarın bir asil olarak doğmaktı. Ama sen bunu soyuna aktarmakta bile başarısız oldun.
4: Muhafızlar! Muhafızlar!
2: İmparatorun bakanına kılıç mı çekiyorsun?

0: Bakanım, kayınpederiniz geliyor.
1: Neler oldu? Tek duyduğum, saldırıya uğradığın.
2: Şimdilik fazla ayrıntı veremem. Fakat imparatorun gazabına şahit olmak üzereyiz.

0: bilge ve yüce imparatorumuzun huzuruna çağrılmış bulunuyorsunuz. Karşınızdaki mahkum Lord Bartok, imparatorun sadık bakanlarından birine saldırma suçu işledi. Efendimiz hükmünü açıklamadan mahkumun diğer asillere hitap etme izni yoktur.
1: Burada hakkımda söylenenler doğrudur. Kesin gerçekler hakkında tartışmayı veya inkar etmeyi gerekli bulmuyorum. Ama bunlar gerçek suçlarımın nedenini örtmeye başladı. Onur kabullenişten fazlasını gerektirir. Bu yüzden size tam bir itiraf ve tüm gerçekleri sunacağım. Uzun süre boyunca kendi riyakarlığımın farkında olamadım. Bu arada kendi korkaklığımı görmezden geldim. Büyük bir rahatlıkla siyasi mevkimin getirdiği ayrıcalığın ardına sığındım. Peki ne uğruna? Her insanın arzusu olan servet ve rütbemi kaybetmemek uğruna. Bugün karşınıza bir hükümlü olarak geldim. Sonunda haksızlığa karşı çıkmış biri olarak. Utancım ve pişmanlığım bu duruşu adaletsizlik beni bulmadan önce yapmamış olmak. Biz ordular besliyor, yollar yapıyor, ulusa iş veriyoruz. Yine de paramıza el konulup bağımsızlığımız yıpranınca sessiz kalıyoruz. Öyle zamanlar gelecek ki adaletsizliğe gücümüz yetmeyecek. Ancak ne olursa olsun karşı çıkmak zorundayız. Bu adam Gizamot yayılan bir kanser gibi. Yapılacak tek doğru şey o kanseri kesip atmak. Neden söz ettiğimi hepiniz biliyorsunuz. Zorbalığına maruz bırakılmamış olanınız yok. Bunları dostum olan asilzadeleri yargılamak için değil, uyarmak için söylüyorum. Ne yaptığınızı tekrar düşünmenizi öneriyorum. Çünkü bu adamın bizi birbirimize bağlayan bağları kırmasına çarak tutuyoruz. Bu da beni gerçek suçumu itiraf etmeye zorluyor. Böylece şerefim lekelenmemiş olacak. Aslında tek suçum elime fırsat geçmişken Gizamot'u öldürmemekti.

0: Bu topraklar ailemin hükmündeyken yüzlerce yıl barış içinde yaşadık. Kargaşa olan yere düzen getirdik. Savaş ve katliamdan başka bir şey olmayan yerlere ise barış. Vatandaşlarım üstlerine düşeni kabulleniyor. Çoğunluğun iyiliğine hizmet ettiklerini bilmekten hoşnutlar. Dostunuz asilzadeleri bu sözlerle farklı düşünmeye yetebileceğinizi sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Hükmümü duymaya, şerefinizi geri kazanmaya hazır mısınız?
1: Hükmünüzü duymaya hazırım. Ama onurum hala benimdir.
2: İmparatorun sözüne karşı mı geliyorsunuz?
0: Bartok ailesinde yaşayanlar topraklarınızdan çıkarılacak. Bartok toprakları dağıtılacak. Ve şu kuruntularınız, onlar daha ciddi önlemler gerektiriyor. Başkent yönetmeliğine karşı suçunuz ve saygısızlığınız kellenizin alınmasıyla cezalandırılacak.
3: Bunu yapamazsınız.
4: Ne cüretle imparatora doğrudan hitap edersin?
5: Lordum, böyle bir karar daha önceden hiçbir asilzade için verilmemişti.
2: Bu küstahlık kesinlikle karşılıksız kalmamalı efendim.
0: Ne öneriyorsun?

0: Komutanınız size son derece sadık Lord Bartok. Bu yüzden sonunuzun onun kılıcından gelmesi makul olacaktır. Emre uymamanız halinde Lord Bartok'un kan bağı olan herkes idam edilecek.
1: Sayın Bakan.
0: Başdanışman, imparatorun kararı açıklandı.
2: Komutan,

0: Yapacaksın.
1: Hayır.
0: Ben çoktan öldüm.
1: Bu rezalete alet olacağıma sizinle ölürüm daha iyi lordum.
0: Ölürsün biliyorum. Ama bunun ne yararı olacak?
1: Lordum. Ben bunu yapamam.
0: Çoktan yapıldı bile. Sadece sonrasını düşün. Soyumuzun ruhu seninle devam edecek.
2: Komutan Raiden. İmparatorun emri kararınızı gerektiren bir rica değildir.
0: Şunu unutma Raiden. Onuruna aldığın yaraya kendin yol açmışsındır. Çek kılıcını.
1: Lordum. Lütfen.
0: Komutan. Çek kılıcını dedim. Yasalarımıza bağlılığın tartışılmaz. Öyle değil mi?
1: Evet lordum.
0: O halde lordun ve efendin olarak görevi yerine getirmeni emrediyorum.

0: Bu karar uzunca bir süre muhalif düşünceleri susturur.
1: Komutan Raiden'la en kısa zamanda ilgilenmeliyiz efendim.
2: Efendimizin mi yoksa kendi çıkarınız için mi?
1: Önünüze nasıl dikildiğini gördünüz. Kudurmuş bir köpek gibi.
2: Savaşçıları efendilerine olan mutlak bağlılıkları sayesinde yönetiyoruz. Sadakat erdemine örnek teşkil etmesi için bir savaşçı öldürürsek 2 milyon tanesi buna ne tepki verir?
1: Ya intikam isterse?
0: Ona dokunulmayacak. Harekete geçmeye bahane arayan bir sürü azat edilmiş var zaten. Size saldırmaya niyetlendiğine dair gerçek bir kanıtla gelirseniz ölüm emrini veririm. Aksi takdirde olmaz. İyice anlaşıldı mı?
1: Evet efendim. O zamana kadar Bartok topraklarının tahliye dağıtımıyla ilgilenmemi ister misiniz?
2: Topraklar eşit paylaştırılmalı. Böylece hiçbir asilzade kayrılmış olmaz.
1: Elbette. Ama şu saatte efendimizin canını ayrıntılarla sıkmak istemem. Bununla bizzat ilgileneceğim.
2: Bundan hiç şüphem yok. Bakana dikkat etmelisiniz lordum.
0: Gezem otu tasvip etmediğini biliyorum. Fakat hırsı ve açgözlülüğü çıkarlarıma hizmet ediyor.
2: Peki lordum.

0: August. Duydum ki bu sezon hasat bereketliymiş.
1: Evet öyle.
0: Sana devrettiğim topraklar tanıştığımızda yaşamadıklarını söylediğin ekinleri karşılamaya yetti mi yani?
1: Yetti.
0: Harika. Şimdi söyle bakalım. Lord Bartok'u tanıyordun. Uşağı hakkında ne biliyorsun?
1: Bartok'u o kadar iyi tanımazdım. Birkaç defa iş yapmıştık. Raiden denilen adamınsa söylentilerini duydum. Hepsi bu. Şiddet dolu geçmişinin hikayelerini.
0: Onunla zaman geçirdin. Fikrin nedir?
2: Bu işin peşini bırakırsa buna çok şaşırırım.
0: Senden bana bin adamını yollamanı istiyorum. Konu kapanana kadar güvenliğimi artıracağım.
1: Bin adam mı?
0: Evet.
1: Bu hizmetimdekilerin yarısından fazla.
0: Hepsine benim sayemde sahipsin. Kızını karım olarak kabul etmeden önceki sefil haline geri mi dönmek istiyorsun yoksa?
1: Hayır bakanım.
0: Tahliyeyi sen denetleyeceksin. Ondan sonra ne kadar sürerse sürsün, Raiden'ı 24 saat gözünden ayırmayacaksın. Saldırmaya karar verdiğinde hazır olacağız.

0: Efendim? Bunun olmasına izin verecek miyiz?
1: Savaşmadan gidemeyiz.
2: Evet.
3: Beni dinleyin. Eşyanızı toplayıp gidin. Saray muhafızları yola çıktı bile.
4: Öylece elimiz boş sokağa mı atılıyoruz yani?
1: Peki o zaman neyle geçineceğiz?
5: Komutanım, artık bize hiçbir şey yaptırmayacak mısınız?
6: Efendimiz öldü. Artık komutanınız değilim. Bundan böyle kendinizden başka kimseye bağlılığınız yok. Baylar. Azat edildiniz.

0: Dokunma kızıma.
1: Bu insanlar evlerini kaybediyor. Onlara asla saygısızlık etmeyeceksin.

0: Nereye gidiyorsun?
1: Buraya içki ver. Arkadaşlarıma da ver.

0: Bir yıl sonra.
1: Bu kadar mı? Harcamalarımızı ancak kapatıyor.
2: Bu gece şehirde iyi bir ziyafet çekeceğiz. Kafa dağıtırsın.
1: Tamam. Ben artık gideyim. Pazar yolu ana baba gününe dönmüştür bile.

0: Gördün mü? Babam bana kendi damgamı verdi.
1: Ne kadar güzel. Hiçbir çırağına bu kadar çabuk vermemişti.
2: Umarım yakında çırak demeyi bırakır, oğlum derim. Hadi damgala, artık yola çıkalım.

0: Ülkenin hiçbir yerinde böyle bir hançer bulamazsınız. İçten saygımın bir göstergesi.
1: Ulusumuz sizin gibilerin destekleriyle güçleniyor. Vergi indirimi istediğiniz imparatora bildirilecektir.
0: Teşekkür ederim bakanım.
1: İşin bitmek üzere mi?
2: Evet.
1: Belki yetenekli bir hekimim olsaydı vücudum bu hatıradan kurtulacak güce erişebilirdi.
2: Tedaviyi tamı tamına uyguladım. Bir şey yaranın kapanmasına engel oluyor sanırım lordum.
1: Yapacağın açıklama bu mu yani? Bir şey. Defol. Hizmetliği neden yolladın?
3: Görüşme sırasında rahatsız edilmek istemiyorsun.
1: O hizmetlinin zehirlenme ihtimaline karşı her şeyi tatma görevi olabileceği aklına geldi mi acaba? Gelmemiş ha? Belki de biliyordun ama bilmezden geliyordun.
3: Elbette hayır.
1: Sadece karımsın diye sana inanmam mı gerekiyor? Çay soğuyor.

0: Kapı inşaatı nasıl gidiyor? Bu demir kapı koca bir orduya dayanabilecek güçte.
1: Takıldıktan sonra kayınpederinizden aldığınız fazladan muhafızları gönderebiliriz. Onların maliyetiyle bütçe sınırlarımızı fazlasıyla aşıyoruz.
0: Para sorun olmaz.
1: Köşkün şu ana kadar olan maliyeti altın barak olmadan tahminimizin 5 katı. Nasıl karşı...
0: Muhasebe işlerine yararınız ne kadar heyecan verici olsa da komutanımla özel bir görüşme yapmalıyım. Ne haberler getirdin bana?
2: Değişen bir şey yok.
0: Ya adamların?
2: Dağılmışlar. Bulabildikleri her yerde iş arıyorlar.
0: Adamlarıyla hiç görüşüyor mu?
2: Hayır.
0: Ama yine de başkentten ayrılmıyor.
2: Merak etme. Gözümüz sürekli üstünde. Gece gündüz onu izliyoruz.
0: Sabırlı. Ama beni böyle kandıramaz. Seni de kandırmamalı. Kışkırt onu. Ne saklıyormuş öyle?
3: Merhaba. Beyler hoş geldiniz. Bakın kim gelmiş.
4: Teğmenim.
3: Lütfen ayakta kalmayın. Hey. İşletmemi nasıl buldunuz teğmen?
4: Tam kendine göre bir yer yapmışsın.
3: Ben bunun içinde olmuşum. Ya siz? Siz neler yapıyorsunuz?
4: Zengin bir tüccarın balık tek...

0: Sesini idare ediyorum. Gabriel de onlar için çalışıyor.
1: İşiniz mis gibi, kokunuzdan anlaşılıyor zaten.
0: Karım bu yüzden kalmama izin veriyor. Başkası dokunmayacağı için.
1: Hadi oradan, parasıyla dokunur. Sana yarı fiyatına.
0: Sağ ol Kalsın.
2: Ben teklifini kabul ediyorum.
1: Sen önce kendi içkilerinin parasını öde. İndirimlerimi başkalarına yapmayı da düşünürüm. Beyler, refahınıza içelim. Sizin refahınız benim refahım.
0: Şerefe.
1: Şerefe.
0: Ya sencim?
2: İş buldum mu çalışıyorum.
0: İmandan iş çıkabilir. Araştırayım mı?
2: Hayır, o iş pek bana göre değil.
1: Sen yoksulsun, o leş gibi kokuyor. Başkentteki en yalnız iki adamla aynı masada oturuyorum herhalde.
0: Aynen, ikimizden daha yalnızı yoktur.
1: Artık neredeyse her gün burada.
3: Yine eskisi gibi yaşıyor dediğinizde...
1: Bu gece her zamankinden daha iyi gibi.
0: Ben yola koyulayım.
1: Lütfen, o burada diye kalkmayın.
0: Aynı ortamda bulunmak değil mi bu?
4: Teğmen! Teğmen!
5: Nereye böyle? Gel de benimle bir içki iç.
0: Artık teğmeniniz değilim.
6: Seni eve götürelim.
7: İyiyim ben.
6: Yardım edeyim. Ayağa kalkamıyorsun.
7: Yardıma ihtiyacım yok. İyiyim ben.
2: Oğluna kılıç kullanmasını öğretecek benden iyisini bulamazsın.
8: Sana teklifimi yaptım ve yeteneğine fiyat veren bir başkasını göremiyorum. Evet, kabul ediyor musun? İstemiyorsan vaktimi harcama.
2: Oğlunun şansı açık olsun. İhtiyacı olacak. Sonra onu Gezle Motu'nun ön kapısından çıkarken gördüm.
9: Nasıl? Bakanın mülküne girmeye izin vermezler.
2: Bir metal işçisinin çırağı olarak çalışıyor ve yepyeni bir kimliği var. Meydandakilerden soruşturdum.
9: Demek ki çok işsiz kaldı.
2: Eminim bakan Lord Bartok'un adamlarından birinin onun burnunun dibinde çalışmak için sahte bir kimlik yarattığını duysa çok cömert bir ödeme yapmaktan çekinmezdi.
9: Gidelim mi?
2: Talimin dönmesiyle yapacağım ilk şey meyhanelere yakın bir yerde kalacak yer bulmak olacak.
9: Kulağa hoş geliyor.
2: Sonra da kendime güzel...

0: Geciktin.
1: Jim bugün seni Gezamot'un mülkünden çıkarken görmüş. Ödül almak için bu bilgiyi Gezamot'a verecekti. Başka seçeneğim yoktu.
2: Bu benim hatam.
0: Senin hatan değil. Jim ödül almak için seni feda etmeye hazırmış. Ama bu kadar. Bu son hatamız olacak. Referanslar sende mi? Gezamot'un yerleşkesi artık bu ülkedeki en korunaklı yer. İçeri girmek zor olmakta kalmayacak. Bana kalırsa bu tamamen imkansız. Tek doğrudan giriş noktası burası. Ana kapı. Asma köprü gün batımıyla kalkıyor. Gündüz vardiyasındakiler çıkacağı zaman.

0: geçmek için iki taraftan da kontrol edilmesi gerekiyor.
1: Kontrolü bizde olmalı. Dışarıdan buradan, içeridense burada.
0: Ana kapıyı geçince asker kışlası geliyor. 250 asker her gece orada yatıyor. Silahlı ve savaş hazırlar. Onları uyandırırsak karşı koyamayız. Asker kışlasında geçtik mi labirent bahçeye girmeliyiz. Mülkü karşıdan karşıya görünmeden geçmenin tek yolu bu.
2: Ağaç budamakla iş bitse iyi. Bakanın odası çok yukarıda olduğu için manzara oradan da güzel görünmeli.
0: Böylece köşke kadar geldik. Kaleden önceki korunaklı tek yapı bu. Eğer üstümüze yağan ok yağmurundan kurtulmayı başarabilirsek, konutun demir kapılarına ulaşmış olacağız. Bu kapının dışarıdan açılması kesinlikle imkansız.
3: Efendim, benim gitmem gerek.
0: Evet, sen çık.
2: Nereye gidiyorsun?
4: Sevgilisini görmeye.
2: Öyle ya. Delikanlının aşk maceralarını dinlemek varken neden bu işte vakit harcıyoruz ki?
0: Rahat bırakın çocuğu. Kendine dikkat et.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Gençler.
8: Buyur abi.
7: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
8: Çok iyi.
7: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
8: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Hepsi burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
5: 5-11 Eylül arasında binde efsane Baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
6: Nöbetçi eczaneler, hastaneler, doktorlar ve taksi için 118-80-80.
7: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan dorukta, ihtiyacınız olan her şey ebebek

0: Control Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
1: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: indirimlerini beklerim.
1: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Moldurak. Kim tutar seni?
3: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
4: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir,

0: 2, 1. Şehre dönenler bilir. Yeni yılı asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar. Dolap boş ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere. Pestisit analizli meyve ve sebzeler. Getir büyükte.
1: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
3: Türkiye'nin dürümü. Ben yapıyorsam sen... çok net yaparsın.
4: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni?
6: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından.

0: Dan bak.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
3: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
2: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
4: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye.
5: Bambim var benim.
0: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
6: Uğraşmayayım ben ya.
0: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
7: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
9: Buzdolabı bilde Blendax şampuan çeşitleri 149 lira. Solo tuvalet kağıdı 319 lira.
10: Mersi canım.
11: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
10: Hocam ben?
11: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
10: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
11: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
10: Hocam 1000 megabit diyor.
11: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
10: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
11: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
10: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
11: Ya gelsin o zaman slogan.
12: Türk Telekom değerli hissettirir.
13: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
14: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Nerede o? Nerede dedim?
1: Ne nerede?
0: Kılıcın.
1: O mu? İşte burada.
0: Ben gidiyorum.
1: İyi fikir. Buranın namuslu bir kadına uygun olduğu söylenemez.
0: Seni terk ediyorum. Bana döneceğin umuduyla çırpındım durdum. Evlendiğim adam olacağın umuduyla. Ama sen kılıcını sattın. Asla o adam olmayacaksın. Aksini düşünmem için söyleyeceğim bir şey varsa... Şimdi tam sırası.

0: Efendim? Bakan huzura çağrıldı.
1: Bilgeliği ve sadakati asla unutulmayacak. Benimle gel. Ölmeden önce baş danışmanım asilzadelerle olan anlaşmalarına dikkat etmemi tavsiye etti. Yöntemlerinin politik ve ahlaki uygunluğu aştığını düşünürdü. Egemenlik ve himaye arasında korunması gereken bir denge var. Baş danışman olarak ilk iyi niyet gösterin vatandaş ve asilzadeler için vergi indirimi olacak.
2: Size bu unvanla hizmet edebilmek benim için şereftir.
1: Bundan böyle asilzadelerden rüşvet talep etme alışkanlığın tamamen son bulacak. Bakanlığın süresince aramızda sana bu özgürlüğü tanıyabileceğin belirli bir mesafe vardı. Ama artık yok. Bu lüzumsuz olur. Ayrıca kurtulamadığın Raiden takıntısı derhal bitecek. Benim çevremde bile seninki kadar güvenlik yok. Bundan utanman gerekir. O adam kendi kendini yiyip bitirdi bile. Güçlü olanı yücelttin. Bunu ağır başlılıkla kabul et.
2: Emredersiniz. Rehberliğiniz için teşekkür ederim. Kuşatma altında olduğumu anlamıyor mu bu?
3: Lordum, Raiden artık sizin için tehdit oluşturmuyor bence.
2: Neden?
3: Çünkü kılıcını sattı.
2: Ne?
3: Kılıcını satan bir savaşçı için söylenebilecek tek bir şey vardır. O savaşçı geçmişiyle tüm bağlarını koparmıştır.
2: Bu beni rahatlatır mı sence? Bir metal parçası kimin umrunda? Artık ayağa düşmüş savaşçı kanununu ortaya sürüp asıl niyetini kanıtlayamadığın gerçeğini örtebileceğini mi sandın? Beni yalnız bırak. Yapılması gerekene karar vereceğim.

0: Önüme serilmiş bu yollar. Düşündükçe bana daha da ilginç geliyor. Tutkularımın doruğa çıktığı an Raiden daha da derine batıyor. Bu ahengin farkındayken onun yerinde olsaydın, böyle bir aşağılanma ve hakaretin karşılıksız kalmasına izin verir miydin? Hayır. Fark ettim ki karşımızdaki adam aslında öylesine derinden yaralı ki bence yeterince zorlanmamış. Bana Lord Bartok'un ailesini bul.
1: Senden istediğimi yapman sorun olacaksa söyle bana.
2: Hayır, olmaz. İnanın bu ücrete hemen hemen hiçbir şey sorun olmaz.

komutanım. Bu gece sizin için bir sürprizim var. Yeni bir kız. Ama başından söyleyeyim, bunda pazarlık edemem.

Raiden. Raiden. Beni kurtarmaya gelmişsin.

Ne oluyor? Beni almak için geldin, öyle değil mi? Raiden. Lütfen. Lütfen. Lütfen.

0: Buraya kadarmış. Yapılacak bir şey kalmamış.
1: Emin misin? Belki sadece kızı umursamamıştır.
0: Beni dinlemiyor musunuz? Efendisinin kızı ona son oldu. Ama hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey umrunda değil. Ne şerefi, ne ailesi, ne de kendi. Ve belli ki ne de siz.

planladık. Fedakarlık yaptık. Doğru zamanı bekledik. Ve şimdi... zaman geldi.

0: August, hoş geldin. Bakıyorum elin boş gelmemişsin.
1: Hakkınla atandığın mevkini tebrik etmek ve adamlarımı geri verdiğin için özel bir armağanla teşekkür etmek istedim.

0: Bu bugüne kadar aldığım en güzel armağan.
1: Adamlarımla eve dönmeden önce kızımla biraz görüşmek istiyorum.
0: Tabii, tabii. Bence sakıncası yok.

Her insan şerefiyle birlikte doğar. Bu sizden ne alınabilir, ne de verilebilir. Asıl mesele onu kaybetmemektir. Yaptığımız planı hayata geçirme zamanı geldi. Bu gece düşmanımız 7. sıranın değişmez kanunu neymiş görecek. Bizden almaya çalıştıklarını geri isteyeceğiz. Birlikte Efendimizin ismini, halkımızın sesini ve ruhunu onurlandıracağız.

0: Odanızda kalın.
1: Sana neden güvendim ki? Vazgeçmeyecek demiştim.
0: Bakanım, odanızda kalın. Kanatları açın. Topçular hazır olsun.

0: Lord Bartok benim en iyi, en eski dostumdu. Biliyordum. Bu kötülüğü cezasız bırakmayacağını biliyordum.
1: Efendim, kimseye güvenmesen bile ona güvenebilirsin demişti bana.
0: Neye ihtiyacın varsa söyle. Yardım etmeye hazırım. Fakat tek bir şartla. Kızımı o adamın elinden kurtarmadan dönmeyeceksin.
1: Size söz veriyorum.
0: Şimdi gerekenleri söyle.

0: Kendini kahraman mı sanıyorsun? Daima bir hain ve yüz karası olarak anılacaksın.
1: Nasıl anılacağımızı zaman gösterecek. Oysa senin hiç zamanın kalmadı.

0: ve karşılıksız kalamaz. Burada tek soru cezanın ne kadar sert olacağı, her birinin kaç kuşağını yok etmem gerekeceği. Burada bulunmamızın nedeni artık bir baş danışmanım olmaması. Fikrini söyleyecek olan var mı?
1: Lordum, karar vermeden önce halkın bu adamlara kahraman gözüyle baktığını hatırlatmakta fayda var.
0: Kahraman mı?
1: Halka göre bu adamlar ulusumuzu yücelten erdemleri savundu. Bir zamanlar bütün savaşçıların temsil ettiği, artık nadiren bulunabilen erdemleri. Eğer vereceğiniz ceza adil bulunmazsa, bu savaşçıları kendi ellerinizde şehit ilan etmiş olursunuz. Öte yandan, eğer onlara şerefli bir savaşçıya yarışacak şekilde davranırsak, bu kahramanları yanımıza almış oluruz.
0: Ben böyle bir suçun cezasız kalmasına göz yumamam. Cezaları kimsenin imparatora karşı gelemeyeceğine dair ibret olmalı.
2: İmparatorum, ben bir çözüm önerebilir miyim?
3: Bir ricam daha var. Eğer başarırsak imparatorun aklına ilk gelen tüm askerlerimin ve ailelerinin kellesini almak olur.
2: Haklısın.
3: Fakat tüm kararlarında olduğu gibi öncelikle tavsiye isteyecek. Ve baş danışmanı olmadan başkalarının fikirlerine açık olur.
2: Kastettiğin benim fikrim.
3: Adamlarım bu görevin sonunda onları ölümün beklediğini kabullendi. Onlar 7. sıranın savaşçıları. Cezalarını erteletmek istemezler. Onlar için ben istiyorum.
2: Kendin için istemiyor musun? Bu savaşçıların ismini kimse bilmez. Kimse onları tanımaz.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Merci canım.
7: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
6: Hocam ben?
7: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
7: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
6: Hocam 1000 megabit diyor.
7: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
6: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
7: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
6: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
7: Ya gelsin o zaman slogan.
8: Türk Telekom değerli hissettirir.
9: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
11: Bu sezon 1000'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025.

0: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
1: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır.
1: Kazancım ve

0: Seda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: faturanda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes... Obseso. Yeah. Silver Moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?

0: YKS'de yanında.
1: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
2: Aa, önce onu halletmek lazım.
0: LGS'de de yanında.
3: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
4: Dokuz kere altı.
5: 54.
4: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
5: Dik.
4: Bıç bıç kokur. Zehir gibi. Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
3: dürümü. Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
4: Japan Dilegno ile zamansız şıklık lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
5: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
7: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
8: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
9: Gençler.
10: Buyur abi.
9: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
10: Çok iyi.
9: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
10: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: Biri hariç onu tanımayan yoktur.

0: Komutanım. Ne oluyor?
1: Kalenin komutasını sen devralıyorsun.
0: Hayır komutanım. Komutanım. Bunu yapamazsınız. Arkanızdayız. Arkanızdayım.
1: Teğmen, kanunumuza bağlılığın tartışılmaz, öyle değil mi?
0: Evet.
1: O halde komutan olarak sana emrediyorum. Bartok boyunun idaresini devralacaksın.

Yüce ve bilge imparatorumuz bu soylu savaşçıları halk kahramanı ilan etmeye karar vermiştir. Onlar bizi yüce bir ulus olarak bağlayan değerlerin olağanüstü bir örneği ve hatırlatıcısıdır. Bununla beraber şartlar ne olursa olsun İmparatorluk Konseyi'nin bir üyesine yapılan saldırı yazılı kanunlarca İmparator ve yüce ulusumuza yapılmış bir saldırı sayılır.

0: için özür dilerim.
1: O kadar zor olmadı, inan bana. Ama seni gerçekten kaybedebilecek olma korkusu dayanılmazdı.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Bana güven, para burada biliyorsun. Hadi malı göster artık. Önce para. Para. Şeker bu.
2: Saçmalama.
1: Öyle mi? Sen saçmalama.
2: Ve bu da benzin.
1: Öyle mi? Ne yapıyorsunuz?
2: Yapmayın.
1: Yeter. Tamam.
3: Bayan Gülter, olanlar ve aileniz için çok üzgünüm. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Önümüzdeki 2-3 aylık süreçte gözetim altında kalmalı ve bu da oldukça masraflı olacak gibi görünüyor.
4: Bayan Gülter,
5: evet. Sigortamızın süresinin dolduğunu biliyorum.
3: Başka bir akrabanız var mı? Yani size yardım edebilecek bir akraba falan?
5: Hayır. Hadi Nicole. Gidelim tatlım.
6: Leon. Leon. Leon. Leon! Leon!
7: Djibouti, Kuzey Afrika.
8: Beni 2 hafta önce aradığını söyledi. Kimse haber vermedi. Neden?
9: Burası yabancılar lejyonu Gülter. Tatil köyü değil.
8: Burada kardeşim söz konusu. Şu an ölmüş olabilir.
9: Biz de yarın burada savaşıyor olabiliriz. Burada bana gereklisin. Kardeşin beni hiç ilgilendirmez. Seni de öyle Gülter. Lejyona katıldığında aileni de bıraktım.
8: Onlardan asla vazgeçmem. Asla.
9: Bu saçmalıklar için vaktim yok benim paralı asker.
8: Hemen kardeşimi görmeliyim.
9: Sadece sana dediklerimi yapmalısın. Galiba sana 2 hafta ağır iş cezası gerekiyor. Lejyonda sadece 6 ayın kaldı Gülter. Sakın 6 yıla çıkartma.
8: Sen bir pisliksin.
2: Efendim, bir sorun mu?
9: Hayır. Sorun falan yok. Sadece çöl ateşi, sorunumuz bu. Güneşin altında çok kalıyorsunuz.
2: Ter kutusunu hazırlayalım mı efendim?
9: Evet, bu olabilir. Sadece ateşi sönünceye kadar.

0: Hiçbir iz yok efendim.
1: Asla başaramayacak. Yerliler tarafından öldürülmese bile sıcaktan ölür. Ama yine de sabah bir ekip hazırlayın. Okyanus onun tek kaçış yolu.

0: Hadi hadi hadi. Eline dikkat et.
1: Tamam.
0: Dikkat et. Tamam, benim çok keskin görüyorum. Diğer zekileri bitirelim.
2: Mustafa, sen o tarafa bak.
0: Su yok mu?
3: Bir şey.
0: Yeter anlar.
1: Hadi tamam, biraz daha
0: hızlı. İşte.
2: Hey! Hemen çekil oradan. Doğru kazan dairesine in.
4: Tamam.
2: Hala ne duruyorsun? Çabuk ol serseri.

0: Mektup kardeşinin karısındanmış. Ama yine de şanslı sayılırız. Haber alma bölümümüz adresi kaydetmiş durumda.
1: Amerikalıları arayıp kızı gözaltında tutmalarını isteriz.
0: Bakın müfettiş, bu adam bir kaçak, Fransız düşmanı ve azılı bir terörist.
1: Komutan, yapabileceğim tek şey şu an için sadece bu. Eğer Los Angeles'lı polisler uyuşturucu satıcılarını, gaspçıları ve manyak katilleri tutuklamakla çok meşgul değillerse, onu size geri yollayabilirler. Yoksa bu iş çok zorlaşır, anlaştık mı?
0: Bu konuda size yardım edebilirim. Hiç merak etmeyin.

0: Sana gelmemen söylenmişti, değil mi?
1: Evet. Ayrıca geminin Los Angeles'a gittiği de söylenmişti.
0: Ne fark eder ki? Göçmen kartın falan yok. Vizen bile yok. Şimdi kimse senin gemiye gizlice girdiğini ve bir kaçak olduğunu rapor etmeden işe başla. Ben sana yardımcı oldum ve anlayışlı biriyim. Ya burada çalışırsın ya da kızgın güneş altında taş kırarsın. Şimdi hangisini seçiyorsun?
1: Bu çok basit dostum. Hey, bak belki anlaşabilirsin. Bana karşı çok anlayışlıydın.
2: Bozukluğun yoksa buralarda hiç dolaşma, lanet olasın.
3: Sütten ölüyoruz, hadi bize biraz para ver.
2: Haline bak.

0: patent atmanız gerekiyor.
1: Yo, hayır hayır. Kardeşimin karısı. Beni bekliyor. Helen Gulter.
0: Hayatım, başkanın adamı bile olsa fark etmez. Eğer jeton yoksa artık konuşma da yok. Anladın mı?
2: Herifler sizi. Parayı aldınız kaçıyorsunuz değil mi? Hep aynı şeyi yapıyorsunuz. Hadi al bakalım sen de. Hepiniz parayı alınca kaçıyorsunuz. Bir dövüş daha. Al bakalım. Al bakalım. Başka dövüşecek olan var mı?
3: Hadi devam et işini bitir.
2: İçinizde başka dövüşecek yok mu dedim size. Başka dövüşecek yok mu? Lanet olası yerde dövüşecek kimse yok mu? Hadi yürekli bir arıyorum. Kavga edecek biri. Hadi sen misin? Ha biri geliyor işte. Evet. Durun bakalım. Durun bakalım. Bir konumuz geldi. Adın ne senin ahbap?
1: Leon.
2: Ne?
1: Leon.
4: Yumruklarınızı gördüm.
2: Leon değil mi? Leon dedi. Evet. Lanet olası Leon. Leon. Leon. Leon. Leon. Leon. Leon. Leon. Pekala tamam. Tamam. İçinizde Leon'la dövüşmek isteyen var mı? Ha? İçinizde Leon'la dövüşmek isteyen var mı?

0: kapandı. Tamam, bahisler kapandı. Pekala, paralar toplandı. Tamam, paralar toplandı. Tamam mı? Hey dostum, dinle bak. Dinle beni. Hey, sana bir şey söylüyorum. Senin üzerine oynayan tek kişi benim. Yüzümü kara çıkarma, tamam? $100 var işin ucunda. Bu herifi yenebilirsen tabii ki. Burada. Paran cebimde. Bana güvenebilirsin. Yenebilir misin onu?
1: Onu tekmeli adamım.
0: Tamam tamam, evet, pekala, başlıyoruz. Evet. Başlıyoruz
2: hadi. Hadi onu tekmeli adamı. Hadi. Evet hadi canım oku.
0: Hadi bitir işini.
2: İşte böyle. Hadi darbını yedirme.
0: Dur ona. İşte böyle. Hadi hadi. İşte böyle.
2: Harikasın oğlum. Eline gel biraz.
0: Gördün mü, işte benim adamım bu.
2: Hadi hadi.
0: Harikasın oğlum.
2: Dövüşmeyi bilmiyor.
0: Hey, harika bir adam ben bulduk. Doğru adam oynamışım. Ona ne yaptığını gördünüz mü?
2: Çok hiçbir şey bilmiyorsun.
0: Tamam. Lanet, evet, harika.
2: Gardını kaldırmadın bile.
0: Dur bir dakika. Pap, lanet olsun.
2: Hak et
0: şu lanet paramı, ver de bu işi temiz tamam, bir şekilde halledelim.
2: Lanet herif.
0: Bu para çok az dost.
3: Teşekkür ederim.
0: Hey dinle beni, tekrar hesaplamalıyız. Bekle adamım, beni bekle. Bu hesapta bir yanlış var gibi görünüyor. İyi bir dövüşçüsün ama üçkağıtçısın. Benim hakkım asla bu değil. Dövüşü organize eden benim.
4: Aradığınız numara artık hizmet dışıdır. Ve kayıtlı başka bir numara yoktur. Eğer yanlışlıkla çevirdiğinizi düşünüyorsanız kapayıp tekrar arayınız.
5: Dostum bana bir hamburger, bir patates kızartması daha ver.
6: Hemen geliyor.
0: Kimse yok mu?
5: Yok.
0: Hey ya, pap sandviçe bakıp durma. Al ye, sana bir zararı dokunmaz. Korkma. Hadi ye hemen. Ye hadi. Los Angeles'a mı gitmek istiyorsun?
5: Evet.
0: Hey dostum, yemek için teşekkür ederim. Los Angeles'a gitmek ister misin? Orada öderim sana.
5: Tabii, öyledir.
0: Los Angeles'a gitmek ister misin dedim.
5: Beni oraya götürebilir misin?
0: Tabii ki kardeşim.
5: Ne zaman?
0: Bu tamamen sana bağlı dostum. Önce bazı kişilerle görüşmeli izlediğimi anladın mı? Hey ahbap, nasıl gidiyor? Ha? Evet.
7: Yardım edebilir miyim baylar?
0: Hanımefendiyi göreceğiz dostum.
7: Bunun için önemli bir sebebiniz olmalı.
0: Bu saçmalık da nereden çıktı? Joshua geldi, yanında da biri var dersin, tamam mı?
8: Evet işte ihtiyar Joshua. Benim eski dostum.
0: Evet, tabii ki.
8: Bizi nasıl buldun?
0: Haberler hızlı yayılır, anlıyorsun değil mi? Biriyle tanışmanı istiyorum.
8: Kötü bir zaman seçtin. Beni gelecek hafta...
0: Hayır hayır, şimdi. Tamam mı? Şimdi.
8: Hiç vazgeçmezsin değil mi?
0: Bana bak dostum. Bu adam 5 kişiyi mahvetti. 6. olmak ister misin? Evet.
8: Tamam. Boş ver. Beni izleyin.
0: Bilirsin, New York'u

0: Severim be. Yavaş ol ey. Acelen ne senin? Hadi gel. Hadi. Vay canına, şuraya bak. Hey. Hadi. Hey.
1: Birazdan başlayacaklarını söylüyorlar.
0: Hey.
1: Evet.
2: Burada bekleyin.
0: Tamam. Ciddi biri değil mi? Hey. Senin umudun işte burası dostum. Los Angeles için umudun burası, anladın mı? Şuna bak. Bu dostumuz hanımefendi. Ve bu gösteri onun.
3: Uzun zaman oldu Joshua. Bakıyorum da zevkin bayağı gelişmiş. Kim bu?
0: Bu bir aslan. Ormanların kralı.
3: Joshua lütfen. Adın nedir?
4: Leon.
3: Leon. Fransız mısın?
4: Ne fark eder?
0: Şey efendim, şimdi bu önemli değil. Adamım kendinden bahsedilmesinden hiç hoşlanmaz. Yani nereli olduğundan falan, anladınız mı? Anlaştık.
3: Anlaştık.
0: Tamam.
3: Bu tür şeylere önem vermem. Yeter ki benim istediklerimi ver.
2: Düşmek üzere.
0: Evet, hadi devam.
2: Hadi,
0: devam.
2: Hadi, onu göster.
4: Evet, hadi. Evet.
2: Vur, vur.
0: Hadi, hadi. Ayağa kalk, ayağa kalk. Hadi dostum. Hadi.
2: Yumruklarınızı görmek istiyorum.
0: Hadi, hadi. Ne kadar istiyorsun göster bakalım.
2: Artık.
0: Ha? Burası senin gitmek istediğin yeri uçak biletin olacak.
2: Hadi.
0: İşte geldiler.
3: Bunu yapmak istediğinden emin misin yakışıklı?
2: Senin sıran. Kendine gel. Kavga bu tarafta.
0: Hadi adamım. Hadi. Hadi. Hadi dostum. Hadi. Güveniyorum sana.
4: Merhaba,
0: hadi.
4: Nasılsın Joshua?
0: İyiyim Lenny. Sen nasılsın?
3: Baksana ne diyorsun?
4: Tony'ye 1'e 3 diyorum. Öbür çocuğun adı neydi?
3: Aslan Yürek.
4: Aslan Yürek mi? Hey beni dinleyin. Yürek. Aslan Yürek'e karşı 1'e 3 diyorum. 1'e 3.
2: Bayisleri görelim. Bayisleri topluyorum. Hadi bayisler lütfen. Hep paraları görelim.
0: Dinle Aslan Yürek. Kaybedersek %15 kaybederiz. Kazanırsak
2: bayisler, evet, bayisleri görelim. Bayisleri topluyorum. Bayisler lütfen. Evet, tamam tamam lütfen. Hadi lütfen.
0: Seni buraya kim etmeyin. Getirdi?
2: Tamam, hadi. Hadi verin. Tamam tamam. Tamam evet alıyorum.
0: Bütün topluyorum. Parayı senin adına oynayacağım. Tamam, kazanırsak tamam, parayı tamam, yarı yarıya bölüşürüz.
2: Evet bayisler.
0: Tamam.
2: Bayisler.
0: Ha?
2: Hadi evet veremedin demeyin. Hadi biz çabuk.
0: Biz bir ortağız, tamam mı? Tamam mı? Evet, evet bunu sakın unutma. Anlaşıldı mı?
2: Tamam.
0: Biz ortağız. Biz ortağız. Anlaşıldı mı dostum?
2: Evet tamam sakin olun alıyorum tamam. Tamam.
5: Hadi. Hadi. Aslında tamam.
6: Biliyorum kazanacak.
3: Hepsini aslan yüreğe alıyor. Ama bu aramızda kalsın.
2: Tamam tamam bayisler kapandı. Pekala.

0: Hadi beyler, kuralları biliyorsunuz değil mi? Zaten kural yok.
1: Merhaba tatlım. Seninle dövüşecek miyim yoksa yatacak mıyım?
2: Hadi bebeğim.
0: Ayağa kalksın aptal.
3: Adamımı gördünüz mü? Harikaydın dostum. Adamımı gördünüz mü? Muhteşemdi.
0: Üç bitti. Evet.
4: Hayır olamaz.
3: Harika.
4: İstersem gidip şimdi parçalayabilirim.
5: Bu kadar büyütmene gerek
3: İşte
5: yok.
3: İşte benim adamım.
4: Evet. Buraya geliyor.
3: Hey, ne oluyor?
6: İşini görmek istiyoruz. Hadi mahvet o herifi.
4: Hadi parçala. Sen ve ben.
3: Tamam tamam, hadi sakin ol dostum. Tamam, hayır. Bu kadar büyütme gerek yok. Sakin ol, tamam. Hadi tamam. Sen de işine git, hadi tamam. Hey, bu işi büyütme dostum. Gerek yok, sakin ol. Hey, bayanlar baylar, işte galibi ilan ediyorum karşınızda. Aslan Yürek, kendisi ormanların kralı.
7: Bir daha müşterilerimle sakın uğraşma. Yalnızca Russell'la benim halledemeyeceğimiz bir şey olursa kendi güvenliğini sağlayabilirsin. Anlaşıldı mı?
8: Evet.
7: Güzel. Şu Los Angeles hikayesi dene. Bir hafta içinde sana yeni bir maç daha ayarlayabilirim. Ki bu herkes için daha kazançlı olur. Kararı sen ver Leon.
8: Los Angeles'a gideceğim.
7: Ne var şu lanet Los Angeles'ta? Pekala. Salıya kadar buraya dönebilir misin?
8: Hayır.
0: Bir iyilik yap. Bir de menajerinle konuş.
8: Menajerim mi?
3: Evet. Dinleyin, oraya gitmek istiyor. Orada ne yapacağı onu ilgilendirir. Ne zaman buraya dönmek isterse o zaman döner. Beni anlıyor musunuz? Tamam mı adam?
8: Bir şey söylemek istiyorum. Bu gece ailem için dövüştüm. Ne senin... Ne de kendim için.
7: Ama para kazandın. $5,000 kadar. Bu bir gece için fena sayılmaz ha? Bu kadar parayı başka nerede kazanabilirsin ki?
8: Bu benim sorunum. Sizin değil. Arabayı durdur.
7: Peki ya sana Kaliforniya'da maçı ayarlasak? Orada da bağlantılarımız var.
8: Bence başkasını ayarlayın. Arabayı durdurun.
7: $5,000 sizi fazla idare etmez. Bu özel numaram. Tabii eğer fikrini değiştirirse.
3: Hey ahbap! Hey ahbap! Dur biraz! Hey burada dur! Havaalanının ne kadar uzakta olduğunu bilmiyorsun galiba. Hadi evlat, sadece sen ve ben varız. O sahtekarlar geride kaldı artık, tamam mı? Pekala, tamam anlıyorum. Dostum bana para kazandırdı ve ben onu sokakta bıraktım. Ne olmuş yani? Ne var ki bunda? Pekala, bildiğini oku. Ben siz ne kadar gidebileceğini göreceğiz bakalım. Hadi.
8: Bir dakika, dur biraz.
3: Yalancı sersem seni.
8: Bu gece sana dövüştüm. Yeterince kazanmadım.
3: Bekle, yapma, parayı cebine sok.
8: Fazla mı istiyorsun?
3: Hayır, buralarda paranın lafını ağzına alma evlat. Eğer cebimizde $10,000 taşıdığımızı duyarlarsa köşeye bile varamayız. Paranın şimdi cebine sok, tamam mı? Hadi, hemen bir taksi bulalım, tamam mı dostum? Ve buradan, evet gidelim buradan bir an önce, tamam mı? Hadi gidelim. Hey, işte orada bir telefon var, bu işimizi görecektir. Hadi, şimdi benimle gel, seni kurtaracağım, evet. Tamam mı dostum? Bana güven birazcık. Hadi. Hadi gidelim dostum, şuradan arayacağımız kişileri arayalım, sonra da yolumuza gidelim, tamam mı ahbap, hadi. İşte böyle, sinirlenmeni gerektirecek bir durum yok dostum.
8: Peki,
3: sakin
8: öyle
3: ol,
8: olsun.
3: Biraz daha, işte orada telefon var. Hadi gidelim.

0: Burada neler oluyor ha?
1: Kapa çeneni pislik. Telefonumu kullanmak ister misin?
0: Ey bak, telefon önemli değil. Biz başka yere gidersem...
1: Ne o, telefonumu beğenmedin mi yoksa?
2: Telefona kaç para istersin?
0: Yapma, tamam. Bırak onlarla ben konuşayım.
1: Kes sesini zenci. Sana değil, beyaz çocuğa sordum ben. Burası benim bölgem. Soruları da ben sorarım. Kaç para verirsin?
0: Onun cebinde parası yok. Bütün para bende. Seni mahvederim, anlıyor musun? Zırnık bile alamazsın benden dostum.
3: Bu pislik cezasını çekecek. Şimdi
0: hadi. Geberteceğim.
1: İşlerini bitirin şunları.
0: Geberteceğim. İşini bitireceğim. Al bakalım. Al bakalım. Lanet olasın. Lanet olasın. Gel bakalım buraya. İşini bitireceğim. Seni pislik. Geberteceğim seni. Al bakalım.
4: Bugün şanslı günün
0: ne? Ne demek bu bölgeye taksi gönderemiyoruz? Saçmalamayın. Havaalanına kadar yürüyelim mi yani? Bir kolaylık yapın bize. Telefonu kullanacak mısın?
2: Hadi gidelim.
0: Hey. Joshua'yı dinleyecek misin artık?
2: Evet.
0: Ben bütün dünyayı dolaştım evlat. Hem de bir ucundan diğer ucuna kadar. Los Angeles'ı bilirim dostum. Gerçekten. Ha? Bir sürü pislik. Los Angeles'a züppeler dolaşır. Hem de tahmin edemeyeceğin kadar çok züppe dostum. Ha? Sana bir yemek borcum vardı değil mi evlat?
2: Evet evet, yemek borçlusun.
0: Evet evet evet.
2: Ama tekrar dövüşeceğimi sanıyorsan vakit harcıyorsun.
0: Tamam, belki haklısın. Tamam dostum.
2: Tamam.
0: Tamam.
2: Tamam.
0: Tamam. 5000 dolar güneş şehrinde bizi biraz idare eder evlat.

0: Southwest Merkez Hastanesi. Maalesef geçen hafta sonu öldü. Onca yaraya rağmen bu kadar süre nasıl dayandı bilmiyorum doğrusu.
1: Çünkü ona mutlaka yanında olacağımı söylemiştim.
0: Gerçekten çok üzgünüm.
1: Ona bunu yapanlar yakalandılar mı?
0: Bay Gülter, o öldü. Artık onu hiçbir şey geri getiremez.
1: Doktor, benim sorum şu. Yakalandılar mı?
0: Hayır Bay Gülter. Ne yazık ki polise de hiçbir şey anlatabilecek durumda değildi. Sizin yerinizde olsam karısı ve çocuğuyla ilgilenirdim. Ödenmemiş bir sürü hastane ve masrafından başka onlara hiçbir şey bırakmadı. İsterseniz size adresini verebilirim. Ne dersiniz?
1: Bende var. Teşekkür ederim.
2: Hey, beni görmezden gelme bebeğim. Hey, Leon! Hey, Leon! Hey aslan yürek! Neler oluyor dostum? Sanki doktordan hamile olduğunu öğrendin.
1: Sana ihtiyacım yok. Git artık, tamam mı? Git.

0: Nasılsın dostum? Afiyet olsun. Sana borcum vardı evlat, hatırladın mı? Al bakalım. Enflasyon yüzünden al işte 2 dolar ve üstü kalsın. Çocuklarına verirsin sen.
1: Russell sana hiç vazgeçmediğini söylemişti değil
0: mi? Ben sana yardım için buradayım.
1: Doğruyum.

0: Başka işin yok mu? Tamam. Belki bana yardım edebilirsin. Şurayı bul. İşte adres.
1: Şuna bir bakalım. Evet. Çok kolay dostum. Kim oturuyor burada? Kız kardeşim.
0: Hadi. Sadece yerini bul. Ve fazla soru da sorma.
1: Tamam. Hey dostum, dur bakalım orada. Yol bizim. Az kaldı evlat. Hey. Evet. Bakalım. Hey. İşte şuradan gidiyoruz. Şurası. Karşıya geçelim. İşte şu kapı.
0: Bu senin mi? Helen'in nerede oturduğunu biliyor musun peki?
2: Bunu daha fazla dinleyecek halim kalmadı. Buradan bir an önce taşın.
0: Gösterir misin? Ben de
2: kira ödeyeyim.
3: Annem yabancılarla konuşmamamı söyledi.
4: Halledeceğim diyorum.
2: Hayır olmaz.
0: Annen mi dedi?
4: Halledeceğim.
2: Hayır, buradan taşınmanızı istiyorum.
0: Annen haklı.
2: Bana paramı ödeyin.
4: Maalesef şu anda...
3: Adım Nicole.
2: Paramı istiyorum. Madem oturacaksınız kirayı ödeyin.
0: Nicole çok güzel bir isim. Benim adım da Leon.
3: Artık yabancı sayılmayız değil mi?
2: Hayır, kalamazsınız.
0: Lütfen. Önce annen ne zaman derse... O zaman yabancı
5: sayılırsın. Cuma'ya kadar.
2: Hemen evimden
5: size
2: çıkın.
5: Size söz verdim. Halledeceğim.
2: Cuma günü.
5: Gerçekten Cuma. Halledeceğim.
2: Ben paramı istiyorum.
5: Sadece birkaç
2: gün daha. $450. Eğer ödeyemezseniz...
5: Lütfen.
2: Sizi sokağa atacağım. Hemen paramı verin.
3: Bana kalırsa annemi sormak için yanlış zamanı seçtin.
2: Eğer parayı ödemeyecek olursanız bu iş çok kötü olacak.
3: Anne, bu adam yabancı mı?
5: Nicole, bize biraz izin ver tatlım. Birazdan geleceğim. Demek sonunda bizi şereflendirmeye karar verdin.
0: Helen, gelmek neredeyse imkansızdı. Buraya gelebilmek için inan çok uğraştım.
5: Sana haberlerim var. Boşuna gelmişsin. Artık çok geç.
0: Helen, denedim. Üzgünüm. Denedim.
5: Biliyorsun, tek istediğim seni bir kez daha görmekti.
0: Bence içeri girerim.
5: Hayır, girmeni istemiyorum. Bizim yakınımızdan olmanı hiç istemiyorum, anlıyor musun? Babasını bu pisliğe bulaştıran da sendin.
0: Bu doğru değil.
5: Öyle mi? Amsterdam'daki o işi senin için aldım.
0: Bu polise anlattığım hikaye. O akıllı biriydi. Hapse girmesini istemedim. Geleceği vardı. Sen
5: bunları
0: hamileydin.
5: Bunları boşuna anlatma.
0: Siz bir aileydiniz.
5: Sen konuşmasaydın o da hapse girerdi ve şimdi yaşıyor olurdu, biliyorsun.
0: O hapiste yaşayacak kadar güçlü değildi. Bu onun kesin ölmesi demekti.
5: Onun seni bıraktığın sokakları öldürdü.
0: Hayır Helen. Hadi.
5: Konuşacak başka bir şey yok.
0: Helen, hadi ama. Helen, sen ve Nicole, biz bir aileyiz. Benim tek yakınımsınız. Yardım etmeme izin ver. Helen, bunu ihtiyaçların için kullanırsın.
5: Senin paranı istemiyorum. Anlıyor musun? Senden hiçbir şey istemiyorum. Polisi çağırmadan hemen git buradan.

0: İntihar etmeye hazırlanıyor gibisin. Al biraz tavuk ye.
1: Hayır, sağ ol. İçkiye ihtiyacım var.
0: Boşuna söyleme. Falcıyım anladın. Paralı askerlik ha? Beyaz şapkalı adamlar değil mi? Ben yabancı paralı askerleri gördüğüm yabancı filmlerden hatırlarım dostum.
1: Keşke eski bir film olsaydı.

0: Hey, tamam tamam, bırak şimdi bunları. Nereye gitmek istersin? Kadın ister misin ya da dans etmek ister misin? Kafanda ne var söyle. Söyle bana.
1: Sadece bitirmem gereken bir iş var. Kişisel bir iş.
0: Peki benim yapabileceğim bir şey var mı?
1: Evet. Olabilir.
0: Evet. İşte bunun şerefine içilir evlat. Hadi bakalım, kaldır kadehini. Hadi dostum, hadi hadi. Şerefe. İşte böyle. Şeytana ve onun çocuklarına. Baksana dostum. Ben bir telefon edeyim. Telefon edip hemen dönerim, tamam mı? Tamam, geliyorum hemen.
1: Hey, ha? Nereye gidiyorsun?
0: Hey, sakin ol dostum. Akşam yatacak bir yerler bulmalıyız sana, tamam mı? Bir şeyler ayarlayacağım, hemen dönerim. Merak etme.
1: Tamam.
0: Tamam, ben hemen döneceğim. Tamam, geliyorum hemen. Tamam, bırakma kendini, geç. Tamam, yavaş ol. Arabaya bineceğiz şimdi, tamam mı? Dikkatli ol. Yavaş ol, işte böyle. Tamam, bırakma kendini dedim. Evet, işte böyle. Bin bakalım. Hey, nasılsın dostum? Çevrene bir baksana Leon. Vahşi batıda değiliz.
1: Nereye gidiyoruz?
0: Eski bir dostumu ziyareti. Bak işte, orası onun evi.

0: İyi olduğundan emin misin?
1: Evet.
0: Evet. Evet. Burayı sadece Los Angeles'a iş için geldiğinde kullanır. Hadi çekinme dostum, rahat ol. Hadi. Bu gece burası senin.
1: Hadi ya sen.
0: Ben mi? Ben yan tarafta olacağım. Bu güzel de orada olacak.
1: Tamam.
0: Dostluk ne güzel değil mi? Hadi keyfine bak evlat. Rahatla.

0: Günaydın. Joshua kalacak bir yere ihtiyacın olduğunu söyledi. Umarım burayı beğenmişsindir.
1: Evet. Teşekkür ederim. Gitmeliyim izninle.
0: Hadi git bakalım. Sabah geldiğimde yatakta ihtiyar bir sarhoş gibi yatıyordun.
1: Elbiselerimi ne alacağım?
0: Uşağa verip yakmalarını söyledim.
1: Elbiselerimi yaktırdın mı?
0: Aa, dur biraz.

0: elbiselerimi ver yeter.
1: Bugün olmaz. Tekmeleyip bağırsam bile.
0: Neden bu kadar anlayışlısın?

0: Bir tane daha dene. Hı? Beğenmedin mi yoksa?
1: Güzel ama bana göre değil.
0: Öyle mi? Bence hiç de öyle değil.
2: Her şey yolunda mı acaba?
1: Her şey yolunda.
0: Biliyor musun? New York'takiler hala seni konuşuyor.
1: Konuşsunlar bakalım.
0: Holde uyumayı mı düşünüyorsun?
1: Hayır, yan odada kalırım. Joshua'ya.
0: Yoksa aranızda bir şey mi var?
1: Cynthia, senin oyuncağın değilim. Oyuncak istiyorsan Doktor Russell'la konuşmalısın. Benimle değil.
3: Pekala. Al bakalım. Tamam. Gidiyoruz. Sakın düşürme, tamam mı? Şimdi araba geliyor. Burada duralım ve arabanın geçmesini bekleyelim. Evet, işte böyle. Dikkatli olmalıyız.

0: hakkında bilgi verin.
1: Şu an için sorun teşkil eden herhangi bir durum yok. Her şey kontrol altında.
2: Tamam, geldik. Git ve şimdi öğretmenini dikkatlice dinle. Tamam mı tatlım? Hadi bakalım. Tamam.
3: Trae la troca para atrás porque tengo que hacer unas cosas. Tengo unas cosas que decir. Mira, ¿qué tú estás haciendo? Ven para acá, puta mía. Es un trabajo. ¿Cómo puedes hacer el trabajo? Yo no tengo tu tiempo, tú ven. Mira, ven para acá, mijo.

0: Senin mi?
1: Hı hı.
0: Lütfen alın.

0: Ya lanet olsun. Merhaba.
1: Yapacağım.
0: Güzel. Nihayet.
1: Yani dövüşeceğim.
0: Oh.
1: Bir banka hesabı açmalıyım.
0: Bu tip işleri severim.
1: Kendi adıma değil, başka bir ismi olacak. Nedenini sorma. Sadece yap. Şartım bu, tamam mı?
0: Sabah hemen muhasebecimi çağırırım. Başka bir şey var mı?
1: Evet. Buradan taşınmalıyım.
0: Acaba ben bu ani değişikliğin nedenini öğrenebilir miyim?
1: Eğer sana çalışacaksam bir dövüşçü gibi yaşamalıyım. Burası çok güzel, çok yumuşak, çok kolay.
0: Anlıyorum.
2: Kimliğinizi görebilir miyim? Teşekkür ederim.

0: misiniz hanımefendi?
1: Evet, çok iyidir. Tamam, yarım tadı. Olur nasıl istersen. Tamam, peşin alıyorum. Elbette.
2: Atancı çocuk, bahisler tamam, nasıl gidiyor bakalım?
1: Bir saniye, bu işi bana bırak.
2: Rakibinde geldi. Bakalım senin karşına nasıl biri çıkaracak. Evet.

0: var burada, adam etek giymiş.
1: İskoçyalı.
0: İskoçyalı mı? İskoçya pisliği. Mahvet şu İskoçyalıyı. Yırt elbisesini de jartiyer takmış mı görelim bakalım. El sıkışma onunla evlat. El sıkışma dedim.
2: Evet hadi.
3: Hadi vur.
0: El sıkışma dedim dostum. Sakın yapma öyle bir şey. Yapma sakın.
3: Harika bu.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
5: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Mersi canım.
7: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
6: Hocam ben?
7: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
7: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
6: Hocam 1000 megabit diyor.
7: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
6: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
7: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
6: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
7: Ya gelsin o zaman slogan.
8: Türk Telekom değerli hissettirir.

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler
1: dünyası. Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Hepsi burada. Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma. Bu salı binde Perfect Delights kuru meyve ruloları 109 lira. Servet kakaolu fındık kreması 349 lira. Bim, bim, bim, kalbimle
3: benim, bim, bim. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır. Kazancım.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: yükser faturamda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max ve TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Vanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black Kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki

0: Akses 25 yaşında.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
1: Sen seversin diye aldım.
0: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde drink sat.
4: Bu salı birde Blendax şampuan çeşitleri 149 lira. Solo tuvalet kağıdı 319 lira.
5: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
6: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. 2 çıtır tavuklu menü 200 liradan, 1 köfte burger artı 1 çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
7: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
8: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
9: Haydi, buz gibi eşsiz kahve haydi, deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Gençler.
11: Buyur abi.
10: Türk Telekom. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
11: Çok iyi.
10: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
11: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: sürmüş.
1: Tamam, anladım seni.
0: Devriliyor.
1: İnanılmaz.

0: Mustafa.
1: Hmm.
0: Sıra sende.
2: Anne, kendime bisiklet alabilir miyim?
3: Hayatım, neden odana gitmiyorsun? Biz de Bay Edriget'le konuşalım, tamam mı? Güzel bir resim yapabilirsin
2: mesela. O zaman bisiklet resmi yapacağım.
3: Evet, bu çok iyi olur.
0: Çok tatlı.
3: Nasıl olur da bundan haberim olmaz, anlayamıyorum.
4: Erkekler hep bunu yaparlar bayan. Hep gizli bir sigorta poliçesi. Karısının ve çocuklarının emniyette olmasını isterler. Yani onları aldatmadan, anlıyor musunuz beni? Her ay bundan bir tane alacaksınız bayan. Buradaki postaneleri bilirsiniz. Bu yüzden eğer sakıncası yoksa her ay ben getireceğim.
3: Yok tabii, yok. Ben size gerçekten çok teşekkür ederim.
4: Bana teşekkür etmeyin. Poliçe hazırlayan adamı edin lütfen. Huzur içinde yatsın. Hanımefendi, bana bir iyilik yapın lütfen. Onun bunu isteyeceğinden eminim.
3: Nedir o?
4: Çocuğa bir bisiklet alın. Pekala. Görüşürüz, iyi günler.

0: İşte bu. Harikasın aslan yürek. Devam et oğlum.
1: Rakibi bakalım, ona daha yakın. Çok güzel bir karşılaşma izliyoruz sevgili izleyenler.
0: Bu işe bayıldım dostum. Güzel oldu. Hey, onu bana ver. Onda koşamazsın, tamam mı? Öyle mi? Konsantrasyonunu bozar.
1: Oldukça zor durumda olan Lyon durumu kendi lehine
2: bence fena değil.
0: Bence de değil ama sen yine de beni dinle, tamam mı evlat?
1: Ve gelecekte neler yapacağıyla ilgili hepimiz çok...

Hoşça kalın. Görüşürüz.

Mustafa, Mustafa kalk. Burada aşağıda kalk.

0: biz kazandık. Gördün mü? Biz kazandık.
1: Helen Gauthier kim? Bankaya göre o hesaptan adına bir sigorta çeki düzenlenmiş.
0: Leon'un erkek kardeşiyle evliymiş. Sadece o kadına yardım etmeye çalışıyor hepsi.
1: Onunla birlikte oluyor mu?
0: Cynthia, sen acımasız, duygusuz pisliğin birisi.
1: Sana bir soru sordum.
0: Adam kadının evine bile girmedi. Kadın o paranın nereden geldiğini bile bilmiyor.
1: Onun en yakın akıl hocası olduğuna göre onu beladan uzak tutacağına eminim.
0: Ya da para kazanmasına yardım edeceğimden.
1: Çok doğru.

Benim için. Ve senin için. O ikisine göz kulak ol.

0: gördün mü?
1: Evet, très jolie ta bicyclette.
2: Bisikletin gerçekten çok güzel.
0: Bu Fransızca mıydı? Babam da Fransızca konuşurdu.
1: Pasanika.
2: Artık gitmeliyim.
0: Şu kim?
3: Nicole!
2: Tamam, sen eve git.
3: Nicole!
2: Hemen eve git.
4: Neden geldiğimizi biliyoruz. Bizi zorlama. Seninle buradan gideceğiz.
2: Ben olmazsam mahvolurlar.
4: Hikayeni askeri mahkemeye anlatırsın. Bizim görevimiz seni alıp buradan götürmek. Her ne şartta olursa olsun.
2: Onlara para bulmam için bir hafta verin bana. Bir hafta.
4: Zamanın çölde doldu. Bunun için bize borçlusun sersem. Yürü.
2: Lanet olsun.
4: Buraya gel. Beni zorlama. Buraya gel. Hadi. Bize zorluk çıkarma.

0: kıymet ot hadi. Her şey bitti. Gidiyoruz. Gidiyoruz.
1: Leon, eğer başın dertteyse bunu bilmemiz gerekir.
2: Eğer beni ihbar ettiysen benim de bilmem gerekirdi.
1: Tamam, şimdi biliyorsun. Galiba bütün kartlarımızı açık oynamalıyız. Hadi.
0: Olamaz. Adamlar seni fena benzetmişler. Sana ne gerekli biliyor musun? Karate dersi almalısın. O zaman kimse sana bulaşamaz dostum. Şu haline baksana. Kaburgan kırılmış. Bir ay yataktan çıkmaman lazım.
2: Bana bir iyilik yap.
0: Ne gibi?
2: Kimseye kaburgamdan bahsetme.
0: Merak etme dostum. $100 iyi para.
2: Günler.
0: Senin iş yapmak zevkliydi.
3: Kim o?
4: Benim hanımefendi.
3: Sizi bu kadar çabuk beklemiyordum.
4: Biliyorum hanımefendi. Acilen konuşmamız gerekli.
3: Ne hakkında?
4: Bakın hanımefendi, lütfen kapıyı açın. Bu çok acil bir durum. Lütfen. Evet, bakın. Bu gece burayı terk etmelisiniz. Siz ve küçük kızınız.
3: Olanları nereden biliyorsunuz?
4: Hey dostum. Buraya gel hadi. Hadi gel.
3: Demek sigorta işi yalandı, öyle mi?
4: Evet. İşte paranın size geldiği yer burasıydı hanımefendi. Hayır hayır, bakın şimdi en azından söyleyeceklerini dinleyecek kadar ona borçlusunuz.
3: Peki, ne diyeceksen de.
2: Pekala. Bu sabahki adamlar beni Kuzey Afrika'dan biri izliyor. Buraya size geleceğimi biliyorlardı.
3: Bunun uyuşturucuyla bir ilgisi var mı? Eğer varsa bu işe bulaşmak istemiyorum. Francis yüzünden yeterince çektim.
2: Helen, yemin ederim öyle değil. Artık fazla vaktim yok. Ve buraya size yardıma geldim.
3: Bunu bana yapma.

0: hayatım zaten öylesine zor ki.
1: Sorun çıkartmaya çalışmıyorum. Yardım edeceğim. Lütfen izin ver. Bana güvenmelisin.
2: Merhaba abayım.
3: Merhaba ufaklık. Nasılsın?
2: Bisikletimi gördün mü? O daha önce gördü.
3: Evet.
2: Anne, o hala bir yabancı mı?
0: Hayır tatlım. O senin Leon amcan. Babanın abi.
2: Onun yabancı olmadığını anlamıştım.
4: Bu o. Atilla. Tam bir katil. Profesyonel. Sokaktan topladığımız sersemlerden değil. Rakibiyle oynamayı sever. Önce ümit verir. Sonra da parçalar ayırır. Böylesini hiç görmemiştin, öyle değil mi?
0: İşte bu yüzden onu şimdilik size veremem. Maç tarihi ayarlandı. Ama eğer Fransız konsolosluğuna ya da göçmen bürosuna haber verirsem her şey berbat olur. Bu yüzden işbirliği yapıyorum. Size söz veriyorum. Atilla onun işini bitirdiği zaman onu size teslim ederim. Sorusu olan, ne diyorsunuz beyler?
5: Biz diyoruz ki... Biz de izleyebilir miyiz?
0: Evet.
1: Umarım bunları beğenirsin. Joshua seçti.
3: Hey.
0: Burada bütün hazırlık sınıfına yetecek kadar yiyecek var.
3: Ve bir de Noel babanın getirdiği bir şey var.
0: Olamaz.
3: Mutlu Noeller. Evet.
0: Onu çok şımartacaksınız.
1: O benim tek yeğenim. Şımartmaya hakkım var değil mi?
0: Evet, sanırım öyle. Evet, burada gerçek yiyecekler olmadığına göre yarın işten dönerken biraz alışveriş yapıp gerekeni alırım.
1: Aslında söylemek istediğim bir şey daha var. Bence artık orada çalışmamalısın, tamam mı?
0: Ciddi misin? Böyle daha ne kadar yaşayabiliriz?
1: Sadece yeni bir iş ya da yeni bir koca buluncaya kadar. Yani sorun değil. Burada istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Çok güzel olmuş.
0: Evet. Yeni yaptı ve seni görebileceğim bir yere asmam için ısrar etti.
1: Çok güzel.
6: C'est très joli.
0: Evet.
3: Hey Papa. Bil bakalım kim geldi.
0: Hadi eğlenelim.
1: Nereye gidiyoruz?
0: Sakin ol. Bazı dostlarımızla görüşeceğiz. Bu arada söyle bakalım. Akrabaların nasıl?
1: Yanlarında olsam daha iyi olurdu.
0: Ha, öyle mi? Bu gece katılacağımız küçük parti... Bizlerin olduğu kadar onların da çıkarına. Dostlarım gelecek seferki kavgana büyük miktarda paralar oynayacaklar. Ama paranın büyüklüğü sana bağlı.
4: Artık bu işten sonra hepimiz emekli olabiliriz. Bunu berbat etme.
7: Aslan yürek dedikleri bu öyle mi?

0: Güzel vuruş. Evet. Bay Aslan Yürek, hoş geldiniz. Biz de şimdi kasetinizi seyrediyorduk. Çok etkileyici. Şey, içki ister misiniz? Elimizde çok güzel şeyler var.
1: Evet, evet. Ben bir tane içki alayım ama içine biraz limon da katın.
0: Pekala, bu tarafa doğru gelin. Nasıl, yolculuğunuz iyi geçti?
1: Hayır.
0: Çok üzüldüm.
2: Kaseti aldınız mı acaba?
3: Evet ama bunun için neler çektiğimi bir bilseniz.
0: Evet ama bu adam için ne diyorsunuz?
2: Pek iyi değil. Çok beğenmedim doğrusu.
0: Sence nasıl?
4: İyi görünmüyor.
0: Haklısın.
4: Hiçbir ışık göremiyorum.
0: Son derece basit. Bu kadarı yeterli. Evet, size pek etkilenmediğimi söylemeliyim. Siz ne dersiniz Bay Aslan Yürek?
2: Hong Kong'da bu adamın sizi paramparça edeceğini söyleyen dostlarımız var. Buna ne diyorsunuz?
4: Her şey mümkündür.
3: Tam bir şeytan. Lafı filan boş verin. Siz onu bir de dövüşürken görün bayiler. Benim görüşüme göre Aslan Yürek bu adamı mahvedecektir. Ben bu iş için çeyrek milyon ayırdım.
0: Ben kimi oynayacağımı ancak maç günü bildireceğim.

0: O çok güzel. Bu gece dövüşeceğim. Büyük bir dövüş. Çok para ver. Ve eğer kazanırsam seni ve Nicole'ü buradan götürmek istiyorum. Tüm kötü günleri unutacağız. Burada etraf çok karışık.
1: Bu maç 100 yılın maçı, oynuyorsunuz değil mi?
2: Evet.
1: Hiç merak etme, dediğin gibi isminizi listeye ekliyorum hemen. Sorun yok. Sonra görüşürüz. Bir sorun yok değil mi? Dediğim her şeyi hallettiniz değil mi? Dediğimi anlıyor musun? Hiç sorun çıksın istemiyorum, tamam mı? Sorun çıkmamalı.

0: Sen ne diyorsun? Pekala, onunla ben konuşurum. Pekala, pekala. Sakın bahisleri yanlış kaydetme, anladın mı?
1: İşte zaman yaklaştı. Herkes çok heyecanlı. Evet. Dışarıda korkunç bir kalabalık var, lanet olsun. Hey dostum, nasılsın bakalım, nasılsın? Evet evet, gel bakalım pislik, hadi vur bana, hadi vur bana, vur.
2: Zengin olmaya hazır mısın? Bankadaki bütün paramı çekip kendim oynadım. Bu maçı kazanacağız.
1: Kazanacağız. Duymak istediğim en güzel kelime bu. Değil mi dostum? Ne oldu şimdi sana? Baksana. Hey. Bir haftadır benden bir şeyler saklıyoruz. Söyle.
2: Hiçbir şey.
1: Hiçbir şey ha? Demek hiçbir şey.
2: Hey.
1: Dışarıda ne kadar para dönüyor biliyor musun?

0: 12 milyon dolar para. Cynthia'nın arkadaşları bir çığ gibi üzerimize geldiler. Sonra şu Atilla'yı duydun mu? Tam 8 tane cesedi var arkasında.
1: Onu yeneceğim.
0: Yenmek mi? Bu halinle o adam seni parçalara yarır. Sen her şeyi berbat edeceğinin farkında mısın?
1: Ben niye mecburum?
0: Bunu yapmak zorunda değilsin lanet olası herif. Yoksa benim halime düşersin. İstediğin bu mu? Sokaklara düşmek, 3-5 dolar için keşlerle uğraşmak.
1: Seni bu pis işten kurtaracağım. Seni ve ailemi. Cynthia'yı bile. Tabii eğer isterse.
2: Cynthia mı dedin? Sen Cynthia'nın umurunda mısın sanıyorsun? Ha? Senin derdin ne biliyor musun adamım? Mangal gibi bir yüreğin var. Aslan gibi güçlüsün ama burada senin
0: çöküşünü hazırlayan da bu işte.
2: Onun sayesinde hiçbir şey olamıyorsun. Kimsenin umurunda bile olamazsın. Dinli aslan yürek, senden başka seni hiç kimse düşünmez. Bunu hiç kimse senden daha fazla istemez.
1: Sen düşünüyorsun. Onu yeneceğim. Bana güvenmelisin.
3: Ha. Merhaba Joshua, nasılsın?
4: İyi sayın.
2: Evet. Kime oynadınız?
5: Tabelaya bak. Her şey istediğimiz gibi gidiyor.
2: Ben bunu sormadım. Kimi oynadığınızı sordum.
5: Neden? Yoksa birdenbire adamından şüphelenmeye mi başladın?
2: Hayır hanımefendi. Sadece bana yaptıklarını hatırladım da. Atilla hakkında bilmem gereken bir şey var mı?
5: Leon hakkında bilmem gereken bir şey var mı?
2: Hayır. Sadece o sersemi paçavraya çevirip paket halinde evine yollayacak.
5: İyi öyleyse. Masa orada. Bahis için yaklaşık 5 dakikan kaldı.
6: Neredeyse yarım saat geciktin. Bahis ne, onu söyle. Ne bekliyorsun? Kararını vermedin mi hala?
7: Bunları katladım.
5: Aferin.
6: Atilla ile Aslan Yürek arasındaki dövüşün başlamasına son bir dakika.

ifadeyi gördüm. Tam bir manyak. Çok güçlü. Onu parçalayacak.

0: işin abi. Sakın yerden kalkma.
1: Hadi ayağa kalk hadi.
2: Hadi geber bunu.
0: Bütün paramı verdim.
1: Hadi.
0: Lanet olsun paranın canı cehenneme. Kal olduğun yerde.
1: Hadi.
3: Ne diyorum sana, niye bekliyorsun?
2: Hadi.
0: Cynthia onu oynadı, biliyorum. Değil mi? Haklısın. Onu oynadı.
4: Kim oynarsa oynasın farkında değil misin? Herif seni öldürecek.
5: Öldürecek seni, anlamıyor musun? Sen kafayı mı yedin? Bırak artık bu maçı.
0: Hey aslan yürek, ayağa kalktı.
4: Cynthia onu oynadı, biliyorum.

0: aslan yürek. Bu kadının bana yaptıklarını anlattım. Sana da yapmasın. Kalkma sakın yerde. Hadi dostum. Dinle beni lütfen. O paraya ihtiyacımız yok. Seninle anlaşmıştık. Daima yarı yarıya dedim. Bunu seninle bölüşeceğim dostum. Yarı yarıya hepsini. Bak onun üzerine oynadım, tamam mı? Ben onun üzerine oynadım. Hepsini Atilla'nın üzerine oynadım dostum. Beni anlıyor musun? Sakın yerden kalkma. Lütfen. Senden istediğim bu. Kalkma.
1: Yanlış bahis.
0: Kalkma lütfen. Lütfen. Kalk.
2: Hadi. Hadi bakalım.
3: Aa, hadi bakalım.
2: Harika. Harika.
3: Evet. Evet.

0: Tamamen bir hayal kırıklığı.
1: Yani hiç beklemiyordum böyle olmayı.
2: Harikaydın Leon.
0: Adamın haline bakar mısın?
2: Artık ailen rahat eder.
1: Bilsem yatırmazdım. Ama...
2: Gitme zamanı geldi.
1: İlk defa kaybettim.
2: Gidelim.
1: Daha önce hiç kaybetmedim.
2: Hadi gidelim.
1: İsterim.
3: Niye ona güvendim
1: ki? Yazık.
0: Tamam. Biz de gidelim istersen.
4: Cynthia hayatım, bana verdiğin öğüt için teşekkürler. Harika bir bahisti.
5: Kapıyı aç.
6: Kalbin çok temiz evlat. Sakın kaybetme çünkü bir daha kazanamaz. Ben artık bittim. Ama bunu ben istedim.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
8: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Mersi canım.
10: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
9: Hocam ben?
10: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
9: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
10: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
9: Hocam 1000 megabit diyor.
10: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
9: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
10: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
9: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
10: Ya gelsin o zaman slogan.
11: Türk Telekom değerli hissettirir. Para.

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler
1: dünyası. Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2020.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
3: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
2: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
5: 50 bin düş.
4: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
6: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
7: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
8: Türkiye'nin dürümü. Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
9: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında. Vay vay vay vay
10: vay vay. 30. yıla özel bir alana bir bedava.
11: Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'um hoş geldin.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
5: Sen seversin diye aldım.
4: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozlu sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
9: Anı

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, Sigortam Net.
2: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
3: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
4: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
5: İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
6: Japan Dilegno'yla zamansız çıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
7: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye. 4 parçadan oluşan Bufi uyku seti 2 farklı renk seçeneğiyle Bambi'den hediye.
8: Bambim var benim. Obseso. Yeah. Silver moon.
9: Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
11: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
12: Gençler.
13: Buyur abi.
12: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
13: Çok iyi.
12: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
13: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: Dur.
4: Ne?
3: Dur.

0: Kendine iyi bak, görüşürüz. Bir sonraki bot maçında karşılaşırız tekrar ha. Yani bunları
1: tepkisinden para tutmuyor.
0: Önemli olan böyle bir yarışı izlemektir. Keyif almak, his koymak.
2: Bayan Caldera, ödenmeyen çekiniz için sizinle görüşmek istiyorlar. Bu taraftan lütfen.
3: O pisliği bulursan paramı ondan al.
2: Şu an kapının önünde efendim.
3: Nakit olsun.
4: Paranın New York'ta olduğunu söyle. Yarın getireceğim. Aman Tanrım.
5: Bak, gitmeye hazırız.
2: Seni seviyorum. Nicole, annem ve sen bensiz gitmek zorundasınız. Anladın mı? İşte... Bu senin.
5: İstemiyorum. Neden? Neden sensiz gitmek zorundayız ki? Lütfen gitme. Burada kal. Bizimle kal lütfen. Bizimle kal.
2: Hayat her zaman güzel değildir. Bazen hayatta kötü ve aptalca şeyler olabilir. Hayat bazen de çok güzeldir. Kötü şeylerin olduğu yere dönüp hayatımın geri kalanında da dövüşmek zorundayım. Annene lütfen iyi bak, olur mu?
5: Sen de bizimle ol.
2: Gitmeye mecburum. Lütfen üzülme tatlım, tamam mı?
5: Peki sen ne yapacaksın?
2: Bak, her zaman yaşadığımız o güzel günleri hatırlayacağım.
4: Kendine dikkat et.

0: Onları iyi bak, tamam mı?
1: Merak etme adamım. Merak etme.
0: Seni seviyorum.
2: Lütfen gitme. Lütfen gitme.
3: Hadi gidelim.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Gerçekten çok gururluyuz. Yine şampiyon olduk. Filenin sultanları. Voleybolda kadınlarımız, hanımlarımız, yaşı büyük olanlara göre kızlarımız. Gerçekten de tarih yazdılar yine. Yine bu tarih tesadüfen yazılmıyor. İtalya gibi güçlü bir takımı Avrupa'da sürklase edip 3-2 mağlup etmek, 2-1 geriden gelip 3-2 mağlup etmek inanılmazdı. Yani gerçekten heyecandan yerimizde duramadık. Çok özlüyoruz bu duyguları. Futbolda uzak kaldığımız bu duyguları voleybolda yaşıyoruz. Şimdi ben soracağım. Biz voleybol ülkesi miyiz yoksa futbol ülkesi miyiz Abdülkerim abi?
1: Kesinlikle voleybol ülkesiyiz. Ben zaten çocukluğumdan beri Karagümrük sokaklarında boyuna biz böyle file gelerdik. Voleybol oynardık. Ben mesela çok iyi manşet alırdım. Sinan fena smaçördü. Acayip böyle yakaladım mı cank diye smaç indirdi. Ahmet Hoca'nın da servisleri yalan mı hocam? Çok güzel. O zamanlar daha Necati sen doğmamıştın.
2: Ben yoktum daha.
1: Ahmet Hoca'nın bir servisleri var. Ace atardı. Ace. Direkt değil mi?
2: Evet.
1: Evet. Ben de kenardan manşetler.
2: Kahve atayım mı sana?
0: Yok hocam. Yok.
1: Ertem.
0: Evet.
1: Vallahi hocam. Billahi. Biz hakikaten gurur duyuyorum. Bir şey oldu evde biliyor musun? Ben mesela futbol takımımız Avrupa şampiyonu olsa benim mesela hanımımla kızım var benim. Çok mutlu olurlar ama ağlamazlar. Bugün hem eşim hem kızım ağladı.
2: Duygulandı.
1: Son set bitti ya. İkisi birden herkes ağladılar biliyor musun? Dedim evet. Ne oluyor ya? Ağladılar ya. Ya ben de onları görünce.
0: Biz bu İtalya'ya yenilmiştik bir de hatırlasana. Abdülkerim abi.
1: Bizi çok yeniyorlardı ama yeniyorlardı. Biz onları bundan 3 sene önce gene biz şampiyon olduk.
0: Tamam gene biz
1: orada şampiyon. Orada yarı finalde yendik bunları biz.
0: Evet hayır bu yakın tarihte.
1: Ya, evet 8 kere falan olduk hep yendiler bizi.
2: İtalya çok... Afrika ülkesi mi?
0: Nere?
2: Güney
1: İtalya. İtalya mı? He. Kutuplarda ya bilmiyor musun?
2: Abi görmedin mi ne kadar İtalyanlar siyah ya.
3: Yeşirme.
2: Hepsi ya. Siyah ya değil mi Ertem?
1: İki tane var.
2: İtalyan yoktu ya.
1: İki tane var.
4: Rasizmus.
1: Bizde de var iki tane.
2: Şimdi
1: baba bizde de var iki tane.
2: Evet.
1: Biri oynamadı ama bir Vargas.
2: Şimdi federasyon başkanımız Akif Üstündağ'a tebrik ediyorum. Bir değil iki değil devamlı çok başarılı oluyor. Hakikaten büyük yöneticilik farklı bir şey. Onun için sevgili Akif Üstündağ'a çok tebrik ediyorum ve ayrıca da kızlarımızı da kutluyorum, tebrik ediyorum. Bize bu gururları yaşattıkları için. Dediği gibi biz aslında Ertemciğim. Yani voleybol ülkesiyiz, futbol ülkesi falan değiliz. Şu aralar voleybol ülkesi olabiliriz. Olmalıyız da bence de. Kızlarımız aslında bunu hak ediyor.
1: Erkek takımımız bile kımıldadı biliyor musun?
2: Bizim erkek takımımız.
1: Vallahi kımıldadı. Eskiden daha iyiler. Onlar da yavaş yavaş gelecek.
2: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu
1: onlar da gelecek.
2: Mesela bu Melisa Vargas'ı santrafor falan koy normal takımlarda falan oynar biliyor musun? Çıkar falan vurur kafayla falan Vargas'ı.
0: İnanılmaz ya.
2: Osimhen gibi vurur falan. Bizim Gizem'i de orta sahaya koy.
0: Zehra, koysun, Hande hepsi.
2: Topları kapsın koşsun işte, falan.
1: Hepsi
2: böyle koysun.
3: Kapsın gönülden tebrik ediyorum.
2: Hele bu Kaptan Eda Erdem'i tebrik ediyorum. Kaptan Eda Erdem'i tebrik ediyorum.
1: Ya hakikaten maşallah.
2: Müthiş bir kadın.
3: Kaç yaşında?
1: Kaç ya vallahi kaç yaşında.
2: 36-37 falan da herhalde.
1: Vay billahi.
2: Tebrik ediyorum. Hele maçtan
1: Haybe heykelini yapmadık.
2: Evet, kocasıyla falan bir sarılması falan var. Yapmadık. Çok duygulandım seyrederken. Ara ara baktım maça. Ara ara Trabzonspor'a baktım. Ara ara işte voleybola baktım öyle ara ara.
1: Vallahi.
2: Trabzon'da da aynı şekilde müthiş bir gol sahnesi vardı yani. Trabzon oyunu da güzeldi. Beni mutlu etti Trabzonspor.
1: Allah'tan o maç erken koptu ya. Yani hemen böyle 3-0 oldu ya 20 dakikada. Şimdi, hemen ben maça döndüm. Voleybol maçına.
3: Prangaları ayağından atmışlar.
2: Müsaade edersen
3: Trabzon'u bitirdi.
0: Hanımefendileri kutluyoruz. Sayın Mehmet Akif Üstündağ, Voleybol Federasyonu Başkanımız. Gerçekten muazzam işler yapıyorlar. Hanımefendilerin ellerine sağlık.
1: Ertem.
0: Zaten Türk kadının elleri zaten her zaman marifetlidir. Hepsini bir alkışlayalım.
1: Ahmet Hoca'yı da
0: gösterelim. Yürekten tebrikler.
1: Ahmet Hoca öyle herkese
0: yürekten tebrikler.
1: Ahmet Hoca'yı gösterin.
0: Çok seviyoruz. İyi ki varsınız.
2: Kızlarımıza bak ya.
3: Her şeye layıklar. Her şeye layıklar.
0: Olimpiyatlarda da başarılar diliyoruz. Her yerde başarılar diliyoruz. Siz dünya şampiyonusunuz. Sizi çok seviyoruz. Hepiniz çiçeğimizsiniz.
2: Bunlar şimdi bu kızlarımıza mesela büyük prim veriliyor mu? Yani altın madalya altına ev falan bir şeyler vardı eskiden madalya.
0: Villa verilir mi acaba birer villa?
1: Aferin lan Ertem. Aferin Ertem.
3: Villalar bittiyse verilir.
2: Hayır madalya altın madalya alıyor mesela işte güreşçi boksör ev alıyorlardı eskiden veriliyordu.
1: Onların
2: ondan sonra, bilmiyorum.
0: Onu hiç bilmiyorum.
2: Kızlarımıza öyle bir şey var ama
0: Spor Bakanımız acayip bu konuda.
2: Spor Bakanımız
0: onları mutlaka ödüllendirirler. Sayın Bakanımız.
1: Zengin vatandaşlarımız da biraz elini cebine alsın ya.
2: Bak yani abi, Akif Üstündağ burada benim çok eski arkadaşım, dostum. Tebrik ediyorum hakikaten.
0: Var mı röportaj? Bir konuş. Hemen bir verebiliyor muyuz?
2: Çok başarılı bir yönetici. Çok başarılı bir başkan. Yıllardır da başarıyla bu koltukta oturuyor. Tebrik ediyorum.
0: Evet, varsa bir hemen...
4: Olacak böyle şeyler. Gitti geldi. Şöyle ki, buradaki bir şampiyonlukla dünyada rekoru kırılmayan bir başarı elde ettik. Aynı yılda 2023'te Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluğunu almıştık. O kupa burada kalsın, o apolet bizde kalsın. 2026'da da hem Milletler Ligi hem Avrupa'nın şampiyonu olalım dedik. Ben burada bu maçın galibinin en önemli rol oynayanının taraftar olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok kötü iki set oynadık, çok iyi iki set oynadık. 2-2 olduktan sonra da mükemmel bir tiebreak oynadık. Ve bu seyircinin itici gücü. Ben bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım bizi hiçbir gün yalnız bırakmadı. Bizle beraber oldu. Teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanımız aradı, tebrik etti. Şunu belirteyim ki biz hem olimpiyat vizesini garantiledik, hem bugün kendi seyircimiz önünde o İstiklal Marşı'nı okutup Türk bayrağını göklere çektirmek, bundan daha güzel hiçbir şey olamaz. En büyük Türkiye diyorum. Emeğine sağlık. Çocuklarımın gözlerinden öpüyorum. Herkesin emeğine sağlık. Antrenörü, koçu tebrik ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum.
5: Sayın Başkan, biz de sizler için, emekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Sizin eseriniz, gurur duyun. Olimpiyat diyorsunuz, 2028 Los Angeles Olimpiyatları, tek eksik olan madalyamız. Evet. Olimpiyat dördüncülüğümüz var ama 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında o madalya gelecek mi?
4: Bu inanç, bu istek, bu arzu, bu Türk milletine yaşatmadığımız bir olimpiyat madalyası kaldı. Onu da yaşatacaktır diyorum. İnşallah hep birlikte bu gururu yaşayacağız.
5: Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol.
4: Sağ ol. İyi yayınlar. Geldi. Olacak böyle şeyler.
0: Böyle şeyler demesinin sebebi, hanımefendi meslektaşımız diyor ki tansiyonunuz yükseldi. Maçında tansiyonu yükseldi diye çok güzel bir giriş yaptı. Orada hanımefendi dedi ki evet dedi, tansiyonum yükseldi dedi. Yani tansiyonu yükselmiş son o tiebreak'te. Tansiyon yükselmiş.
3: Nasıl yükselmesin?
0: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kutlaması var. Bir ekrana getirelim. Sev Trend Yol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran, önemli bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Zaten biraz önce Sayın Mehmet Akif Üstündağ da, Voleybol Federasyonu Başkanımız da dedi ki aradı, konuştuk.

0: Tebrik ettik. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz sürekli böyle başarılarda, başarısızlıklarda da arayıp teselli ediyor. Başarılarda da her zaman yanlarında olduğunu gösteriyor. Evet, dönelim futbola. Trabzonspor 5-0 kazandı. İçeride Necati ile Abdülkerim abi sürekli diyorlar ki Muhammed Salah'ın Beşiktaş'ta olduğunu düşünebiliyor musunuz? Olsaydı ne olurdu
1: şimdi
0: diye
1: Muhammed
0: falan.
1: Muhammed Salah ayrı bir konu da.
0: Ju Franculino mükemmel bir gol attı.
1: Sen demiştin ama onu. Ertem. Sevgili.
0: Onarçu sakatlandı Sinan abi.
1: Öyleymiş. Kaç hafta belli mi?
0: Yok bilmiyorum da yani üzülüyorum böyle yani daha erken Osimhen Onarçu.
2: Girdi.
1: Ama evet. Bir şey değil inşallah işe yapar. Şimdi sevgili kardeşim Fatih Tekke. Ya şu takımı nasıl bırakıyorsun? Ya böyle bir kadroyu nasıl bırakıyorsun? Ya şu kadroyla çalışmak çok keyif ya. Müthiş futbolcular var ya. Bakıyorsun sağa çevir, sola çevir, arkası, önü. Ertuğrul Doğan her dakika bir adam aldı ya. Her dakika bir adam aldı ya. İşte Brezilya milli takım orta sahasını aldı. Sonra işte en son neydi? Francilio, o santrafor geldi.
0: Franculino. Evet.
1: Julio. Juve işte. Ayrıca Salah denilen bir adam var. Ya Salah'a antrenörlük yapmak ayrı bir keyif. Bir de yani Salah'la futbol oynayanlar da çok şanslı biliyor musun takım arkadaşları? Bak bugün Muçi falan 15-20 tane falan gol atar yanındakiler falan.
2: Batakov nerede? Batakov uzun zamandır yok galiba.
1: Yani, sakat. Onun için.
2: O da gelecek.
1: Yani Salah'la top oynama. Yani Trabzon'da evet. Salah'ı seyretmek ayrı. Trabzonspor seyircisi için büyük şanslı. Orada kendi evinde Salah şovu seyredecekler. Yani Salah yanındakileri de yönlendirecek, yanındakileri eğitecek futbol anlamında paslar, asistler. Yani dolayısıyla ya sevgili Fatih Tekke'ye çok sevdiğim için söylüyorum. Şu kadroyu bırakmaman lazımdı Fatih ya. Şu kadro bırakılır mı ya?
3: Bilerek
1: yani
3: bırak.
1: Şimdi Hüseyin Cimşir geldi. Hüseyin Cimşir kardeşimiz ne yaptı? Bir şey mi yaptı? Yok. Kadroyu yazdı. Çıktılar çocuklar. Sağ sağdan, o soldan. Gitti oynadılar bitti. Böyle bir takım bu takım. Bırakmaman lazımdı ama, yani kendine göre bir sebeplerin vardı
3: evet,
1: herhalde senin.
3: Sinancığım bırakırken çok ilginç bir şey söyledi.
1: Kendine göre belki bir sebeplerin vardı bizim bilemediğimiz. Belki ayrı bir şey ama ben farklı açıdan bakıyorum. Futbol açısından bakıyorum. Yani bilmiyorum seni rahatsız edecek bir durum orada olacağını zannetmiyorum. Ertuğrul Doğan Başkan öyle bir şey yapacağını da düşünmüyorum. Zannetmiyorum ama bırakmaman lazımdı. Şu takımla hedefe çok rahat gidebilirdin. Bu sene gidebilirdin. Yani öyle bir kadro vardı. Ama yine de yolun açık olsun, hayırlısı diyelim. Ama Trabzonspor takımını ben çok beğendim. Çok iyi takım, çok iyi kadro kurdular. Dediğiniz gibi Salah Trabzon'a yakıştı artık. Çok yani yakıştı. Beşiktaş'ta olsaydı, molsaydı falan filan değil. Artık Trabzonspor'a yakıştı. Onun için Ertuğrul Doğan'ı da tebrik ediyorum. Salah'ı Türkiye'ye getirdiği için ve bizlere bu Salah'ı seyrettirme zevkini yaşattığı için de Ertuğrul Doğan kardeşimle tebrik ediyorum.
0: Evet, şimdi
3: bu takımın çok iyi olduğunu... Aslında bu takımın çok iyi olduğunu, bu tip skorların hiç yakışmadığını söyleyen Fatih Tekke'yi de ayrılırken, istifa ederken öyle güzel günler gelecek ki dedi. Çünkü bu kadronun potansiyeline inanıyorum dedi. Ama bir kırgınlık yaşamış, bile bile bıraktı yani. Bu takımın evet. iyi olduğunu yoksa bahane bulup bırakırdı. Olmuyor, etmiyor, bu takım zaten olmadı falan filan derdi. Dedi ki çok iyi sonuçlar gelecek, o kadar eminim ki dedi. Sabır edildiğinde
2: acaba
3: çok iyi sonuçlar gelecek dedi.
2: Abdülkerim abi Avrupa'daki şimdi biz, hizmetten dolayı biraz şey
3: biz
2: olabilir.
3: Biz Trabzon'daki
1: hassas bir çocuk.
3: Hassas. Biz
1: çok hassas.
3: Çok
1: pardon, benim, sen de tanıyorsun.
2: Benim hem takım arkadaşım hem profil sahasında bir çocuk. 2 yıl beraber.
1: Çok, ben çok iyi tanırım. Çok delikanlı çocuktur.
2: Müthiş.
1: Çok delikanlı müthiş. Hassas çocuktur ve onu çok sevdiğim için çok başarılı olması istediğim için. Bu takım onun takımıydı şu an.
3: Ya, şimdi,
1: ondan dolayı dersin.
2: Geçen sene de çok başarılıydı.
3: Şimdi bir de Trabzon ili böyle her ile benzemez futbol açısından. Siz daha sen Trabzonlusun hele. Şimdi Fatih Tekke de çok duygusal bir insandır. Tamam mı? Bu başarısız geldi ya birkaç soru. Mağlup oldu. Evet. Ferencvaros'tan 4-7 elendi falan. Biz Trabzon'da da antrenör yapmak, antrenör olmak, futbol oynamak zordur ha. Yani
1: herkes hocam orada abi.
3: Orada
1: herkes antrenör biliyorsun.
3: Yerel basın var.
1: Abi herkes antrenör.
3: Bence Fatih Tekke belki de Trabzon'da bizi takip etmediğimiz için belki de beklemediği tepkiler görmüş olabilir. Yani ummadığı tepkiler görüp kırılmış ayrılabilir. Çünkü takıma giderken söylediğini tekrar söylüyorum. Bu takım öyle bir takım bırakıyorum ki çok başarılı olacak bir takım dedi. Zaman lazım dedi ama
1: Trabzon'da antrenörlük yapmak çok zor.
3: Kamuoyunda belki kırıldı.
1: Ama var ya o eski futbolcular var hani.
3: Kırıldı.
1: Orada öyle bir gruplar falan da vardı ama o stadın yanındaydı. Avnaker'in hemen yanındaydı onların hocalar hep biliyordum. Ama şimdi herhalde kalktı tabii. Yeni stada geçti ama
4: var yeni stadın altında var.
1: Yine var.
4: Futbolcular derdi. Serdar Bali oranın şeyi başkanı.
1: Serdar abi.
4: Trabzon'a gittiğinde gördüm.
3: Serdar abi ya. Canımız bizim.
1: Ama yani hocam dediği gibi Apo'nun yani zor bir şeylere takılmış olabilir. Hassas bir şeyler durumlar olabilir ama yani ben Ertuğrul Doğan'ınla onun bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum.
3: Öyle değil.
1: Ama dedi hazmedemedi. Evet. Yani en sonki şeyi elenmeyi Ahmet maçını falan hazmedemedi.
0: Bence ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Aslında işareti vermişti. Diyor ki bugün yine yıldız gelecek bize büyük ihtimalle. Öyle gözüküyor değil mi? 2-3 bayağı yıldızımız var. Bunu alırken bu aslında bir risk. Hoca için hiç iyi bir şey değil. Tamamen kovulmalık bir kadro. Baksana. Baksana da bunu söyledim. Doğrusu bu. Ben size gerçekleri konuşuyorum. Şimdi ama iyi tarafı ne? Bu süreçte her an Muhammed Salah'la konuşuyorum. Diyorum ki bak sana... Bunu şundan anlatıyorum. Benim olmadığım yerde sen bunları çocuklara anlatabilirsin. Yani diyor ki takımda o kadar çok yıldız var ki. O kadar çok yıldız transferi yapıldı ki diyor Necati. Yani ben bundan rahatsızım diyor aslında öyle değil mi?
2: Ama niye rahatsızlık duyuyorsun? Böyle bir takımdan rahatsızlık duyulur mu? Zaman geçtikçe, onlara alıştıkça, onlar da sana alıştıkça...
0: Yani bu takım başka bir seviyeye çıkar.
2: Yani evet. Fatih'in, hocanın çok duygusal, benim takım arkadaşım. Hem milli takımda beraber oynadık. Altay'da beraber çok gençtik. Beraber oynadık. Muhteşem bir futbolcuydu. Ya çok potansiyelli bir teknik direktör. Geçen sene harika geçirmiş. Çok iyi kupayı kazanmış. Yavaş yavaş geliyor şampiyonun en büyük adaylarından biri olmuş. Sana şampiyon olabilmen için her türlü silahlar alınıyor. Veriliyor da. Ya bundan rahatsızlık duymaman lazım. Yönetmen kendini de geliştirmen lazım. Bu çok önemli şey. Şey de böyle başladı. Okan Hoca da böyle başladı. Evet. Okan Hoca da Başakşehir'de şampiyon olduktan sonra Galatasaray'ı verdiler. Icardi'ler, Mertens'ler onların yanına
0: yıldızların içine yıldızları düştü.
2: Yıldızları getirdiler. Okan Hoca da hem kendini geliştirdi hem takımını geliştirdi. Hem yönetmeyi yani yıldızları yönetmek de önemli bir şey. Başarıdır.
0: Bravo,
2: bu da büyük
0: çok
2: bir
0: güzel
2: başarı.
0: Bir örnek Okan.
2: Bu da çok büyük bir başarı. Yani ben isterdim Fatih Hoca devam etsin. Daha iyi olacaktı. Potansiyeline inanıyor, güveniyor ama başında sen ol. Evet. Güvendiğin potansiyeli sen ilerlet. Buna sen camianı tanıyorsun, taraftarını tanıyorsun. Bu arada başkanı tebrik etmek lazım. Yani konfor alanını genişletebilmek için her türlü oyuncuyu aldı. Ama ben keşke en iyi oyuncularından bir tanesini olayı satmasalardı.
0: Evet. Bir gelişme. Marco Asensio'nun Roma maçında oynama ihtimali çok çok çok zayıfmış.
3: Tamam. Geçmiş olsun kardeşimize.
0: Onu da söyleyelim. Osimhen'e de geleceğiz. Efendim evet. Abdülkerim abi. Trabzon olayını kapatıp.
3: Bitirdi kapattık mı?
0: Başka bir konuya geçeceğiz.
3: Tamam. O zaman yok şöyle bir şey.
0: Yok söyle lütfen ya.
3: Yok.
0: Olur mu öyle şey?
3: Fatih Tekke orada kadronun şeyinden şikayet etmiyor. Şey bir kadro diyor. Çok yıldız olduğu an zor bir kadro olur. Niye zor olur? O çalıştırmaktan değil. Onlarla idare etmekten değil. Fatih Tekke onları idare eder. Kendisi de yıldızdı zaten. Yıldız bir oyuncuydu. Oradaki risk şu. Öyle yıldızlar dolu ki en ufak beraberlikte berabere bile kalsa takım kıyamet kopar. Yalan mı? En ufak şeyde işte öyle oldu. Sezon başı bir maç, bir French Baroş maçı bilmem ne ortalık ayağa kalktı. Neden? Ya Salah'ım var, bu var, şu alındı, bu alındı. Bu takım nasıl böyle yenilir? Risk var diyor. Bu risk var doğru. Bak Okan Buruk 4 sene şampiyon yaptı. Siz Galatasaray şeyini benden daha iyi takip edersiniz. Galatasaray biraz sarsılıyor. Okan Buruk'un koltuğu sarsılıyor neredeyse. Yeri sağlam değil gibi. Bir eleştiriler yağıyor. Neden sizce? Zor kadro. Adam başarılı. Diyorlar ki kardeşim şampiyon yapıyorsun ama bu Leasu, Osimhen'i o geldi bu geldi böyle mi top oynanır diyorlar. En kötü zor bak. Evet. En kötü bir sallantı. Evet. Galatasaray 3-2 zar zor kazanıyor ya. Evet. Hemen Okan Buruk'a saldırıyor evet. Galatasaray serisi. Neden? İşte bu kadro adamın sırtında yük olur aynı zamanda.
0: Vallahi
3: hiçbir tahammülü yok seyircinin. Bu kadar yıldız varken bu yıldızlar böyle top oynamaz diyorlar. Hayır şey bu yani. Mantık bu. 13 antrenörler zor bu iş diyor. Adama her maçı kazanmak zorunda hissettiriyorlar adama kendini. Her maçı kazanmak zorunda.
0: Bir konuda da mütevazı olmayacağım. Değil mi? Biliyorsunuz. Öyle her konuda yani. Bir tavır.

0: hazırlık yaparım. Fatih Hoca ile bir çaya bakardı bu iş. Bir çay içerdim. Yıldızlar nasıl yönetilir biliyorum ben burada. Sinan abi, Engin, Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz, Necati. Yani yıldızları yönetmek zordur. Çünkü hepsi birbirinden
1: Okan
0: önemli.
1: Okan Buruk onu çok güzel yapıyor.
0: Okan Hoca Okan yani Buruk gerçekten güzel yapıyor.
1: Diyorum işte ilk var. En ufak sallantıda bile kabul edilmiyor ama.
0: Hadi yani, evet.
1: Yıldızla çalışmak zor.
0: Şimdi öyle sevgili seyirciler. Çok zor maç var önümüzde. Çok zor bir maç var. Fenerbahçe'nin Roma'yla kendi sahasında oynayacağı Perşembe günü ve Galatasaray'ın da Fenerbahçe'mizin ve Galatasaray'ımızın da Sporting Lisbon deplasmanı. Galatasaray Osimhen'le ilgili bir sakatlık açıklaması yaptı. Bir ekrana getirelim. Maalesef yok. Yani Necati Ateş dün söylemişti, hatta iki gün önce söylemişti bana telefonda. Acıbadem sağlık raporu, sponsorumuz Acıbadem Hastanesi'nde MR ve ileri tetkikleri tamamlanan futbolcularımızdan Victor Osimhen'in sağ adüktör, adüktör değil mi hocam? Yanlış evet. Okumuyorum. Adüktör. Evet. Kasık adene grubunda ileri orta düzeyde kanama ve zorlanma benzer şekilde tetkikleri tamamlanan oyuncumuz Mario Lemina'nın sağ adüktör adene grubunda ileri orta düzeyde kanama ve zorlanma tespit edilmiş olup tedavi süreçleri devam etmektedir. Hocam ikisinde de aynı. İkisinde de aynı maçta. Kasık. Bir de ben o gün Sinan abiye de söyledim. Çok özür dilerim. Necati sana da göstermek istiyorum. Galatasaraylı futbolcular, Sinan abiye de söyledim. Galatasaraylı futbolcular
2: adelelerini tutuyor.
0: İki gün önceki maçta sürekli hocam bak. Sürekli adelesini tutuyor böyle. Sürekli bir şey oluyor. Böyle bir şeyler yapıyorlar tekrar. Yani ama sadece Galatasaraylı futbolcularda gördüm. Bunun sebebi nedir? Neden olabilir?
3: Aşırı yüklenme olabilir. Az idman yapmışsındır, hazır değilsindir, maçta aşırı performans göstermiştir. Bunlar olabilir ama bunu dediğimiz vakit Okan Buruk'u eleştiriyor.
0: Hayır hani Okan Hoca'yı eleştirmiyoruz.
3: Hayır. Eğer böyleyse tabii ki eleştirmen lazım.
0: Ama futbolcu da kendine bakmıyor olabilir belki.
3: O da olabilir. Bu ne kadar yazacak bilmiyorum. Şimdi
0: hocam ne kadar şöyle söyleyeyim.
3: Victor yazmıyor. Hani hafta gün
0: kaçıracağım için maçlar var. Şöyle hani siz benden daha iyi bilirsiniz ama 3 hafta diyorlar. En az 3 hafta oynamayacak diyorlar. Yani en az 3 hafta yok diyorlar.
4: Ben Yener Hoca ile görüştüm.
0: 7 numarayı verir misiniz?
2: Ne diyor Yener Hoca?
4: Yetiştirmek için elimden geleni yapacağım dedi. Çok zor dedi.
3: Hangi bu? Lisbon için mi?
0: Lisbon deplasmanı. Kocaeli, Trabzon
4: mümkün
0: deplasmanı.
4: Mümkün görünmüyor dedi ama lig maçı için de şunu söyleyeyim. Yener Hoca gibi bir doktora sahipsen gerçekten çok şanslısındır. Biz 7-8 yıl beraber çalıştık. Müthiş bir doktor. Yani gecesini gündüzünü verir. Kulüpte çalışan fizyoterapistler de çok iyidir. Yani yetiştirirse o yetiştirir.
2: Ya zaten Necati şöyle oluyordu mesela. Duyuyor Torreira 3 hafta yok.
0: Bir bakıyorsun bir hafta sonra.
2: Allah Allah diyor. Evet. Kardeşim bizi mi işletiyorsunuz? Niye öyle diyorsunuz? Yok. Demek ki Yener Hoca'nın.
0: Yok çok büyük etkisi. Yener Hoca.
4: Oynama ihtimali
0: adam tesadüfen orada değil zaten.
4: Hatta ben şöyle bir şey
0: yani
4: söyledim. Elinde böyle bir silah var. Bu maçı yetiştireceksin, oynatacaksın. Ya diyelim 2 haftada bitecek olay. Oynadı. Daha fazla yırtıldı. En az 1 ay, 1,5 ay.
3: Bir de bir şey söyleyeyim.
4: Yani Osimhen'siz bir Galatasaray çok fark var arada. Benim dengeler bildiğim, çok değişir.
3: %100 doğrudur demiyorum. Kasık sakatlıkları zor iyileşen ve tekrar nüks etmeye mütemail rahatsızlıklar.
0: Bir daha söyler misiniz hocam?
3: Kasık evet sakatlıkları. Burada gerilme var, kanama var. Tam yırtılma yok anladığım kadarıyla. Dediği gibi Necati'nin. Kortizonu basarsın oraya iğneyle. Çıkar ondan sonra döner Kocaeli maçında yandım aralar.
2: Sonra 2 ay.
3: Ve toparlar mesela. İyi hadi başlarsın filan. Bir depar atar.
2: Sonra 2 ay.
3: Tekrar tık eder. Yani sıkıntılı bir sakatlık bu.
4: Ama öyle bir oyuncu ki bir bakmışsın Lisbon uçağına biner. Takımının yanında destek. Oyuncak arkadaşlarına, hocasına çok acayip bir aidiyet duygusu var. Yani Florya'nın kapısından girdiği günden bu yana sanki 10 yıldır Galatasaray'da oynuyormuş gibi. İnanılmaz bir oyuncu, inanılmaz bir karakter, inanılmaz bir futbolcu. Galatasaray eğer ki Osimhen'siz arada dinlendirebilip milli takıma gittiği zaman onun yerine oynayacak bir oyuncu bulamazsa Osimhen olmadığı zaman Başakşehir'in çıktıktan sonraki baskısını gördünüz. O ön alan baskısını Osimhen'le muhteşem yapıyor. Osimhen'siz yapamıyor.
0: İki numarayı verir misiniz?
4: Büyük ihtimal Barış oynayacak.
0: Ben şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Ben hani şuna ne diyorsun? Yunus, Sané, Deniz Gül. Yani arkadaşlarımızın aldığı, öğrendiği. Evet yani.
4: Mümkün değil.
0: Bu şekilde deniyor. Ben hemen
4: kadroyu söyleyeyim mi sana?
0: Ben bir şey söyleyebilirim. Siz biliyorsunuzdur. Ben hani öğrendikten sonra söylemeyeyim. Evet, evet. Ben sol tarafta.
1: Leo yok mu ya?
0: Sol tarafta.
4: %100 Leo oynayacak.
0: Sol tarafta.
4: Barış da santrafor oynayacak.
0: Sol tarafta Barış'ı, santraforda pardon, solda Leo'yu, santraforda Deniz Gül'ü oynatırım.
4: Barış'ı oynatmaz.
0: Hayır, Barış'ı oynatırım. Barış'ı da sağ önde oynatırım. Sane'den benim oynatmam. Sence Sane oynayabilecek durumda mı? Yani, Sane hayata küsmüş gibi Galatasaray'da.
4: Evet, vücut dilini ben de beğenmiyorum.
0: Çok enteresan yani.
4: Uçmada gitmiyor görüntü olarak.
0: Bir de Galatasaray'da bir futbolcu küsme şeyi olabilir mi? Yok küsmüş, öbürü küsmüş. Sen
4: ya kimler
0: Galatasaray'a
4: geldi?
0: Nasıl küsersin ya?
4: Bir şey söyleyeyim mi sana?
0: Ya, ama biliyorsun olayı bak. Çok da açmak istemiyorum be yani.
4: Kimler geçti? Ne Barış'ı, ne Sane'si. Abi şu an
0: ne demek istediğimi anladın değil mi? Yani, ne Barış, ne Sane. Bak yalanlamıyorsun da Galatasaray da yalanlamıyor.
4: Ne Barış, ne Sane daha gelmediler.
0: Küsme nedir ya?
4: Performans olarak yoklar. Oynuyorlar ama yoklar. Benim bildiğim Barış, benim bildiğim Sane artık çıkacaklar Lisbon deplasmanında, ağırlığını koyacaklar. Barış dinamizmini, hızını, evet çabukluğunu gösterecek, santrafor oynayacak. Yani
0: bir gol atıp, küsmek ne demek
4: bak, bir gol atıp o üstünden böyle bir sirkelenir, şunu atarsın ya. Barış'ın buna ihtiyacı var. Sane'nin buna ihtiyacı var. Artık çıkacaksın abi. Osimhen tek başına oynamaktan öldü bitti. Belki de sakatlanmasındaki en büyük sebeplerden biri
0: %100.
4: Tek başına
0: değil mücadele. Değil misin abi? Doğru.
4: Ya ona yardım etmezsen Sane olarak, Barış olarak. Batrakov'da da yeni yeni yavaş yavaş kalitesi var. Geçen gün Abdülkerim abi de anlattı. Dikine müthiş paslar atıyor. Blok kıran pasları çok güzel atıyor. 2-3 tane de 18'in içerisinde şans yakaladı. Gol yapabilirdi. Kumaşı güzel. Bakacağız. Ama Barış'ın ve Sane'ye çok ihtiyacı var Galatasaray'ın. Osimhen'in yükünü azaltmaları lazım. Ama Leao eğer ki o sevgiyi hissederse...
0: İlk 11 başlar mı Leao?
4: Başlayacak. Bence başlayacak. Ben sana söyleyeyim bu kadroyu.
0: Söyle.
4: Bu kadro Leao solda. Santraforcu Batrakov'la başlamayabilir.
2: Santrafor Barış.
4: Bak Batrakov'la başlamayabilir, Yunus'la başlayabilir.
0: Peki Deniz Gül'ü niye aldı o zaman?
4: Abi Deniz Gül daha çok yeni.
0: Ama bir şey söyleyeceğim. Adam Portekiz'den geldi abi. Kaç yaşında Porto'ya karşı? Porto'da Sporting Lisbon'a karnesini versene bir. Deniz Gül Sporting'e karşı karnesi. 5 maç, 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik. Ama Portekiz futbolunu çok iyi biliyor. O atmosferde tek kaldırabilecek adam bence şu anda.
4: Daha önce de sana
0: golü de var değil mi Sporting Lisbon'a?
4: Var.
0: Porto'ya karşı Sporting Lisbon'a. Porto'da Sporting Lisbon'a golü de var.
4: Ligi de biliyor. Belki de başlatır bilmiyorum ama orada daha çabuk hızlı oyuncularla oynamak istiyor. Çünkü o ön alan baskısını Barış da daha çok yapabilir. Deniz'le yapabilir mi bilmiyorum.
0: Golü
4: Deniz
0: yokmuş yetenekli. Emir söyledi şimdi. Golü
4: Deniz
0: yokmuş.
4: Yetenekli. Kenar ortalarında vuruyor çıkıyor. Çıkıyor vuruyor yani yetenekli oyuncu. Sırtı dönük oyunu biliyor. Ama Barış'ın bir özelliği var. Barış Barış gibi oynarsa, bildiğimiz Barış gibi oynarsa o boş olanlara, back stop aralarına koşacak, girecek, penaltıya gidecek, oralarda bitecek. Barış gibi oynarsa bizim geçen seneki o şampiyonlukta kaç tane gol attı, kaç tane asist yaptı. O Barış gibi oynarsa faydası olur. Ama ben atamıyorum, ben yapamıyorum, acemi gibi görünüyorum derse Barış'la da başlaması doğru değil.
0: Abdülkerim abi,
1: efendim canım.
0: Deniz'i mi oynatırsın Barış'ım? O zaman ben Deniz Gül'ü niye aldım? Neden aldım?
2: Ama uzun maraton, kupa var, o var Ertem, çok maç
0: ama
2: var ya.
0: Ama işte Osimhen yok. Bak ama şöyle aldılar benim bildiğim. Osimhen olmadığı zamanlarda şey oynayacak
2: cevap diye. Cevap versin, ben de vereyim o zaman.
0: Evet.
2: O konusun.
1: Evet. Şimdi ben Deniz Gül'ü oynatırım. Deniz Gül'ü oynatırım. Orada Barış Alper'i santrafor oynatmam. Şimdi Barış Alper iyi oyuncu mu? İyi oyuncu. Kuvvetli, süratli. Belki de Türkiye'nin en fiziksel açıdan güçlü Türk futbolcusu. Türkiye Ligi'ndeki Barış Alper'dir. Düzelirse, yaparsa falanla falanla olmaz bu işler. Bakacaksın durumlara. Durumlarda ne var? Ne milli takımda, ne Galatasaray'da son dönemlerde. Golü yok. Asisti yok. Anladın mı? Sadece itiyor. Güçlü. Tamamen güçlü. Ama sonuçta bir de bir istek var değil mi? Üç. Gol ve asist.
2: Aynen.
1: Şimdi kuraklık mevsimine girmiş gibi bir durumda yaşıyor. Şimdi Sane. Sane ismiyle mesela Barış Alper, Yunus yan yana gelir mi normalde dünya piyasasında? Alman milli takımının daha yeni Dünya Kupası'nda banko oyuncusu kimdi kardeşim sağ kenarda?
2: Sane.
1: Değil
0: evet.
1: mi?
0: Evet.
1: Peki niye kesiyorlar adamı? Bakıyorlar Türkiye Ligi'nde yapmıyor iş, isteksiz oluyor, gol üretemiyor diyelim, asistleri olmuyor falan filan. Şimdi böyle baktığın zaman ben gol yapmamış, asist yapmamış uzun süredir Barış Alper'i mevkisi olmayan santraforda deneyeceğine, mevkisi santrafor olan Deniz Gül'ü denerim. Ha tutmuyorsa değiştiririm. Bir de transfer etmişim. İki, Leroy Sané'den bahsediyoruz. Bakın Leroy Sané'den. Şimdi futbolcuyu da anlamak lazım. Senler

0: oysa nesin? Alman milli takımının bank oyuncusun. Ve geçmişin var senin. Bayern Münih'te yaptıkların falan filan var. Adam öyle emekli falan da değil yani. Üstün, çok klas bir oyuncu. Mesela maça çıkıyor, kendini bir bakıyor tahtaya. Yunus Akgül'ün arkasında. Yunus Akgül oynuyor, yedeği Sané. Şimdi size normal gelebilir. Bak Yunus çok iyi oynuyor, evet. Sané'nin yerine koy kendine. Diyordur ki ben buraya, bunun için mi ki, bu ne ya? Bir tane maç sallandım, hop. Adamın düşüncesini söylüyorum ben. Tabii ki Okan Hoca daha iyisini biliyor, hangisi daha hazır falan ama öyle surat yapıyor falan filan deyince hani sıradan bir oyuncuya denir o. Yapacak tabii yani. Leroy Sané o. Leroy Sané olsam ben vallahi surat murat yapmam. Daha başka şeyler yaparım yani. Adam ya, Leroy Sané.
1: Biraz sabretmeli değil mi abi?
0: Abi tamam sabretmeli.
1: Yani.
0: Abi işte
1: oynatmalı yani.
0: Yıldızdan bahsediyor.
1: Oynatmalı evet, yani. Abi. O yüzden bravo, sabretmeli. Oynatacaksın. Oyuncu ha, evet. Yani atar kendine evet, gelir.
0: Leroy Sané bu. İki maç asist yapamamış. Bir de adamın yaptığı muhteşem asistler var. Gole çeviremiyorlar. Asiste dönmüyor. Yani parayı biz alıyor. Barış Alper karşı karşıya dağlara taşlara vuruyor. Adama asiste yazmıyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bence Leroy Sané bir kanatta, Leo öbür kanatta, santraforda Deniz Gül'ü oynatıyor.
2: Bir Ahmet Hoca'ya.
3: Buyurun beyefendi.
2: Hocam sen yoksa senin ben, yorumun.
3: Çok net. Başlangıç Barış Alper'dir. Kötü de oynasa, formsuz da olsa, hala tatilden dönmemiş de olsa, milli takımda golü, asisti falan olmamış olsa, sistem itibariyle. Şimdi Deniz Gül birçok oyuncunun ismini bile daha bilmiyor. Nasıl oynadıklarını bilmiyor. Ben Barış Alper şey almam. İlerleyen dakikalarda duruma göre alabilirim deriz. Ama benim ilk 11'im bu şekildedir. İleride Barış, sağda Sané, solda Leo. Arkalarında
4: kim ise Yunus, Batrakov,
3: idmanda kim ise. Fakat
1: Lemina'nın olmaması da sıkıntı yaratır. O kim? Temaslı oyunu.
3: Tamam, mecbur orada Saray'la Torreira oynatacak veya daha defansif olan bir orta sahayla olacak ama Allah yardımcısı olsun. Avrupa'nın kendi evinde en etkili, ismi çok fazla
2: Sporting
3: olmayan,
2: Lisbon'un kadrosunu verelim.
3: Etkili bir takımla oynuyor. Muhtemelen Galatasaray maçı kaybedecek.
2: Hocam şu Dumbia var ya Dumbia. Biliyorsunuz
3: bu orta saha. Bak
2: bu böyle böyle bir adam bildiğim.
3: Buralarda
1: benim inanılmaz. Çalıştığım iki tane oyuncu var burada. Panathinaikos'ta.
3: Bunlar bitirin iyi oyuncular. Sıkıntı şu. Bunu üzülerek söylüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray için sonun başlangıcı çarşamba akşamı
1: başlıyor. Kazandık. %100 kazandık.
3: Ben görürsün bekleyin.
1: Vallahi kazandık. %100 kazandık ya. Tamam. Sen Ahmet Hocam böyle dedin ya. Vallahi kazandık.
3: İnşallah kazanır Galatasaray.
2: Oraya geleceğiz hocam.
3: Ama bir dakika. Peki buyurun.
2: Hayır şundan dolayı geleceğiz. Hani ilerleyen dakikalarda maç tahminlerinizi falan alacağım.
3: Maç tahmini değil.
2: Ha buyur.
3: Ben maç tahmini yapmıyorum.
1: Evet.
3: Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ömrü hayatının en kötü sezonunu yaşayacak.
2: Allah Allah.
3: İki tane sebebi var bunun.
1: İlk 8 geliyor.
3: Hakikaten grup geçen seneki grup değil. Tamam Bodo bu kadar.
2: Hayır,
3: şimdi takımlara bak arka arkaya. En ferah takım dediğin takım Feyenoord. Diğerleri hepsi kalın takım. Devam ediyorum. Sporting. Arkadan Barcelona. İçeride Barcelona.
2: Lille deplasmanı.
3: Lille.
2: Şutukart içeride.
3: 4 maçta 0 puan alma ihtimali çok yüksek.
0: Şutukart'ı yener Galatasaray.
3: Anlamadım.
0: Çok rahat yener.
3: Abi bir dakika yapmayın. Şutukart Bundesliga'nın orta halli takımı. Nasıl yener ya?
0: Çok rahat yener.
3: Abi nereden biliyorsun?
0: İç sahada. Biliyor değil. O zaman konuşacağız. Zaten tamam. Kimse bir şey bilmiyor. Tamam.
3: Ben tahmin de diyorum ki yapıyoruz. Galatasaray ilk 4 maçta Galatasaray'ın ilk 4 maçta alacağı maksimum puan 1'dir. Gruplarda alacağı maksimum puan 5'e geçmez.
2: Evet. Sinan abicim.
4: Buyur canım.
2: Biraz önce Barış Alper konusunda sizin sözünüz yarım kalmıştı.
3: Sebebi var. Transfer politikası korkunç yanlış. Ceketin harika Fransa'dan gömlek, pantolon, mantolon rezillik. Ceketin harika Terzihan'dan ama pantolon İşporta'dan. Devam ediyorum. Ofansif olarak Türkiye'nin en iyi kadrosu. Ofansif anlamda. Osimhen, Deniz, Sané, Barış Alper hatta Yunus,
2: Batako.
3: Süper. Defans. Orta sahadaki direnç.
2: Ama hep şampiyon oluyor.
0: Şampiyonlar Ligi'den bahsediyor.
2: Şampiyonlar Ligi kötü değil ki. Yani ne bekliyoruz? Galatasaray çeyrek final mi oynasın? Yarı final mi?
3: Ama 16 takım geçen seneki fikstürle grupta oynadığı takımlarla bunları bir mukayese et bakalım.
2: Peki. Sinan abicim çok özür dilerim.
4: Canım benim.
2: Senin sözün yarım kalmıştı. Kusura bakma.
4: Olur mu iş?
2: Hani Barış Alper mi Deniz Gül mü orada bir
4: şimdi hocaya katılıyorum.
2: Oynayan birisi olarak.
4: İlk defa hocaya katılıyorum.
3: Niye çok takıldın sen bana?
4: İlk defa
0: 15 sene oldu ilk defa hocaya
4: katılıyorum. İlk defa katılıyorum hocaya.
0: Bu bir rekor.
4: Kadroyu bir aynı benim sözlerimin abi. Aynısını söyledi. Ne olursa olsun Deniz Gül'ü niye aldığını sana onu da söyleyeyim. Niye almıştır? Bu uzun bir maraton. 40-45 tane maç var. 55
2: gibi.
4: 40-45 işte. Evet neyse. Bunlara zaten oynayacak, ona sıra gelecek. Önce onun bir Türkiye Ligi maçında, Süper Lig maçta belki Anadolu takımıyla, içeride belki Osimhen yok.

0: Icardi'nin yoksa ve yani yedek olarak anlamında diyorum. Onunla başlarsın. Çünkü niye? Depar atar. Stoperleri zorlar. Sağa sola deplase olur. Her anda bir şey yapacak umuduyla oynatırsın onu. Ama bugün kötü oynar. Haftaya yine onu oynatmak zorunda kalırsın. Yine bir şey yapacak diye oynatmak zorunda kalırsın. Çünkü Barış Alper bu. Yani her an bir potansiyeli var. Her an bir şey yapacak potansiyeli var. Normalde ben de aynı olsam Okan'ın yerinde. Onunla başlarım. Leo, Sané. Arka taraf işte kim idmanda iyiyse onlara göre bakalım. Ama önemli olan o üçlü öyle koyarım. Bence şu an en makbulü de onun oynaması.
1: Biz seninle hep konuşuruz. Özür dilerim Sinan abicim. Şimdi Galatasaray taraftarını en iyi Necati bilir. Biz biliyoruz burada. Bu Sporting Lisbon karşısında bir Allah korusun bir farklı mağlubiyet 3-0, 4-0 gibi olabilir, olduğunda olabilir ilk kime yazar orada, kimi söylerler?
0: Kimi?
1: Barış Alper'e derler.
0: Hayır, şimdi Barış Alper
1: şu anda zaten çok kırılgan yerinde. Bir kişiye söylemezler.
0: Ay, çok kötü oynarsa
1: hemen ona mal ederler. Yani öyle bir taraftar var Galatasaray'da
0: çünkü. Kötü oynarsa zaten bakın. Şimdi Sanchez çok kötü oynar. Abdülkerim Bardakçı çok kötü oynar.
2: Burada evet. Orada da derler. Burada senin aslında en korkacağın adam bence Avrupa maçlarında Abdülkerim.
0: Evet. Onlara yani şu haybe ya. Avrupa maçlarında bu nereye yazar biliyor musun? Buradan yönetime dalarlar.
1: Yönetime dalarlar.
0: Yani niye kardeşim bu takıma niye stoper almadınız diye. Birinci o. Çünkü yönetime başladılar. Yine söylüyorum. Yani neden bir stoper istemedi Okan Buruk bilmiyorum. Veya istediği almadılar mı?
1: Bitşebi. Ama yani Bitşebi.
3: Şabu'yu aldılar.
0: Bitşebi. Yetmez. O
2: kim
0: değil.
2: Kim o? Ben
0: o değil.
1: Abi Leipzig'ten aldılar. Bitşebi.
0: Öyle bir adam.
1: Öyle bir geçen sene 11 maç.
0: Şimdi ilk Sanchez'in geldi.
2: Ben onu oynatırım.
3: 40 milyon 50 milyon abi. İyi bir stoper.
0: Tabii doğru. Yani biz atıyoruz tabii de. Yani kolay değil bu transferde yani. Tabii. Paralar çok yüksek rakamlar. Şimdi ya Singo, aldığınız adam diyorsunuz. Adı geçmiyor şu an. Ama stoper alındı diyoruz.
1: Evet.
0: Biz öyle değil. Biz ne diyoruz burada? Banko
1: geniş kadrosunu versenize Galatasaray'ın arkadaşlar.
0: 40-50. Singo denilen bir adam aldın abi.
2: Evet. 30
0: adam abi. Karton adam çıktı ya. İnanılır gibi değil ya. Yere göğe koyamadığımız müthiş futbolcu dediğin adam. Bu da şans. Bu da transfer de bir şans.
3: Artık ondan çıkmaları
0: onun
3: lazım
0: için
3: abi.
0: Ben hoca gibi çok vayım düşünmüyorum Galatasaray maçında. Yani Sporting iyi takım olabilir. Birazdan Fenerbahçe'ye de geleceğiz. Mesela Roma da çok şey bir takım.
1: Sporting'in ilk 11'ini verseniz size zahmet.
3: Sporting'de Panathinaikos'ta Sinan abi çalıştığımız iki oyuncu var. Panathinaikos'taki performansları 35-40 milyon ikisini oraya yönlendi. Sağ bek Vayanidis, santrafor Fotis Ioannidis. Fotis çok yetenekli, inanılmaz bir oyuncu. İkisinin toplam paketleri 35-40 milyonu buldu diye hatırlıyorum. Tam bilmiyorum.
2: Hangisi
3: baksın
2: bu,
3: arkadaşlar.
1: Yok, burada yok.
3: Yok.
1: Fresneda, Debas, Inacio.
3: Gerçek santraforları Luis Suarez.
1: Luis Suarez.
3: Fenerbahçe anlaşmıştı.
1: Gonçalves.
3: Daha önce.
1: Yani arkadaş Dumbia. Altimira. Evet, bak bir şey söyleyeceğim. Luis Suarez Fenerbahçe ile hatta açıklaması da var galiba. Bir röportajı da var.
0: Ertem'cim bu maçtan çok korkmamak lazım. İkinci hafta Barcelona geliyor buraya. O Rafinha'yı falan bir gördünüz mü? özetleri falan, gollerini
1: bugün
0: falan.
1: Bugün de 5-0 mı? 4-0 mı?
2: Birinci Şampiyonlar Ligi olan Sporting Lisbon ve sonra takip eden Barcelona maçlarında Galatasaray en az 5 gol yer.
1: Bir daha söyler misin? Kalan diyorum.
2: Galatasaray'ın ilk iki Şampiyonlar Ligi şu şekilde. Lisbon'la, Sporting Lisbon'la, Lisbon'da, Barcelona, İstanbul'da. İki takımı, iki maçta toplamda Galatasaray en az 5 gol ve üzerinde gol yer.
1: Allah göstermesin.
2: Ne var bunda?
1: Ne var? Var mı hocam? Allah göstermesin.
3: Tamam, ben neye katılmıyorum?
1: Allah korusun.
2: Neye katılmıyorsunuz?
1: Peki, bir Fenerbahçe'ye gelelim ama yani şu anda bilmiyorum. Herkes tahkim kurulu üyesi, herkes daha doğrusu Ertem, PFDK Roma üyesi olmuş. Roma'nın dün grafiğini gördünüz mü? Evet, şu Roma
0: hiç
1: gelmiş ya.
0: Hiç yenilmiyormuş.
1: Yeni 3 maç oynadılar.
3: Dünkü maçı görmen lazım.
1: Bir ekrana getirdim.
3: 1-0 mağluplar.
1: Roma Atalanta maçı istatistik.
3: 90 artı 5'e kadar 2 tane attılar, kazandılar.
1: Sinan abi tam ekran versene. 39 şut. Atalanta kalesine. Bu arada Roma'nın teknik direktörü Gasperini, eski Atalantalı.
3: Atalantalı eski.
1: Dün 90'a kadar 1-0 mağlup durumdalardı. 1-1 oldu. 2-1 oldu maçın. Sonrasında geniş özetini seyrettim ben.
0: Bak şey daha çok koşmuş Atalanta.
1: Atalanta
3: her zaman daha çok koşar abi.
1: Şöyle istatistikler dün İtalya'da da çok konuşuldu. 39 şut, 6 şut.
0: Korner var. Nerede korner?
1: Kornerler de var.
0: Korner
1: 14'e 1'di galiba abi, yanlış bilmiyorsam. Rakip, 14'e 1'di. O
3: bak rakip ceza sahasında
1: 14'e 1'di diye biliyorum.
3: Bak rakip sahada topla buluşma ceza alanında 78.
1: 78 rakip ceza sahasında topla

0: unutma.
1: Korner çok, korner yoktu mu orada?
2: Korner 14 olması lazım, hemen söyleyeceğim. Bir saniye. Ben 14'e 1 diye biliyordum.
1: Çok fena.
2: Malen onu niye vermemişiz bilmiyorum. Yani bir dakika.
3: Çok
2: bir
3: açılsın.
4: Bir şey daha söyleyebilir miyim? Buyurun. Çarşamba gecesi Galatasaray ve Perşembe gecesi Fenerbahçe'dir. Rakiplerinden toplam yiyecekleri gol sayısı en az 5 olur.
2: Hocam zevk mi alıyorsun?
4: Hayır.
2: Ciddi söylüyorum.
3: Ya 5 atarsan
2: hocam. Hocada şöyle bir hocam, şey var. Hocam zevk alıyor.
1: Hocam sen...
2: Şu testere müziğini verseniz de ne olursunuz?
1: Bir dakika dur, bir dakika. Hocam sen...
2: Serkan.
1: Sadist misin?
4: Yok.
2: Var var.
1: Hocam sen de... Bir sadistlik var, siziyorum biliyor musun?
4: Nereden istiyorsun? Sana yani, 40 senelik arkadaşımızın sana
1: hiç... Ama yani Sinan abi, çarpışı 5 gol niye yazık, günah ya, yemeyeyim
4: ben,
1: ya.
4: Ben bak, anlamadığınız bir nokta var. Ben de öyle bir dilemiyorum. Keşke Galatasaray 3-0 yense, Fener de Roma'yı 5-0 yense. Mutlu olurum.
2: Hayatta inanmam. Mutlu olacağını hayatta inanmam.
3: Olur olur olur.
2: İnanayım mı?
3: İnanmam.
1: Bir dakika, sen geçen hafta... Fenerbahçe Lyon'u eler dedin mi?
4: Dedin, tebrik ediyorum. Dedin.
1: Bak tersi çıkacak.
4: Tamam şimdi. Ama şimdi tekrar söylüyorum. Bak tekrar söylüyorum. Acı ama gerçek. Çarşamba gecesi Lisbon'da bir maç oynanacak.
3: Evet.
4: Doğru mu? Sporting Lisbon Galatasaray.
2: Evet.
4: Perşembe gecesi saat 20'de Kadıköy'de Fenerbahçe Roma ile oynayacak.
2: Evet.
4: İki takımın yiyeceği toplam gol sayısı bir elin parmaklarından fazla olacak. Yani ne demek bu? 5 hadi diyelim.
3: Evet.
4: Yani şu olabilir. 5, 6, 7 gibi bir sayıyla gol yiyecekler. Atacakları golleri bilmem. Yani örnek mi söylüyorum? Mesela Galatasaray 3-0 kaybedecek. Fener 2-2 berabere kalacak ama yine 5 gol yemiş olacak.
3: Anladım.
4: Sizinle bir oyun oynayalım mı?
3: Oynayalım hocam, hadi.
4: Ama kazanan bir sonraki kapıdan çıkacak.
2: Weinstein.
4: Beyler, ellerinizi keseceksiniz, orada terazi var. Kim daha fazla kanı doldurursa kapıyı o kazanır. Ne anlatıyor, hatırlatıyor size bu?
3: Oho, testere.
2: Evet.
4: Evet. Şimdi devam ediyorum.
3: Anahtarı bulan?
4: Anahtarı bulan, kapıyı açacak ötekisi gitti.
3: Ya ne diyorsunuz, hadi ya bir maç
4: tekrar konuşuyoruz. Tekrar.
3: Eller kesildi, kanlar.
4: Galatasaray.
3: Manyak mısınız ya?
4: Bir dakika, Galatasaray.
3: Eller kesildi, kanlar
4: atıldı. İlk 3 maçta alacağı maksimum puan 0.
3: Maksimum çok yani. Sıfır çok mu?
4: Sıfır alacak işte. İroni yapıyorum. Yiyeceği gol toplamı en az 7.
3: Bence totem yapıyor.
2: Ben artık şuna inanıyorum. Hocam baba tarafından Barcelonalı, anne tarafından Lisbonlu.
4: Beyler.
2: Ondan sonra kesim var.
1: Dayı tarafından
2: bir Fransızlık da var.
3: Romalı da oldu.
2: Romalı da oldu.
4: Bunlar kolpa konuşmalar. Fenerbahçe'ye veriyorum. Galatasaray Sporting deplasmanı, Galatasaray içeride Barcelona, Lille deplasmanı toplam yiyeceği
2: dur, gelsene bir, gelsene bir, Galatasaray'a gelsene hocam. Heh. Dur bir dakika, ne olur.
4: Söyle.
2: Oraya bakalım.
4: Bakıyorum.
2: Hocam ben... Sporting Lisbon Galatasaray.
4: Doğru söyle. Evet. Söylüyorum.
2: Söyle.
4: 3-0, 4-0 veya 5-0 gibi bir sonuçla biter.
2: 3-0, 4-0, 5-0.
4: Lisbon.
1: Galatasaray gol atamaz mı?
2: 0 puan.
4: Evet.
2: Galatasaray Barcelona.
3: Klima yaştıralım mı? İster misin?
1: Soğuk ya, ayaklarım mı oluyor ya?
4: 2-0, 3-0 gibi bir skorla
2: Barcelona.
4: Barcelona.
2: Tamam, oradan da puan yok. Lille Galatasaray.
4: En az 2 farklı kaybeder Galatasaray.
2: Oradan da puan yok. Galatasaray evet. Stuttgart.
4: 1 puan alırlarsa zaten Galatasaray Stuttgart maça çıkarken
1: çok zor maç.
4: Okan sallanıp çıkacak. Tribünler öyle çıkacak. Dursun Özbek yelken açacak.
2: Şu Galatasaray Stuttgart'a 1 puan yazabilir miyim müsaade ederseniz?
4: 1 puanı yazabilirsen iyimser söylüyorum. Öpüp başına koy.
2: Yazayım mı?
4: Ya, hadi ayağın alsın yaz.
2: 1 puan. Galatasaray Aston Villa. Unai Emery ve...
4: Hadi buna da 1 puan yaz.
2: 1 puan. AEK Galatasaray Yunanistan.
4: Hadi buna da 1 puan yaz.
2: Galatasaray Feyenoord.
1: Hocam 3 olsun
4: hadi
1: be.
4: Hadi 3 yaz.
2: 3 yazalım
4: hadi
2: artık.
4: Hadi 1,5 yaz istiyorsan. 1,5 üstü döner olsun ha.
2: Plan vereyim mi yanında? Ver. Hocam 3 puan ya, ne yaptın ya?
4: Ne yaptın?
2: Paris Saint Germain Galatasaray hocam.
4: Eğer Paris o maçı kazanmak zorunda olursa 5 olur. Ha Paris ununu eler, rakibine göre kendi ayar vermek isterse yedek takımla çıkar ama yine yener.
2: Ya hocam.
4: Çünkü Paris Saint Germain yedek takım.
1: Kaç puan oldu Erto?
2: 3, çok 6 puan.
4: Abi bu hayır. Bu maksimum.
2: Maksimum.
4: Normal söyleyeyim mi?
2: Normal söyle. Dur bir daha şu dur. Lille Galatasaray'dan sonra bir daha o zaman. Normal şartlarda.
4: Bu en iyi. 6 puan en iyi.
2: Tamam. Sporting Lisbon Galatasaray.
3: Realizm. 0.
2: 0. Galatasaray Barcelona. 0. Lille Galatasaray.
4: 0.
2: Galatasaray Stuttgart.
4: 1.
2: 1. Galatasaray Aston Villa.
4: 0.
2: 0. Galatasaray Feyenoord.
4: Hayır, ayık var.
2: AEK Galatasaray.
4: 0.
2: 0. Galatasaray Feyenoord.
4: 3.
2: 3. Paris Saint Germain Galatasaray.
4: Kuyruklu 0.
2: Kuyruklu 0. Hocam 4. Bayağı aldı 4 puan.
4: E tamam işte. Demek ki 4 ile 6 puan arası. Ha, hocam 8 maçta olabilir. Yani şey, şu Stuttgart'a verilebilir.
2: Evet. Peki, yapıyor sonra. Ya Fenerbahçeli Abdülkerim abime sorayım. Yapıyor sonra. Fenerbahçeli Abdülkerim abiye soruyorum. Sporting Lisbon Galatasaray.
3: Sporting kazanır.
2: 0.
3: Öyle hocanın dediği gibi 3-3 falan değil maç. Bayağı 2-1 falan hani çöküş. 2.
4: Galatasaray atacağı korner sayısı 1-2'yi geçmez.
3: Ya, sen de burada Sporting'de.
2: Necati'ye baksana.
4: Ya niye gülüyorsunuz?
0: Hocam ben bayılıyorum böyle demene. Çünkü dediklerin hep ters çıkıyor.
2: Sporting Lisbon Galatasaray Abdülkerim abi 0 dedi.
3: Evet.
2: Galatasaray Barcelona.
3: Barcelona kazanır.
2: 0. Yani. Lille Galatasaray.
3: Bu maç berabere biter.
2: 1. Galatasaray Stuttgart.
3: Berabere biter. Galatasaray Stuttgart'ı yener.
2: 3. Galatasaray Aston Villa.
3: Galatasaray Aston Villa maçı berabere biter.
2: AEK Galatasaray.
3: Galatasaray kazanır.
4: Atina'da.
2: 3. Evet. Galatasaray Feyenoord.
3: Galatasaray kazanır.
2: Paris Saint Germain Galatasaray.
3: Paris Saint Germain kazanır.
2: 3, 6, 7, 10, 11 puan Fenerbahçeli Abdülkerim abi. Bak.
4: Yeter. Yeter 11 puan.
2: Gruptan hocam muhtemelen AEK aldı ben sana söyleyeyim. Çıkarır.
0: Gruptan çıkardın bravo.
2: Hocam.
3: Ya 11 24'de, ama.
0: 24'de
2: 11 puana rahat çıkar.
0: 24'de
2: soktu. 24'de soktu.
3: Bak bir söyleyeyim ama hani AEK ya da Aston Villa maçlarında biraz çekiniyorum fazla yerde. Hani oradan olmazsa 9'da falan kalabilir yani. Ama mantığım böyle el veriyor benim.
4: Bir rüyam var. Temenni değil. Temenni değil. Rüya bu. Öngörü diyelim. Öngörüler doğru çıkacak diye bir kural yok. Zaten benim de çıkmadığı çok zaman olmuştur bilirsiniz.
3: Evet, evet.
4: Örneğin Lyon en yakın mesafede.
3: Evet,
4: Lyon.
3: Evet, evet.
4: Galatasaray için uluslararası arenada sonun başlangıcı çarşamba gecesi başlıyor.
0: Hocam birçok...
4: Bak Galatasaray Türkiye'de şampiyon olamaz.
2: Birçok izleyicimiz sana selam ve sevgilerini gönderiyor.
4: Galatasaray Türkiye'de şampiyon...
2: İyi jenerik senaryo öyle değil. Tatlı bir senaryo.
4: Türkiye'de Galatasaray şampiyon olamaz demiyorum. Yine en önemli favorilerden biridir. Türkiye için konuşuyorum. Ama şu Şampiyonlar Ligi grubunda Galatasaray 7-8 puan filan alsın ben diyeceğim ki...
3: Yani
4: İkinci Fatih Terim doğuyor Okan için. Sen de bir şeyle doğdun. Pembe ne derler ona?
2: Evet iç çamaşırıyla.
4: İç
2: hocam
4: çamaşırı.
2: Bir reklama acil reklam geliriz beni öldürecek. Reklam reklamdan sonra geliyor sadece.
5: Terzi Ayhan'ın sunduğu Beyaz Futbol devam edecek.
6: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Doktordan tertemiz.
8: Abi eczacıyım ben.
7: Hasarsız boyasız.
8: Esat abi iner misin arabadan? Bak alıcı geliyor.
9: Nereden geliyor?
8: Aman abi ayak. Aracı sensat.com'a koydum abi.
9: Sensat.
10: Kusura bakma Esat. Artık Türkiye'nin yepyeni bir ilan platformu var. Sensat.com. Otomobille, motosikletle karada, motor yatla, yelkenliyle denizde. Sensat.com herkesin hizmetinde. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
11: Ben futboldan anlarım. Ben stilden de anlarım. Ben Ahmet Çakar'ım. Herkes takım elbise giyer ama herkes takım elbise seçemez. Ben seçtim. Terzi Ayhan Classics.
12: Taraftarlık yalnızca bir takım tutmak değil, bir spordur. Biz değil, bilim söylüyor. Maç izleyen bir taraftarın nabzı 140'ı geçiyor. Neredeyse 540 kalori yakıyor. Kan ter içinde, heyecanla izlenen maçlar. Bir saniye yerinde duramayanlar. Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuyla yaşasın futbol, yaşasın taraftarlar.
13: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
14: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
13: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
14: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
15: Abi ne yapıyoruz şu an?
16: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
17: Bu da hala peşimde ha.
18: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
19: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. inanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
9: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
20: 9 kere 6.
21: 54.
20: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
21: Dik.
20: Bucbucu kokur.
21: Zehir gibi.
20: Aksesli olalım.

0: çift para. Akses 25 yaşında.
1: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Damla?
3: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Siparişiniz
7: ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: 3, 2, 1...
10: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar. Dolap boş ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi... Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere... Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için... Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere... Pestisit analizli meyve ve sebzeler... Getir Büyük'te.
11: Son düzlükte muazzam bir mücadele... Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
12: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u.
13: 30. yıla özel bir alana bir bedava.
14: Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
15: Domino's'u hoş geldin.

0: telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
0: Evet.
3: Okul masrafları da gelecek.
4: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
5: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın, 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektrik

0: Beklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Damla?
4: Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
2: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Rahat, klas ve etkileyici. Her gün özel hissedeceğiniz takım elbise ve damatlıklar. 3.499 liradan başlayan fiyatlarla Terzi Ayhan Classics mağazalarında.
7: Doktordan tertemiz.
8: Abi eczacıyım ben.
7: Hasarsız boyasız.
8: Esat abi iner misin arabadan? Bak alıcı geliyor.
9: Nereden geliyor?
8: Aman abi ayak. Aracı sensat.com'a koydum abi.
9: Sensat.
10: Kusura bakma Esat. Artık Türkiye'nin yepyeni bir ilan platformu var. Sensat.com. Otomobille, motosikletle karada, motor yatla, yelkenliyle denizde. Sensat.com herkesin hizmetinde. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
11: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
12: Terzi Ayhan'ın sunduğu Beyaz Futbol devam ediyor.
13: Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Beyaz Futbol devam ediyor. Masa karıştı biraz. Böyle sevgili... hocam o ne ya? Evet. Çok teşekkür ederiz bize. Onları birazdan vereceğiz hocam. Bir Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Evet. Fenerbahçe'de... Sinan abi sizin yarım mı kalmıştı reklama giderken?
14: Neymiş?
13: Konuşurken
14: abi, abi bir şey söyleyeceğim. Sinan'la Necati de puan söylesinler. Biz
13: tabii maçları, tabii Sinan abi yarım kaldı onu için diyorum.
14: Biz maçları
13: reklama
14: söyledik
13: gittik ya
14: başlamadık biz. Biz söyledik. Evet, ben bir, söyledim Ahmet Hoca da söyledi.
13: Biz bir, başlamadık. Sinan abiden puanları kaldırma, puanları söylemesini rica edeceğim bir. Sinan abim.
14: Oğlum kağıt önünde tabela yok ki neyi kaldıracak?
15: Sporting Galatasaray.
14: Yalandan öyle deme ya.
15: Galatasaray... Ya 1-1 ya 2-1 kazanır.
14: Oo. Ama biz puan
16: bir
14: söyleyeceğim.
16: Puan söyle. Puan. Bir puan de 3 puan.
15: 1 puan en kötü.
14: 1 puan.
13: 1 puan deriz Sinan abi.
14: Bak biz
13: Galatasaray
15: 0.
13: Barcelona
15: 0.
13: Lille Galatasaray
15: 0.
13: Galatasaray Stuttgart
15: 3.
13: Galatasaray Aston Villa
15: 3.
13: Oyt. AEK Galatasaray
15: 1.
13: Oh. Galatasaray Feyenoord
15: 3.
13: Of. Paris Saint-Germain Galatasaray. Bu arada Paris Saint-Germain garantilerse
16: tabii o avantaj.
13: Yani U19 takımıyla falan çıkar inşallah da garantileyecek zaten. 0 3 4 7 8
14: 11 11 Sinan bana
13: Sinan abi,
14: o yaptınız.
13: 3 6 9 10 11.
14: Ben kaç dedik abi ben kaç
13: 11.
14: Sinan'la biz aynı puan verdik 11.
16: Ben 4
13: tamam,
16: dedim.
13: Bir şey demedim
16: ben
13: ya.
16: 4.
14: Sen bu 4 dedin.
13: Sinan Ahmet Hoca 4 puan dedi.
16: O da yani hani ayağın alışsın.
13: İyimser, ya. Ülkerim abi 11 puan 10, dedi. 12, Ahmet Çakar
14: 18,
13: 4 puan dedi.
14: Necati
13: Şaşmaz'a geçelim. Necati Ateş'e geçelim. Necati Şaşmaz dedi.
14: Necati'yi yorma ben.
17: Kurtlar Vadisi değil burası lütfen. Beyaz
13: ya burası Kurtlar Vadisi.
14: Ertem. Necati'yi hiç yorma. Oraya direkt 8
13: bir
14: maç.
13: Bir Kurtlar Vadisi müziği istiyorum.
14: Bırak Kurtlar Vadisi laf söylüyoruz ya.
13: Buyurun abi.
14: Necati'yi kardeşimi yorma. Bugün yorgun. Oraya 3-8 maç yok mu? 3 kere 8 24 yaz. Geç.
13: Evet Necati.
14: 3 kere 8 24.
13: Necati.
16: O futbolu.
13: Necati.
14: 3 kere 8 24. Ha,
16: hayır
14: ha.
16: Öyle demeyecek bence.
14: Bak.
13: Necati Ateş.
17: Bakalım.
16: Buyur kardeşim.
14: 3 kere 8.
13: Necati.
17: Abi bakacağız.
14: 3 8 24.
13: Bizim Şampiyonlar Ligi müziğimiz Kurtlar Vadisi.
17: Ben Şampiyonlar Ligi'nde çok oynadım. Hocalık da yaptım.
13: Evet yani Şampiyonlar Ligi müziğimiz anladım. Doğru söylüyor. Oraları Şampiyonlar Ligi. Necati Ateş.
17: Gollerim Sporting... de var. Liverpool'a filan.
13: Var. Tromsø maçında oynamış mıydın?
17: Çamurda.
13: Ya böyle bir şey yok ya. Ya Allah, o nasıl maçtı ya? Evet abi, o inanılmaz bir maçtı.
17: Ben bir ara Ümit Karan'ı seçmeye çalışıyorum. Çamurda görünmüyor.
13: Ümit Karan öyle çamur adam olmuş.
17: Sinan abi anlat lan sen. Topu
13: bizim Hakan Atipoğlu Survivor'da bir böyle çamurdan bir görüntüsü var ya. Aynı onun gibiydi.
17: Aynı onun gibiydi.
13: Hakan'a selamlar, Ümit Karan'a selamlar. Evet. Sporting Lisbon Galatasaray.
17: Şimdi Ahmet hocamın 4 puanına güvenerekten, tersini söyleyerek yol almam lazım. Şimdi Sporting 1.
13: 1.
14: Puan 1. Puan.
13: Galatasaray Barcelona.
17: 3. Bütün dünya o hafta Galatasaray'ı konuşacak.
13: Galatasaray 3 puan.
17: Galatasaray Barcelona'yı yenecek.
13: Hadi inşallah, ağzından bal damlıyor. Lille Galatasaray.
17: 1.
13: 1. Galatasaray Stuttgart.
17: 3.
13: Şu anda Necati'nin istatistiklerine göre...
14: Hayır, şu anda Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyor zaten. İstatistiklere göre Galatasaray.
17: Bakın. Galatasaray dünyada olay yapmayı, yaratmayı sever. Şunu söyleyeyim. Real Madrid Şampiyonlar Ligi kupasını kazandığı yıl içeride Real Madrid'i kök sokturduk. Yenemedik. 1-0 yenildik. Paris Saint Germain'e de 1-0 yenildik. Ama...
14: Abi.
17: Karşı karşıyalar. Kurtovalar çıkarıyor. Yani
13: ama şu anda Florentino Perez'ler ve Sandro Rosell. Sandro Rosell diyorum.
17: Hayır.
13: Bir bırakın beni.
17: Bir
13: şey söyleyeceğim. Şu anda Florentino Perez'le Laporta Dursun başkanı arıyor, diyor ki nasıl başardınız?
14: Aston Villa.
17: Devam edelim.
13: Galatasaray Aston Villa.
17: 3.
13: Şu anda ne hocam?
14: Ya çok oldu. Şu anda Şampiyonlar Ligi tarihinin efsane puan topluyor.
17: Ben Ahmet Hoca'nın genelde tersine gidiyorum.
13: Tamam.
17: Genelde tersi çıkıyor ya, o yüzden.
13: Hocam cümleye şöyle başladı Necati. Ben Şampiyonlar Ligi futbolcusuyum, hocasıyım dedi. AEK Galatasaray.
17: 0.
13: Nasıl ya? Bir yanlışlık var, bir şey oldu.
17: Bilirim. Orayı da iyi bilirim.
13: Yunanistan Panathinaikos, bravo. AEK Galatasaray.
17: Çok iyi takım.
14: Çok ilginç ha.
13: AEK çok iyi takım dedin.
17: Galatasaray Feyenoord. 3 puan.
13: 0. 3, 6, 9, 10, 13, 14 puan.
14: Çok yüksek.

0: Orada ben de 11-14
1: en azından
0: demiştim.
1: Hepsine demedim abi.
0: Bak. 14 puan. Şu anda ama iyi. İlk 8'den...
2: Senin ölçülerine göre iyi.
0: Şu an Necati, ilk 8'de gidiyoruz bu arada.
3: Evet,
0: şu
3: bu anda evet. İlk 3'e girersin.
0: İlk 8'de gidiyoruz 14'te. Biliyorsunuz sevgili seyirciler, 36 sene, takım arasında şöyle bir kuralı bir hatırlatalım.
1: Sen zaten ilk 8'deydin.
0: Sorma. İlk 8 doğrudan gidiyor. 9 dahil 24, 9 ve 24 kendi aralarında playoff oynuyorlar. Ondan sonra 16'ya kalıyorlar. 24 ile 36 arası Allah'a emanet zaten. Onlar evine dönüyorlar.
3: Evet.
0: Şimdi Necati ile Fenerbahçe'ye bir dönelim.
1: Olur.
0: Fenerbahçe. Fenerbahçe'mizi görelim Galatasaray'ımızdan sonra. Fenerbahçe, Roma.
1: Ya Roma çok iyi takım. Ligede çok iyi başladı 3-3 ile. Ama Fenerbahçe...
0: Barcelona da çok iyi başladı
1: Roma,
0: bu arada.
1: Roma kadar iyi takım. Ben Fenerbahçe'nin Roma'yı yeneceğini
0: ciddi düşünüyorum. Ciddi misin? Hadi maşallah. Bismillah. Aston Villa, Fenerbahçe.
1: 0.
0: Fenerbahçe, Sparta Prag.
1: 3.
3: Slavia Prag.
0: Slavia Prag, özür dilerim. Teşekkür 3. ederim hocam. Fenerbahçe, Liverpool.
1: Eski Liverpool değil.
0: 3 puan mı?
1: 0 abi.
0: 0.
1: Yani Liverpool kazanır.
0: Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe, Londra'da oynanıyor. Stamford Bridge'de. Chelsea'nin stadında.
1: Yani Arda'nın takımı çok genç, çok dinamik, çok koşuyorlar, çok yetenekli takım. Yani çok zor geçeceğini düşünüyorum. Yani 1.
0: 1. LASK, Fenerbahçe, Avusturya.
3: 1 dediğin 1 puan mı Necati?
1: 1 puan.
3: Yani birinci takım kazanır demedin. 1 puan.
1: 1 puan alır tamam.
0: LASK, Linz, Fenerbahçe. Bu arada tarih yazdı LASK Celtic karşısında biliyorsun.
1: Fenerbahçe 3.
0: Fenerbahçe 3 puan. Fenerbahçe, Villarreal.
1: 0.
0: Atletico Madrid, Fenerbahçe. 0.
1: Villarreal'i de çok iyi bildiğim için söylüyorum. Yani
0: 3-4-7-10.
1: Müthiş bir futbol oynuyor. Bize de hazırlık maçında yani 3'lük 4'lük.
0: Fenerbahçe ama şöyle gidiyor.
1: Nereye gidiyor?
0: Yani playoff oynuyor. Playoff oynuyor.
1: Ha, çıkardım işte.
0: Evet.
3: Evet, şimdi ben mi geliyorum sana?
1: Kaç yaptık?
0: 10 puan.
1: Fazlasını da alabilir.
0: 10 artı diyorum.
1: 10 artı fazlasını
0: da artı alabilir. 10 diyorum.
1: Shakhtar Donetsk'i de yenebilir.
0: Yenebilir. Peki Ahmet hocam.
3: Buyurun.
0: Fenerbahçe.
1: Ben iki takımımızın da bu arada ilk 24'ün içerisinde olacağını
0: İnşallah.
1: Düşünüyorum.
0: Evet, buyurun. Fenerbahçe, Roma.
3: 1 puan.
0: Aston Villa, Fenerbahçe.
3: 0 puan.
0: Fenerbahçe, Slavia Prag.
3: 3 puan.
0: Fenerbahçe, Liverpool.
3: 1 puan.
0: Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe.
3: 3 puan.
0: LASK, Fenerbahçe.
3: 3 puan.
0: Fenerbahçe, Villarreal.
3: 1 puan.
0: Atletico Madrid, Fenerbahçe.
3: 0.
0: 3, 4, 7, 8, 11, 12. 12 puan.
3: Yani Galatasaray'dan 8 puan fazla.
1: Bravo hocam.
4: Güzel hocam, uyumlu ama. Bayağı uyumlusun.
3: Vallahi. Hayatta uyum yoktur.
4: Ya çok iyisin.
0: Evet.
3: Mesela
0: evet.
3: Senle ben bir miyiz? Dün akşam programını izledim. Neydi o puzzle'ların güzelliği? Biceps kası.
0: Bir şey söyleyeyim
3: mi? Ona geleceğiz.
0: Instagram'da en az 70 milyon böyle bir şey yok. Birazdan Sinan abiden fıkra da rica edeyim. Fıkra mı yoksa pazı mı?
5: Ne güzel oynatıyor biliyor musun pazılarını?
0: Sinan abicim, efendim? Ekrandasın. Fenerbahçe, Roma.
4: Fenerbahçe kazanır 3 puan.
0: 3. Aston Villa, Fenerbahçe.
4: 0.
0: Fenerbahçe, Slavia Prag.
4: 3.
0: Fenerbahçe, Liverpool.
4: 1.
0: Shakhtar, Fenerbahçe.
4: Shakhtar kazanır.
0: LASK, Fenerbahçe.
4: 1.
0: Fenerbahçe, Villarreal.
4: 0.
0: Atletico Madrid, Fenerbahçe.
4: 0.
0: 1, 2, 5, 8.
1: Çıkamıyor.
0: Evet.
4: Keşke çıksın, belki bir tane kazansın.
3: Apocuğum siz ne diyorsunuz?
0: Abdülkerim abi tamamen...
5: Objektif.
0: Objektif.
5: Evet.
0: Bilimsel.
5: Bu Roma maçında Gezal oynamıyor değil mi? Şey Gezal diyorum.
3: Gendouzi oynamıyor. Hayır.
0: Yok.
5: Oynamıyor değil mi?
0: Yok.
3: Aston Villa'da da yok.
1: Şey de yok. Asensio da yok.
0: Asensio da yok.
5: Asensio da sakat değil mi, oynamıyor?
0: Talisca da yok.
1: Talisca da yok.
5: Taliska'yı söyleme. Vallahi ağlayacağım. Sinirden masaları kıracağım, camları kıracağım. Fenerbahçe, Roma. 1 puan.
0: 1.
5: Evet.
0: Aston Villa, Fenerbahçe.
5: 0.
0: Fenerbahçe, Slavia.
5: 3.
0: Fenerbahçe, Liverpool.
5: 0.
0: Shakhtar, Fenerbahçe.
5: 3.
0: LASK, Fenerbahçe.
5: 3.
0: Fenerbahçe, Villarreal.
5: 1.
0: Atletico Madrid, Fenerbahçe.
5: 0.
3: Çok yakınız ha.
0: 1, 4, 7, 10, 11.
5: 11 benim.
0: Çıkıyoruz benim Allah aşkına.
5: Senin de mi 11?
3: 12 benim.
0: Çıkıyoruz.
1: 11 bazen çıkarmayabiliyor
5: senin,
1: yani.
5: Senin daha fazla Ahmet Hoca
0: İnşallah
5: 12.
0: İnşallah çıkıyoruz. 12.

0: 12 ile mi?
1: Ben Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı Londra'da diye oynanacak
2: tarafsız
1: ya.
2: Tarafsız sağ ya.
1: Onun Shakhtar, için Fenerbahçe'yi orada
3: Shakhtar Civa gibi takım
1: Londra'da çok, olması. Çok,
3: abi acayip genç oyuncular.
2: Piran gibi
1: lazım. Abi biliyorum canım Shakhtar takımı iyi. Ya tabii ya. Şimdi, ama ben mesela Lask, maçın Londra mesela maç Ukrayna falan Wings garip bir yerde oynarsa. Ben
2: Liverpool'u yenebilir. Yani belki yani bilmem.
1: Ben Fenerbahçe'nin Lask'ı da yeneceğini düşünüyorum.
3: Eski Liverpool değil abi, yenebilir ya. Öyle diyorlar ya.
1: Avusturya'da yeneceğini
2: düşünüyorum. 19 numara hazır mı?
3: Biri yenince eski
2: İsmail Hoca şöyle bir şey söylemişti. 19 numarayı bir verelim mi? 19. 19 hazırsa Serkan'cığım. Ekrana getirelim. Evet.
4: Futbolda trend. 5 tane takım var. Paris Saint-Germain, Bayern Münih, City, Barcelona ve Arsenal. Bu takımları izlerlerse taraftarlarımız nasıl futbol oynanıyor? Modern futbol, pozitif futbol. Bizim de o gün oynattığımız futbol bunun aynı bir benzeriydi. Ya bu seferki gelişimizde tabii ki o günkü oynattığım futbolun birkaç daha üstüne ilavelerimiz olacak. Çünkü trendi biz ekip olarak çok yakından takip edebiliyoruz. Bugün dünya...
1: Hangi maçı söylüyor bunu?
3: Daha genel için,
2: 99 genel puanlı dönemde öyle bir futbol oynuyorduk diyor. Şimdi aynısını oynayacağız.
1: Dün gece yaptıkları gibi mi? Dün gece oynadığı gibi mi?
2: Dün gece öyle oynamadılar hocam.
1: Olur arada öyle şeyler.
5: Olur hocam. Tamam futbol evet, olur.
2: İnşallah İsmail Hoca güveniyoruz. Fenerbahçe'miz Şampiyonlar Ligi'nde kazanır. İnşallah Roma çok tehlikeli ama Fenerbahçe'de Fenerbahçe. Bunu da unutmayalım.
1: Roma'yı
2: Gasperini ya gibi çok önemli bir teknik adam var.
0: Şimdi Galatasaray'a 4 derken Fenerbahçe hangi mantıkla 12 dedin 11?
1: Rakiplerini şey görüyor.
5: Futbol mantığı.
1: Fenerbahçe'nin rakiplerinin.
3: O sizin olsaydı. Ben de Ahmet Hoca'ya güvenerek 14 puan yaptım. Çünkü Ahmet Hoca ne derse tersi çıkıyor ya.
5: Fenerbahçe... Bir de şu var abi. Fenerbahçe'nin oynayacağı rakiplerle Galatasaray oynayacağı rakipler arasında büyük fark.
2: Roma'nın kadrosunu verir misiniz?
5: Zorluk Galatasaray'ın.
3: Katılıyorum hocam. Bence de
2: Roma'nın zor kadrosu da bu. Malen çok acayip. Sule, Dybala, Cristante, Kone, Wesley, Molina, Mancini, Endika, Hermoso. Hermoso'ya çok dikkat peki, etmemiz lazım. Çok sürpriz çıkışları var.
3: Bu takımın en iyi oyuncusu kim sence?
2: Malen ve Sule.
3: Kone.
2: Kim? Kone orta saha.
3: Fransa milli takımının da orta sahası.
1: Müthiş bir orta
3: müthiş bir oyuncu ama
2: Sule de çok etkili ya, ama sahada.
3: Üçlü var ya. Bir arada oynuyorlar. Üç santrafor gibi. İnanılmaz. Bir tarafta Molina, diğer tarafta Wesley. Çabuk iki oyuncu. Acayip. Yani Malen'i tutamıyorsun zaten. Hem milli takımda Hollanda'da atmaya devam ediyor. Hem Roma'da atmaya devam ediyor.
1: Geçen hafta mıydı? Üç tane mi ne attı?
3: Sürekli atıyor abi.
1: Hat-trick yaptı,
3: çok çabuk,
1: şey
3: çok hızlı. Backstopper arasına inanılmaz giriyor Sinan abi. Böyle bir adam olamaz. Çabuk abi ve çok yetenekli. Yan topları çok iyi. Mancini.
2: 13 Endika numarayı bir verebilir misiniz? 13
3: çok
2: numarayı.
3: Çok ama hocaları,
2: Roma,
3: hocaları çok iyi.
2: Bu akşama kadar böyleydi. Juventus, Milan 1-1 berabere kaldılar. Onu söyleyelim. Inter, Napoli'ye karşı 2-0'dan 3-2'lik galibiyet. Como 1-0 mağluptu 4-1. Orada zaten Nico Paz denen bir yeni Messi var. Milan'da işler bilmiyorum yine aynı şekilde gider mi ama Roma Gasperini farkını gösteriyor. Şimdi evet önümüzdeki haftanın maçlarına geçeceğiz.
1: Çok doğru.
2: Hem hafta
1: bir dakika durur musun?
2: Evet. Şampiyonlar Ligi müziğini alabiliriz.
5: Yıllardır Şiran'ı 40 yıldır tanırım. 15 yıldır da program yapıyoruz. Pazı, göğüs kası.
2: Al müziği arkadaşlar.
5: Sırt kası. Kalça kası, omuz kaslarına baktığımızda Sinan gerçekten bir efsane. Yıllardır konuşur, der ki ben şöyleyim, böyleyim, Mike Tyson, Mike Tyson.
1: Mike Tyson'ı dövdüm dedi.
5: Mike Tyson'ı dövdüm falan dedi. Şimdi
3: bu konu bana
5: sözün
3: gelir.
5: Bittiği yerdeyiz arkadaşlar. Sinan bazı şeyleri anlayacak. Yaştasın. Zamanı geldi Sinan. Şimdi senden rica ediyorum. Şunları giy.
0: Ben bileyim abi.
5: Hay öyle onları geçeceksin. Hep öyle olur.
2: Ne oluyor?
0: Ya vallahi abi.
5: Bağırmaz.
0: Alacaksın ya. Ağırmaz olur mu?
3: Kötü bileyim.
0: Biliyor bak bileyim
1: abi. Solu giy bir tane giy.
0: Bandajı da sarmadım. Bileyim
1: tek
0: abi.
1: Tek solu giysene.
0: Yok ha.
1: Bir tane giy sol.
3: Bileğe kötü ya.
1: Solu giy abi bir tane.
0: Mesela... Solu giymez miyim ya zevkle?
1: Abi solu ya.
5: Yıllardır hiç reklamımızı yapmadık. Hep Sinan'ı dinledik.
0: Yaparız yani.
2: Sinan abi sol, şöyle yapmış adam. Sinan abi.
1: Sol ya. Solu te giysene abi solunu.
0: Yok şey.
1: Solu giy sahilin kötü. Solu giy.
2: Cenk Aygün abimize, Cenk Aygün hocamıza çok selamlar. Türkiye Kickbox.

0: Federasyonu.
1: Evet.
0: Başkanımıza selamlar.
1: Erdinç Aygün. Milli takım
2: antrenörü. Sen giymeyeceksin.
0: Erdinç Aygün.
1: Sen giyiyorsun.
0: Cenk Aygün.
1: Apo'yla giysene. Vallahi sakat. Ya bileyim
2: Apo, sen bileyim.
1: Nasıl giymezsin ben ya?
0: Peki o zaman.
3: Giyemem ki Apo'ya. Yok hocam. Vuracak halin yok ki.
0: Sinan abi.
2: Dayanamam ki.
3: Yok yapma ya. Bakayım.
0: Sinan abi şu kol şovu bir daha yapalım mı?
1: Bunda olmaz, bu gömlekte olmaz. O tişört sıkıydı, dardı ya.
0: Ya süpersin.
1: Bunda olmaz ki ya.
0: Olur be.
2: Siz o fikri biliyor musunuz?
0: Bir dakika hocam dur. Bunda vallahi olmaz. Oluyor dur.
3: Aa.
0: İkisini birden yapabiliyor musun Sinan abi?
3: Vallahi ne güzel oynatıyor ya. Hocam bakayım mı sen?
2: Vur bir şey olmaz mı?
3: Bir tane
2: şimdi bir şey söyleyeceğim. Sinan bir daha göstersene.
1: Bir sepsi. Devamlı göstertiyorsunuz.
2: Şimdi ya. Hazır mısınız? Bu fıkrayı bilenlerin bir kısmı bilir. Lakin şimdi size biraz fıkra anlatacağım. Burası televizyon olduğu için de rütük kurallarına uyarak anlatacağım. Bir Anadolu şehrinde...
3: Nasıl oynatıyor Katya'nı? Allah! Vallahi oynatıyor ya.
2: Sinan, bu pazı işleri falan bana bir şey hatırlattı da müsaade edin onu bir anlatayım.
3: Anlat hocam.
2: Ertem.
0: Evet.
2: Şimdi bir Orta Anadolu şehrinde çok güzel bir kadın, 25-30 yaşlarında, 55-60 yaşında da bir terzik adamla evleniyorlar.
1: Terzayan mı?
2: Hayır. Terzayan. Bir dinleyin. Bir dinleyin. Adam arada çok büyük yaş farkı olduğu için, 60'lı yaşlar olduğu için bir gün kalp krizinden ölüyor. 30 yaşındaki o güzel kapı gibi kadın dul kalıyor. İhtiyar meclisi, şehrin ileri gelenler, abiler, ablalar diyor ki bu böyle olmaz. Kadını evlendirmemiz lazım. Kadın da güzel, herkes peşinde. Bu kadın hakkında dedikodular olmasın, ayağı düşmesin. Bunu şehrimizin baş pehlivanı, şampiyonla evlendirelim. Düğün yapılıyor falan ve düğünden sonra eve gidiyorlar. Baba başlıyor soyunmaya. Damat bey şampiyon.
3: Ne?
2: Hanım diyor.
3: Yatacak.
2: Niye? Senin diyor terzi kocanın böyle pazıları var mıydı diyor. Kadın yoktu diyor. Dönüyor. Hanım senin terzi kocanın böyle göğüs kasları var mıydı diyor. Kadıncağız yoktu diyor 60 yaşından yok. Bacaklarını kasıyor. Hanım diyor. Senin kocanın böyle eski terzi kocanın böyle... Kuvvetli, kaslı bacakları var mıydı? Yoktu diyor. Ondan sonra dönüyor sırt kasları ya bir dur diyor ya kadın adama. Rahmetli kocamın. Tamam böyle göğüs kası, sırt kası, bacak kası yoktu ama. Şu dakikaya kadar hem seni öper hem beni öper iki de pantolon diker.
3: Allah seni kahretmesin ben gidiyorum Ertem. Ayıp ya.
2: Ne ayıp?
0: Ne sahip dedi bir de ya.
2: Ne var bunda?
0: Hiçbir şey yok hocam.
2: Aklıma o geldi yani. Sen bir şey sen gösterin. Hadi giy de oynayalım hadi.
1: Hayır güleyim ağlasın.
0: Abdülkerim abi kaçtı. Abdülkerim abi kaçtı.
2: Hadi bakalım.
1: Hadi hayırlı
0: evet, akşamlar. Hayır. Maçları söyleyeceğiz
2: ne
0: bu haftaki.
2: Ne maçları ya?
0: Ha, gel bu haftaki Apo. Maçları söyleyeceğiz.
1: Hadi gel.
0: Sinan abi.
2: Terzi Apo.
3: Buyur. Ya hocam bu fıkrayı sana yemin ediyorum. Biliyor ya.
2: Tamam ben bileni bir tekrar anlattım.
0: Acayip kişilerden böyle ayıp bu ya. Şeyle ilgili ayıp mesajlar geldi.
1: Apo attım Apo.
0: Kim?
1: Apo attı mı?
0: Abdurrahman attın mı? Bu arada Turgut Tunçel, Façalı Reis'ten selam var.
1: Oo çok selamlar.
0: Façalı abimizden selam var. Turgut Baba'dan, Büyük Galatasaraylı.
1: Turgut'uma çok selamlar canım benim.
0: Kirli Ali çok selamlar, bizi izliyor. Çok çok sevgiler, selamlar buradan.
2: Benden de selam olsun.
0: Çok selam. Yavuz bizim asistan analizden çok selam
1: bizim
0: söylüyor. Evet çok selam söylüyor. Hüseyin Erek abi hocamıza selamlar.
2: Bizim kardeş yok mu? Nehir,
0: Şişli nehir. İmamımız Hüseyin Erek hocamıza
2: nehir,
0: selamlar.
2: Problemli nehir. Problemli. Almanya'da çok güzel bir restoran açtı. İşler gidiyor, gidiyorum.
1: Gittin mi açılışa?
2: Yok, gidemedim. Vallahi diyorum bak. Evet, devam et.
1: Neyse selam.
3: Sinan selam.
2: Bak yine de söyle.
0: Erdinç Aygün.
2: Tamam, devam.
0: Erdinç Aygün bize Eskişehir Sporumuzun formasını getirdi. Ya şu Eskişehir Sporumuzun marşı vardır mutlaka. Erdinç Aygün, kickbox mini takım antrenörü Cenk Aygün, kickbox teknik kurulu üyesi Güler Aygün. Ve kickbox hakemimiz.
2: Gelin kardeşim
0: çok
2: bakalım.
0: Çok ayarlı hocam yok.
2: Canım istedim.
0: Hayır hocam maçları söyleyeceğiz.
2: Maçlardan sonra
0: gelin. Hocam tamam. Ne yapıyorsun bir de.
2: Hatta gelmeyin istiyorsanız.
0: Evet şu maçları bir görelim. Abdülkerim abi poşeti masadan indirebilir miyiz?
3: Tamam gidiyorsun
0: sen.
2: Sen de pazara çıkacaksın. Bu ne ya pazar şeyi gibi.
3: Boks eldivenleri
2: ne yapacaksın?
3: Boks eldivenleri
2: mi getireceksin?
3: Götüreceksin.
2: Kışın soğukta gelsin.

0: Sinan, Sinan karnımı alıyorum evde.
1: Tespit de çok güzel, çok teşekkür ederim. Lötaşıymış, Eskişehir'in meşhur.
2: Çok güzel. Evet, süper. Hababam sınıfını alalım mı? Süper Lig 5. hafta maçları.
3: Başlayayım, ben başlayabilir miyim?
2: Hafta içi Şampiyonlar Ligi yok mu? Onu da vereceğiz mi?
0: Onları söyledik ama söyledik.
2: Söyledik ya, ama skor vereceğiz ya ondan dolayı. Sinan abicim, Sporting Lisbon Galatasaray.
1: 2-1 Galatasaray kazanır.
2: Fenerbahçe Roma.
1: 2-0 Roma kazanır.
2: Dediniz.
1: Yok ya, değil ya. Karıştırdım, bir dakika. Fenerbahçe kazanır ya. 1-0 Fenerbahçe kazanır.
2: Peki. Necati. Sporting Lisbon Galatasaray.
4: Ya valla ben de Sinan abi gibi düşünüyorum ya. Vallahi şimdi kazanırız Sinan diyorsun. Abinin enerjisi...
0: Temin ne dedin?
4: Berabere kalır dedim ama...
0: O zaman berabere diyeceksin abi. Bak, farklı şeyimizi öleceksin.
4: O zaman 1-1 diyorum.
2: 1-1. Fenerbahçe Roma.
4: 1-0 Fenerbahçe.
2: Fenerbahçe Roma'yı dondurmaya çevirecek. Roma'yı yakacak Kadıköy'de. Evet.
0: Kenan Doğulu şarkısı mıydı o? Yakarız Roma'yı.
2: Yok,
0: da yakarız.
2: Tarihe bak anlarsın ne demek senin. Fenerbahçe'nin yakmışlığı çoktur.
0: Tamam. Şimdi evet. Ben...
2: Sporting Lisbon Galatasaray.
0: Evet, 2-1.
2: Çok yorum yapmadan girelim. Hızlı geçelim burayı, ne olur.
0: 2-1 Lisbon kazanır.
2: 2-1
0: Lisbon. Kazanır.
2: Fenerbahçe Roma.
0: Ya 0-0 ya 1-1 biter.
2: Ahmet Hocam.
3: Sporting Lisbon Galatasaray'ı 3-0, 4-0 ve 5-0 gibi bir skorla yener.
2: Ters olursa ne olacak?
3: Hayat bu. Hayatta evet. Her şey doğru bilinecek diye bir şey yok.
2: Fenerbahçe Roma.
3: 1-1 ya da 2-2 biter.
2: Sporting Lisbon Galatasaray yanlış yazmış arkadaşlar. Arada bir A eksik, özür diliyorum bütün Galatasaraylılardan. Sporting Lisbon Galatasaray, Sporting Lisbon Galatasaray, Sporting Lisbon. Hadi berabere diyeyim ama favori Sporting Lisbon.
4: Bir şey diyeceğim.
2: Fenerbahçe Roma.
4: Siz şey maçlarını ne dediniz? Hoca derbide ne dedin hocam sen?
3: Fenerbahçe kazanır dedim, orada da bilemedik.
4: Bilemediniz.
2: Ben Beşiktaş kazanır dedim.
4: Sen başka bir şey diyemezsin zaten orada.
2: Hayır derim. Ben derim ya.
4: Beşiktaşlık ruhu var.
2: Hayır ne alakası var? Hiç alakası yok. Ya gönlünle. Ben Beşiktaş kazanır dedim. Hayır gönül ayrı, mikrofon ayrı.
1: Hadi niye uzatıyoruz abi? Hadi.
2: Sen şimdi mesela Eskişehirspor'a transfer olsan, Galatasaray'la oynasan gol atmaz mısın?
4: Attım.
2: Ben de işte mikrofonu takınca öyle düşün.
4: Pardon, tamam. Orada değil
3: Antalya'da. Hadi abi konuya
4: gelelim. Pardon Antalya'da attım. Hem de 3 tane attım.
2: Evet. Ben de Antalya spor forması giymiş gibi düşün. Öyle durumlarda. Ben Fenerbahçe Roma, inşallah Fenerbahçe puan alacak diyorum. Tamam. Geldik Süper Lig maçlarına Sinan abiciğim. Beşiktaş Erzurum.
1: 4 büyük takım kazandı.
4: Sinan abi 3'te 3 yaptı. Ben 3'te 2 yaptım en son.
1: 4 büyük takımımızda kazanır.
2: 4 büyüklerde kazanır diyor Sinan abim. Konya Spor haftalardır kazanamıyor. Onu söyleyelim.
1: 4 büyük takım kazanır abi.
2: Beşiktaş Erzurum.
4: 3 puan Beşiktaş'ın 3 golle.
2: Tamam. Yani hızlı hızlı geçiyoruz. Yapar. Konya Trabzon Spor.
4: Trabzon kazanır.
2: Galatasaray Kocaeli Spor.
4: Yani.
2: Kocaeli bugün kazandı Samsun Spor 1-0. Mağlup etti, çok iyiler bu arada.
4: Selçuk Sami Yen'de kaybetmedi. Ama Galatasaray kazanır.
2: Gaziantep yani Futbol Kulübü Fenerbahçe.
4: Yani Fener kazanır ya. Ya bir bu arada dönüşler hep sıkıntı olur. O kazanır, bu kazanır ya, diyoruz da. Dönüşler
1: ya, özellikle 4 büyük kazanır diyoruz.
2: Abdülkerim abicim.
0: Beşiktaş kazanır.
2: Trabzonspor Konya deplasmanında.
0: Konya Spor kötü gidiyor, çok kötü gidiyor ama.
4: 4'te 0 yaptı.
0: Evet. Bak 4'te 0 yapmış. Konya bir yerden başlayacak. Ben bu Trabzon maçı olur diyorum. Ben Konya puan alır diyorum. Konya puan alır diyorum. Konya yenilmez.
2: Galatasaray Kocaeli Spor.
0: Galatasaray kazanır diyorum.
2: Gaziantep Fenerbahçe.
0: O başta da ya Fener kazanır ya berabere biter, ikilemdeyim. Ben Taliska gittikten sonra Fenerbahçe'nin hiçbir maçına garanti konuşmam.
2: Ahmet Hocam, Beşiktaş Erzurum Spor.
3: Beşiktaş en az 3 gol atarak kazanır.
2: Konya Spor Trabzon.
4: Hocam ilk defa seninle aynı şeyi düşünüyoruz.
3: Konya Spor Trabzon zar zor kazanır.
2: Trabzon
3: 2-1 falan kazanır.
2: Galatasaray Kocaeli Spor.
3: Kolay maç değil ama her şeye rağmen ekler kenetler Galatasaray böyle kazanır. 1-0.
2: Gaziantep Futbol hocam. Kulübü Fenerbahçe.
3: Gaziantep yenilmeyecek.
2: Allah Allah.
3: Yani kazanacak veya beraber bitecek.
2: Peki. Başka bir şey var mıydı?
4: Yok.
2: Başka bir şey yok.
3: Allah'a emanet.
2: Selamlarınız var mı?
4: Yok.
2: Selamlarınız yoksa ben şöyle bir bakayım.
0: Su gibi gol atan oyuncusunu satan kulüp maç falan zor kazanır. İnşallah başka bir şey çıkmıştır.
2: Regaipe Avusturya'ya selamlar.
3: Aa gideceğiz Regaipe.
2: İnşallah. Hadi. Kadın voleybol takımımızı bir kez daha kutlayalım.

kutluyoruz, yürekten kutluyoruz, ayakta alkışlıyoruz, onları çok seviyoruz, onlarla gurur duyuyoruz. Tüm hanımefendilerimiz, kadınlarımız, bu dünyanın gerçek sahipleri onlar. Çok çok seviyoruz onları. Elleriniz dert görmesin. Hepinize sonsuz teşekkürler. Hepsini çok seviyoruz. Sevgili seyirciler, sizleri daha çok seviyoruz. Kendinize iyi bakınız. Yeni hafta sizlere sağlık, başarı, mutluluk getirsin. Şunu da söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Yarın derin futbol yok. Benim çocukluk arkadaşım Gökhan Erol. Elinde büyüdük babasının. Sevgili Ekrem abimizi kaybettik bu sabah. Mekanı cennet olsun. Cenazesine de gittik. Ekrem amcamıza buradan kabri nurlarla dolsun diyorum. Nazan ablama, hayat arkadaşı, eşi, ona sabırlar diliyorum. Sevgili Tolga'ya, Hakan'a ve çok sevdiğim kardeşim Gökhan'a buradan sabırlar diliyorum. Allah sabırlar versin. Baba demek çok şey demek. Baba demek sırt demek. Sırtını dayadığın duvar demek. Ekrem amcamıza buradan Allah rahmet eylesin diyorum. Mekanı cennet olsun. Sizleri çok seviyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Tüm ölmüşlerinize rahmet olsun. Dualarınız kabul olsun. Hoşçakalınız.

0: Terzi Ayhan Classics Beyaz Futbolu sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
2: Büyük savaşların uzun ve karanlık süreci boyunca seçkin bir asker sınıfı savaşta sevrilmeyi başardı. Değişmez kuralları basitti. Cesur bir asil yüreğe sahip ol, doğru davran ve efendine mutlak bağlılık göster. Katliamlarla geçen onca yıldan sonra bir imparatorluk ortaya çıkacaktı. Gücü her renkten, mezhepten ve dinden insanı kapsayacaktı. Kabul edilen bu kural seçkin şövalyelerin geleneklerini sarstı. Ancak hepsini değil.

Kılıçlarınızı bırakırsanız gitmekte özgürsünüz.

0: Ben imparatorun resmi ulağıyım. Lord Bartu'a bir mesaj getirdim.
1: Kaleye hoş geldiniz. Mesajı ben alırım.
0: Mesaj sana değil, efendin için.
1: Efendimle konuşmak isteyen herkes önce benimle konuşur.
0: Senin gibi basit bir uşak imparatorun sözlerine duymaya layık mıdır sence? Ne dersin?
1: Eminim küstahlığınız diğer hanelerde etkili olmuştur. Bu nedenle affetmek istemem hata olur.
0: Adın nedir piyade? Hı? İmparator elçisine bu kadar yardımsever davranan kişinin adını bilmek ister.
1: O halde beni doğru tanıtmanı öneririm.

0: Ben 7. sıradan Komutan Raiden.
1: Adınızı çok duydum komutan. Lütfen küstahlığımı bağışlayın.

0: Bu doğrudan başkentten mi geliyor?
1: Gözlerimin önünde mühürlendi. Bizzat imparator tarafından.
0: Tamam.

0: Başkente çağrılıyorum. Bakan Gezamot'la yeni protokol ve görevleri gözden geçirecekmişiz. Tamamen saçmalık. Toplantıda konuşulacak protokol dediği, benden beklediği rüşvet ve kendi çıkarına olmasından başka hiçbir nedeni yok.
1: Bakanın nüfuzu son ifadenizden sonra oldukça arttı. İlk konseye katılmakta avantajlı.
0: Rüşvet talebine göz yumacak değilim. Ne kendi cebimden ne de başkentinkinden. Sen ne diyorsun?
1: Arkanızdayım lordum.
0: Ne zamandır gerçekleri söylemez oldum? Asıl düşünceni söyle.
1: Keyfinizi kaçıran gerçekten de rüşvet meselesi ise şayet... bu tavrınızı talep makamınıza ulaşmadan önce koymalıydınız diye düşünüyorum.
0: Tam olarak ne demeye çalışıyorsun?
1: Gurur meselesi olup olmadığına bakmak iyi bir önlem olur demek istiyorum efendim.
0: Bu gurur meselesi değil, onur meselesi.
1: O halde daveti reddedeceksiniz.
0: Ben zorbalığı reddedeceğim.
1: Lordum, başkentteki rüşvetçilik yeni bir şey değil. Yerli yersiz çıkartılan vergilerden ne fark var?
0: Böyle bir adam açık açık merci korkusu olmadan rüşvet isteyebiliyorsa... tehlikeli bir döneme giriyoruz demektir. Ne oldu? Şimdi var olmayan bir idealizme bağlı kalacağımı mı sandın yoksa?
1: Belki de. Lordum.
0: İyiyim.
1: Ben hekimi çağırayım.
0: Muayene etti zaten.
1: Ne zaman? Ne söyledi?
0: Onlara bundan söz etmek yok. Ha, güzellerim eve dönmüş. Bugünkü çalışma nasıl geçti bakalım?
2: Lili'nin müzik öğretmeni onun en iyi öğrencisi olduğunu söyledi.
0: Bundan hiç şüphem yok.
3: Bence biraz abartıyor.
0: Bence ya yeteneği görür görmez tanıyor ya da yakın zamanda ücretine zam istemeye hazırlanıyor. Peki benim için bir şey çalar mısın?

0: güzel.
1: Gerçek çatışmalar idmanda yaptığımız gibi tek tek olmayacak.
0: Bunun öyle bir çalışma olduğunu bilmiyorum.
1: Ve çatışmada seni uyarmayacaklar. Her düşman bizim gibi savaşçı kurallarına bağlı olmayacak. Sen her zaman tetikte olacaksın.
2: Derhal yola çıkmak üzere hazırlık yapalım. Başkentten çağrıldık.
0: Teğmen, kafileye ben de katılacak mıyım?
1: Ona komutan karar verir.
0: Ben hazır olduğuma inanıyorum efendim.
1: Komutan herkesin kendi hakkındaki düşüncesine göre karar verseydi... ...bu adamların yarısı benim rütbemde olurdu. Yolculuk için askerleri toplayıp hazırlanın.

0: Beni çok korkuttun. Ne zamandır orada dikiliyorsun?
1: Saatlerdir.
0: Fark edilmeme becerin espri anlayışından iyi. Ve bu yeteneği karına karşı kullanman haksız bir üstünlük olur.
1: İnan bana, burada tek üstünlüğü olan sensin.
0: Ne üstünlüğüymüş bu?

0: Kaleye resmi bir ulak geldiğini duydum. Herhalde iyi bir haber getirmedi.
1: Neden öyle dedin?
0: Benden varlığını gizleyebilirsin. Ama düşüncelerini asla.
1: Biz başkente çağrıldık.
0: Bir yıldan önce çağrılmazsınız sanıyordum da.
1: Bu yeni bakanımızın isteği.
0: Ne için çağırıyor?
1: Akşamımızı mahvetmeye değer bir şey değil.
0: Yani bu konuda konuşmak istemiyorsun.
1: Hayır. Yakında yine ayrı kalacağız ve aklıma bu zamanı değerlendirebileceğimiz daha iyi şeyler geliyor.
0: Bu fikre karşı çıkmak zor oluyor.

0: Gel benimle. Büyük babam vahşi bir savaşçıydı. Pek sevilmezdi ama topraklarımızı günümüz sınırlarına o getirmişti. Babamsa büyük savaş boyunca bu toprakları bizzat korudu. Onu tanısan çok severdin. Oğlum. Benim varisim yok. Buraya gömülen 10. ve son nesil olacağım. 30 yıl önce tam bu ay bütün öğütlere karşın seni evime davet etmemi sağlayan şey bu idealizmdi. Ruhu kararmış genç bir adamdın. Kendini içkiye vermiş, yoluna çıkanların mezarı kadar karanlık bir adamdın sen. Ben bunların ötesini o idealizm sayesinde gördüm. Karşımdaki adamı bu sayede tanıdım ve görüyorum ki artık yerimi alabilecek durumdasın. Ben gözümü kapattıktan sonra bu topraklar senin himayende olacak.
1: Lordum.
0: Adımı devam ettirmek senin görevin.
1: Fakat kılıcınız varisinize verilmeli. Ben sadece hizmetçi.
0: Sen benim ruhumun varisisin. Aramızdaki bağ kazanıldı. Miras kalmadı.
1: Efendim olmaz bu.
0: Bu kılıcı al bakalım.

0: kendine dikkat et.
1: Elbette.
2: Hoşça kal sevgilim. Hazır mısın komutan?
3: Hazırım lordum. Bakan Gezamot için hediyemiz hazır mı?
2: Evet, icabına bakıldı.

0: Gabriel.
1: Komutanım, beni şereflendirdiniz, sağ ol.
0: Annenle babanı iyi tanırdım. Aramızda olsalar seninle gurur duyarlardı. İşte yine başlıyoruz.
2: Aynen öyle.

0: İyi geceler.
1: Efendim, bir soru sorabilir miyim?
2: Elbette.
1: Komutanı uzun süredir tanıyorsunuz değil mi?
2: Senin yaşlarından biri.
1: Askeriye sınıfında doğmamış olduğu doğru mu?
2: O köylü sınıfından gelmiş. Çocukluğunda ailesi ummadan ölünce evlat edinilmiş.
1: Lord onu orduya o zaman mı almış?
2: Hayır. Çok daha sonra. Genç bir adamken. Neden sordun?
1: Hakkında hikayeler dolaşıyor. Zalim ve ölüm saçan biri diyorlar. Vicdansız ve haysiyetsizmiş.
2: Yıllar boyunca kendini içkiye vermişti. Bu karanlık onu şiddete sürükledi. Bunu bilmek ona olan saygını değiştirdi mi?
1: Bence değişebilen biri örnek alınmalı. Yargılanmamalı.
2: Artık dinlen. Yarın uzun bir yolculuk bizi bekliyor.

0: Yolculuk iyi geçti mi?
1: Evet.
0: Uzun gelmedi mi?
1: Bence kısaydı.
0: Bir hediyeyle gelmişsiniz.
1: Resmi ziyaretlerde adettendir.

0: Bir cübbe.
1: Kaliteli bir cübbe. Kutusu sizde kalabilir.
0: Seçiminizde uşağınızın katkısı var mı?
1: Hayır. Ben bizzat seçtim.
0: Öyle olsun. Yarın erkenden başlayalım. Yapacak çok iş var.
1: Yeni protokolle ilgili görüşlerinizi merak ediyorum.
0: Evet, ayrıca Bartok topraklarının gelecekte karşılaşabileceği sorunları da değerlendirebiliriz.
1: Cübbenin rengini beğenmedi bence.
2: Niyetinizin ne olduğunu bilseydim daha fazlasını getirelim derdim.
1: Daha fazlasını? Kutusunu bile verdim.
2: Bu eğlenilecek mesele değil. Hediyeyi şahsına hakaret saydı. Yarın daha uygun bir hediye getiririm.
1: Getirmeyeceksin. Benim olduğum yerde bakanın isteğine gerçekte neyse öyle bakacaksın. Rüşvet olarak. Kullandığı imalı dili anlamak ancak bir suça ortak olmaya yarayabilir.
2: Lordum, sanırım bu tarz bir direniş için pek uygun bir zaman değil.
1: Peki şimdi yumuşak bir tavır sergilersem toprağımı ne zaman savunmamı önerirsin bana? Topraklarımın yarısını aldıkları zaman mı? Yoksa üstlerime rüşvet yetiştirebilmek için altımdakilere zulmetmem gerekecek noktaya geldiğim zaman mı?
3: Kendini ne sanıyor bu?
4: Belki de kendinden ne beklendiğini anlayamamıştır henüz.
0: Hayır, pekala anladım. Acaba buraya gelip benim üstümden adını duyurmaya mı çalışıyor ha? Yoksa o kadar gururlu ki biraz olsun tevazu mu gösteremiyor? Al köpek. Üstüne işersin.

0: Bu bir asilzade kılıcı. Bunu nasıl ele geçirdin söylesene.
1: O bana armağan edildi. Efendim tarafından.
0: Açıkçası bir lordun hizmetlisine böyle cömert davrandığını hiç duymamıştım. Anlaşılan sen kazandın.
2: Burası benim en sevdiğim oda. Çünkü cömertlik ve tevazu erdemlerini örnek teşkil ediyor. Başkentin işleyişini düzgün idare etmek için gerekli özellikler bunlar. Tanıdığım tüm asilzadelerin kavradığı özellikler. Konuşmamızın amacını anlayabildiniz mi acaba?
3: Evet. Çok etkileyici. Bunları bağışlamak niyetinde misiniz?
2: Sabrımı zorlamaya başladın ama.
3: Bu oyunu istediğin kadar oynayabiliriz. Ama sana rüşvet falan vermeyeceğim.
2: Bunu böyle mi anlıyorsun? Bir oyun. İmparator emrinin oyun olarak görüldüğünü bilseydin ne derdi?
3: Savurabildiğin tek tehdit gidip imparatora koşup surat asmak olduğuna göre... ben de bir an önce soralım
2: gerek
3: derim.
2: Gerek yok. Protokol emrini imparator verdi. Sen karşı çıktın.
3: Benim tek karşı çıktığım senin üzerimde güç uygulayabileceğini sanma hayalin.
2: Hayal dünyasında yaşayan sensin. Ben değil. Seni tehdit etmiyorum. Sana söz veriyorum. Mülkünü ve mevkini almakla kalmam. Bartok adıyla bağlantılı her şeyi yok ederim. İşin bittiğinde de senin de atalarının da ismi tarihten tamamen silinmiş olur.
3: Sana haddini aşmamanı öneririm.
2: Bir şey mi oldu? Ben senin gibileri çok iyi bilirim. Hepsi de saçlarına ak düşüp kemikleri derilerine hançer misali saplandıktan sonra... geçmişlerini kendi arzularına göre yeniden yazan adamlar. Sen önemsizsin. Bartok boyunun yüce mirasına hiçbir iz bırakabilmiş değilsin. Tek başarın bir asil olarak doğmaktı. Ama sen bunu soyuna aktarmakta bile başarısız oldun.
4: Muhafızlar! Muhafızlar!
2: İmparatorun bakanına kılıç mı çekiyorsun?

0: Bakanım, kayınpederiniz geliyor.
1: Neler oldu? Tek duyduğum, saldırıya uğradığın.
2: Şimdilik fazla ayrıntı veremem. Fakat imparatorun gazabına şahit olmak üzereyiz.

0: bilge ve yüce imparatorumuzun huzuruna çağrılmış bulunuyorsunuz. Karşınızdaki mahkum Lord Bartok, imparatorun sadık bakanlarından birine saldırma suçu işledi. Efendimiz hükmünü açıklamadan mahkumun diğer asillere hitap etme izni yoktur.
1: Burada hakkımda söylenenler doğrudur. Kesin gerçekler hakkında tartışmayı veya inkar etmeyi gerekli bulmuyorum. Ama bunlar gerçek suçlarımın nedenini örtmeye başladı. Onur kabullenişten fazlasını gerektirir. Bu yüzden size tam bir itiraf ve tüm gerçekleri sunacağım. Uzun süre boyunca kendi riyakarlığımın farkında olamadım. Bu arada kendi korkaklığımı görmezden geldim. Büyük bir rahatlıkla siyasi mevkimin getirdiği ayrıcalığın ardına sığındım. Peki ne uğruna? Her insanın arzusu olan servet ve rütbemi kaybetmemek uğruna. Bugün karşınıza bir hükümlü olarak geldim. Sonunda haksızlığa karşı çıkmış biri olarak. Utancım ve pişmanlığım bu duruşu adaletsizlik beni bulmadan önce yapmamış olmak. Biz ordular besliyor, yollar yapıyor, ulusa iş veriyoruz. Yine de paramıza el konulup bağımsızlığımız yıpranınca sessiz kalıyoruz. Öyle zamanlar gelecek ki adaletsizliğe gücümüz yetmeyecek. Ancak ne olursa olsun karşı çıkmak zorundayız. Bu adam Gizamot yayılan bir kanser gibi. Yapılacak tek doğru şey o kanseri kesip atmak. Neden söz ettiğimi hepiniz biliyorsunuz. Zorbalığına maruz bırakılmamış olanınız yok. Bunları dostum olan asilzadeleri yargılamak için değil, uyarmak için söylüyorum. Ne yaptığınızı tekrar düşünmenizi öneriyorum. Çünkü bu adamın bizi birbirimize bağlayan bağları kırmasına çarak tutuyoruz. Bu da beni gerçek suçumu itiraf etmeye zorluyor. Böylece şerefim lekelenmemiş olacak. Aslında tek suçum elime fırsat geçmişken Gizamot'u öldürmemekti.

0: Bu topraklar ailemin hükmündeyken yüzlerce yıl barış içinde yaşadık. Kargaşa olan yere düzen getirdik. Savaş ve katliamdan başka bir şey olmayan yerlere ise barış. Vatandaşlarım üstlerine düşeni kabulleniyor. Çoğunluğun iyiliğine hizmet ettiklerini bilmekten hoşnutlar. Dostunuz asilzadeleri bu sözlerle farklı düşünmeye yetebileceğinizi sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Hükmümü duymaya, şerefinizi geri kazanmaya hazır mısınız?
1: Hükmünüzü duymaya hazırım. Ama onurum hala benimdir.
2: İmparatorun sözüne karşı mı geliyorsunuz?
0: Bartok ailesinde yaşayanlar topraklarınızdan çıkarılacak. Bartok toprakları dağıtılacak. Ve şu kuruntularınız, onlar daha ciddi önlemler gerektiriyor. Başkent yönetmeliğine karşı suçunuz ve saygısızlığınız kellenizin alınmasıyla cezalandırılacak.
3: Bunu yapamazsınız.
4: Ne cüretle imparatora doğrudan hitap edersin?
5: Lordum, böyle bir karar daha önceden hiçbir asilzade için verilmemişti.
2: Bu küstahlık kesinlikle karşılıksız kalmamalı.

0: Komutanınız size son derece sadık Lord Bartok. Bu yüzden sonunuzun onun kılıcından gelmesi makul olacaktır. Emre uymamanız halinde Lord Bartok'un kan bağı olan herkes idam edilecektir.
1: Sayın Bakan.
0: Başdanışman, imparatorun kararı açıklandı.
2: Komutan,

0: Bırakın geçsin.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Abi motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
4: Damla?
5: Bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Bu var ya,
9: blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Damla.
1: Bence çok eğlenceli. Tamam, benim
2: yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık.
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Yapacaksın.
1: Hayır.
0: Ben çoktan öldüm.
1: Bu rezalete alet olacağıma sizinle ölürüm daha iyi lordum.
0: Ölürsün biliyorum. Ama bunun ne yararı olacak?
1: Lordum. Ben bunu yapamam.
0: Çoktan yapıldı bile. Sadece sonrasını düşün. Soyumuzun ruhu seninle devam edecek.
2: Komutan Raiden. İmparatorun emri kararınızı gerektiren bir rica değildir.
0: Şunu unutma Raiden. Onuruna aldığın yaraya kendin yol açmışsındır. Çek kılıcını.
1: Lordum. Lütfen.
0: Komutan. Çek kılıcını dedim. Yasalarımıza bağlılığın tartışılmaz. Öyle değil mi?
1: Evet lordum.
0: O halde lordun ve efendin olarak görevi yerine getirmeni emrediyorum.

0: Bu karar uzunca bir süre muhalif düşünceleri susturur.
1: Komutan Raiden'la en kısa zamanda ilgilenmeliyiz efendim.
2: Efendimiz mi yoksa kendi çıkarınız için mi?
1: Önünüze nasıl dikildiğini gördünüz. Kudurmuş bir köpek gibi.
2: Savaşçıları efendilerine olan mutlak bağlılıkları sayesinde yönetiyoruz. Sadakat erdemine örnek teşkil etmesi için bir savaşçı öldürürsek 2 milyon tanesi buna ne tepki verir?
1: Ya intikam isterse?
0: Ona dokunulmayacak. Harekete geçmeye bahane arayan bir sürü azat edilmiş var zaten. Size saldırmaya niyetlendiğine dair gerçek bir kanıtla gelirseniz ölüm emrini veririm. Aksi takdirde olmaz. İyice anlaşıldı mı?
1: Evet efendim. O zamana kadar Bartok topraklarının tahliye dağıtımıyla ilgilenmemi ister misiniz?
2: Topraklar eşit paylaştırılmalı. Böylece hiçbir asilzade kayrılmış olmaz.
1: Elbette. Ama şu saatte efendimizin canını ayrıntılarla sıkmak istemem. Bununla bizzat ilgileneceğim.
2: Bundan hiç şüphem yok. Bakana dikkat etmelisiniz lordum.
0: Geza Mot'u tasvip etmediğini biliyorum. Fakat hırsı ve açgözlülüğü çıkarlarıma hizmet ediyor.
2: Peki lordum.

0: August. Duydum ki bu sezon hasat bereketliymiş.
1: Evet öyle.
0: Sana devrettiğim topraklar tanıştığımızda yaşamadıklarını söylediğin ekinleri karşılamaya yetti mi yani?
1: Yetti.
0: Harika. Şimdi...

0: Söyle bakalım. Lord Bartok'u tanıyordun. Uşağı hakkında ne biliyorsun?
1: Bartok'u o kadar iyi tanımazdım. Birkaç defa iş yapmıştık. Raiden denilen adamınsa söylentilerini duydum. Hepsi bu. Şiddet dolu geçmişinin hikayelerini.
0: Onunla zaman geçirdin. Fikrin nedir?
2: Bu işin peşini bırakırsa buna çok şaşırırım.
3: Senden bana bin adamını yollamanı istiyorum. Konu kapanana kadar güvenliğimi arttıracağım.
1: Bin adam mı?
3: Evet.
1: Bu hizmetimdekilerin yarısından fazla.
3: Hepsine benim sayemde sahipsin. Kızını karım olarak kabul etmeden önceki sefil haline geri mi dönmek istiyorsun yoksa?
1: Hayır bakanım.
0: Tahliyeyi sen denetleyeceksin. Ondan sonra ne kadar sürerse sürsün, Raiden'ı 24 saat gözünden ayırmayacaksın. Saldırmaya karar verdiğinde hazır olacağız.

0: Efendim? Bunun olmasına izin verecek miyiz?
1: Savaşmadan gidemeyiz.
2: Evet.
3: Beni dinleyin. Eşyanızı toplayıp gidin. Saray muhafızları yola çıktı bile.
4: Öylece elimiz boş sokağa mı atılıyoruz yani?
1: Peki o zaman neyle geçineceğiz?
5: Komutanım, artık bize hiçbir şey yaptırmayacak mısınız?
6: Efendimiz öldü. Artık komutanınız değilim. Bundan böyle kendinizden başka kimseye bağlılığınız yok. Baylar. Azat edildiniz.

0: Dokunma kızıma.
1: Bu insanlar evlerini kaybediyor. Onlara asla saygısızlık etmeyeceksin.

0: Nereye gidiyorsun?
1: Buraya içki ver.

0: Bir yıl sonra.
1: Bu kadar mı? Harcamalarımızı ancak kapatıyor.
2: Bu gece şehirde iyi bir ziyafet çekeceğiz. Kafa dağıtırsın.
1: Tamam. Ben artık gideyim. Pazar yolu ana baba gününe dönmüştür bile.

0: Gördün mü? Babam bana kendi damgamı verdi.
1: Ne kadar güzel. Hiçbir çırağına bu kadar çabuk vermemişti.
2: Umarım yakında çırak demeyi bırakır, oğlum derim. Hadi damgala, artık yola çıkalım.

0: Ülkenin hiçbir yerinde böyle bir hançer bulamazsınız. İçten saygımın bir göstergesi.
1: Ulusumuz sizin gibilerin destekleriyle güçleniyor. Vergi indirimi istediğiniz imparatora bildirilecektir.
0: Teşekkür ederim bakanım.
1: İşin bitmek üzere mi?
2: Evet.
1: Belki yetenekli bir hekimim olsaydı vücudum bu hatıradan kurtulacak güce erişebilirdi.
2: Tedaviyi tamı tamına uyguladım. Bir şey yaranın kapanmasına engel oluyor sanırım lordum.
1: Yapacağın açıklama bu mu yani? Bir şey. Defol. Hizmetliği neden yolladın?
3: Görüşme sırasında rahatsız edilmek istemiyorsun.
1: O hizmetlinin zehirlenme ihtimaline karşı her şeyi tatma görevi olabileceği aklına geldi mi acaba? Gelmemiş ha? Belki de biliyordun ama bilmezden geliyordun.
3: Elbette hayır.
1: Sadece karımsın diye sana inanmam mı gerekiyor? Çay soğur.

0: Kapı inşaatı nasıl gidiyor? Bu demir kapı koca bir orduya dayanabilecek güçte.
1: Takıldıktan sonra kayınpederinizden aldığınız fazladan muhafızları gönderebiliriz. Onların maliyetiyle bütçe sınırlarımızı fazlasıyla aşıyoruz.
0: Para sorun olmaz.
1: Köşkün şu ana kadar olan maliyeti altın barak olmadan tahminimizin 5 katı. Nasıl karşı...
0: Muhasebe işlerine yararınız ne kadar heyecan verici olsa da komutanımla özel bir görüşme yapmalıyım. Ne haberler getirdin bana?
2: Değişen bir şey yok.
0: Ya adamların?
2: Dağılmışlar. Bulabildikleri her yerde iş arıyorlar.
0: Adamlarıyla hiç görüşüyor mu?
2: Hayır.
0: Ama yine de başkentten ayrılmıyor.
2: Merak etme. Gözümüz sürekli üstünde. Gece gündüz onu izliyoruz.
0: Sabırlı. Ama beni böyle kandıramaz. Seni de kandırmamadım. Kışkırt onu. Ne saklıyorum şöyle.
3: Merhaba. Beyler hoş geldiniz. Bakın kim gelmiş.
4: Eminim.
3: Lütfen ayakta kalmayın. Hey! İşletmemi nasıl buldunuz Teğmen?
4: Tam kendine göre bir yer yapmışsın.
3: Ben bunun içinde olmuşum. Ya siz? Siz neler yapıyorsunuz?
4: Zengin bir tüccarın balık teknesini idare ediyorum. Gabriel de onlar için çalışıyor.
3: İşiniz mis gibi kokunuzdan anlaşılıyor zaten.
4: Karım bu yüzden kalmama izin veriyor. Başkası dokunmayacağı için.
3: Hadi oradan. Parasıyla dokunur. Sana yarı fiyatına.
4: Sağ ol kalsın.
1: Ben teklifini kabul ediyorum.
3: Sen önce kendi içkilerinin parasını öde. İndirimlerimi başkalarına yapmayı da düşünürüm. Beyler, refahınıza içelim. Sizin refahınız benim refahım.
4: Şerefe.
3: Şerefe.
4: Ya sencim?
1: İş buldum mu çalışıyorum.
4: İmandan iş çıkabilir. Araştırayım mı?
1: Hayır, o iş pek bana göre değil.
3: Sen yoksulsun, o leş gibi kokuyor. Başkentteki en yalnız iki adamla aynı masada oturuyorum herhalde.
4: Aynen, ikimizden daha yalnızı yoktu.
3: Artık neredeyse her gün burada.
5: Yine eskisi gibi yaşıyor dediğinizde...
3: Bu gece her zamankinden daha iyi gibi.
4: Ben yola koyulayım.
3: Lütfen, o burada diye kalkmayın.
4: Aynı ortamda bulunmak midemi bulandırıyor.
1: Teğmen! Teğmen! Nereye böyle? Gel de benimle bir içki iç.
4: Artık teğmeniniz değilim.
6: Seni eve götürelim.
7: İyiyim ben.
6: Yardım edeyim. Ayağa kalkamıyorsun.
7: Yardıma ihtiyacım yok.

0: Oğluna kılıç kullanmasını öğretecek. Benden iyisini bulamazsın.
1: Sana teklifimi yaptım ve yeteneğine fiyat veren bir başkasını göremiyorum. Evet, kabul ediyor musun? İstemiyorsan vaktimi harcama.
0: Oğlunun şansı açık olsun. İhtiyacı olacak. Sonra onu Geza Motu'nun ön kapısından çıkarken gördüm.
2: Nasıl? Bakanın mülküne girmeye izin vermezler.
0: Bir metal işçisinin çırağı olarak çalışıyor ve yepyeni bir kimliği var. Meydandakilerden soruşturdum.
2: Demek ki çok işsiz kaldı.
0: Eminim bakan Lord Bartok'un adamlarından birinin onun burnunun dibinde çalışmak için sahte bir kimlik yarattığını duysa çok cömert bir ödeme yapmaktan çekinmezdi.
2: Gidelim mi?
0: Talimin dönmesiyle yapacağım ilk şey meyhanelere yakın bir yerde kalacak yer bulmak olacak.
2: Kulağa hoş geliyor.
0: Sonra da kendime güzel...

0: Geciktin.
1: Jim bugün seni Gezamot'un mülkünden çıkarken görmüş. Ödül almak için bu bilgiyi Gezamot'a verecekti. Başka seçeneğim yoktu.
2: Bu benim hatam.
0: Senin hatan değil. Jim ödül almak için seni feda etmeye hazırmış. Ama bu kadar. Bu son hatamız olacak. Referanslar sende mi? Gezamot'un yerleşkesi artık bu ülkedeki en korunaklı yer. İçeri girmek zor olmakta kalmayacak. Bana kalırsa bu tamamen imkansız. Tek doğrudan giriş noktası burası. Ana kapı. Asma köprü gün batımıyla kalkıyor. Gündüz vardiyasındakiler çıkacağı zaman. Geçmek için iki taraftan da kontrol edilmesi gerekiyor.
3: Kontrolü bizde olmalı. Dışarıdan buradan. İçeridense buradan.
0: Ana kapıyı geçince asker kışlası geliyor. 250 asker her gece orada yatıyor. Silahlı ve savaş hazırlar. Onları uyandırırsak karşı koyamayız. Asker kışlasında geçtik mi labirent bahçeye girmeliyiz. Mülkü karşıdan karşıya görünmeden geçmenin tek yolu bu.
4: Ağaç budamakla iş bitse iyi. Bakanın odası çok yukarıda olduğu için manzara oradan da güzel görünmeli.
0: Böylece köşke kadar geldik. Kaleden önceki korunaklı tek yapı bu. Eğer üstümüze yağan ok yağmurundan kurtulmayı başarabilirsek, konutun demir kapılarına ulaşmış olacağız. Bu kapının dışarıdan açılması kesinlikle imkansız.
2: Efendim, benim gitmem gerek.
0: Evet, sen çık.
4: Nereye gidiyorsun?
5: Sevgilisini görmeye.
4: Öyle ya. Delikanlının aşk maceralarını dinlemek varken neden bu işte vakit harcıyoruz ki?
0: Rahat bırakın çocuğu. Kendine dikkat et.

0: Nerede o? Nerede dedim?
1: Ne nerede?
0: Kılıcın.
1: O mu? İşte burada.
0: Ben gidiyorum.
1: İyi fikir. Buranın namuslu bir kadına uygun olduğu söylenemez.
0: Seni terk ediyorum. Bana döneceğin umuduyla çırpındım durdum. Evlendiğim adam olacağın umuduyla. Ama sen kılıcını sattın. Asla o adam olmayacaksın. Aksini düşünmem için söyleyeceğim bir şey varsa... Şimdi tam sırası.

0: Efendim? Bakan huzura çağrıldı.
1: Bilgeliği ve sadakati asla unutulmayacak. Benimle gel. Ölmeden önce başdanışmanım asilzadelerle olan anlaşmalarına dikkat etmemi tavsiye etti. Yöntemlerinin politik ve ahlaki uygunluğu aştığını düşünürdü. Egemenlik ve himaye arasında korunması gereken bir denge var. Başdanışman olarak ilk iyi niyet gösterin vatandaş ve asilzadeler için vergi indirimi olacak.
2: Size bu unvanla hizmet edebilmek benim için şereftir.
1: Bundan böyle asilzadelerden rüşvet talep etme alışkanlığın tamamen son bulacak. Bakanlığın süresince aramızda sana bu özgürlüğü tanıyabileceğin belirli bir mesafe vardı. Ama artık yok. Bu lüzumsuz olur. Ayrıca kurtulamadığın Raiden takıntısı derhal bitecek. Benim çevremde bile seninki kadar güvenlik yok. Bundan utanman gerekir. O adam kendi kendini yiyip bitirdi bile. Güçlü olanı yücelttin. Bunu ağır başlılıkla kabul et.
2: Emredersiniz. Rehberliğiniz için teşekkür ederim. Kuşatma altında olduğumu anlamıyor mu bu?
3: Lordum, Raiden artık sizin için tehdit oluşturmuyor bence.
2: Neden?
3: Çünkü kılıcını sattı.
2: Ne?
3: Kılıcını satan bir savaşçı için söylenebilecek tek bir şey vardır. O savaşçı geçmişiyle tüm bağlarını koparmıştır.
2: Bu beni rahatlatır mı sence? Bir metal parçası kimin umrunda? Artık ayağa düşmüş savaşçı kanununu ortaya sürüp asıl niyetini kanıtlayamadığın gerçeğini örtebileceğini mi sandın? Beni yalnız bırak. Yapılması gerekene karar vereceğim.

0: Kocam sizi istiyor.
1: Önüme serilmiş bu yollar düşündükçe bana daha da ilginç geliyor. Tutkularımın doruğa çıktığı an Raiden daha da derine batıyor. Bu ahengin farkındayken onun yerinde olsaydın, böyle bir aşağılanma ve hakaretin karşılıksız kalmasına izin verir miydin? Hayır. Fark ettim ki karşımızdaki adam aslında öylesine derinden yaralı ki bence yeterince zorlanmamış.

0: Bana Lord Bartok'un ailesini bul.
1: Senden istediğimi yapman sorun olacaksa söyle bana.
2: Hayır, olmaz. İnanın bu ücrete hemen hemen hiçbir şey sorun olmaz.

0: komutanım. Bu gece sizin için bir sürprizim var. Yeni bir kız. Ama başından söyleyeyim, bunda pazarlık edemem.
1: Raiden. Raiden. Beni kurtarmaya gelmişsin.

Ne oluyor? Beni almak için geldin, öyle değil mi? Raiden. Lütfen. Lütfen. Lütfen. Ne olur. Hayır. Hayır. Raiden. Raiden. Raiden. Raiden. Raiden, yardım et.

0: buraya kadarmış. Yapılacak bir şey kalmamış.
1: Emin misin? Belki sadece kızı umursamamıştır.
0: Beni dinlemiyor musunuz? Efendisinin kızı ona f**ksun oldu. Ama hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey umrunda değil. Ne şerefi, ne ailesi, ne de kendi. Ve belli ki ne de siz.
1: Nihayet. Nihayet kurtuldum. Aferin. Aferin.

planladık. Fedakarlık yaptık. Doğru zamanı bekledik. Ve şimdi... Zaman geldi.

0: August, hoş geldin. Bakıyorum elin boş gelmemişsin.
1: Hakkınla atandığın mevkini tebrik etmek ve adamlarımı geri verdiğin için özel bir armağanla teşekkür etmek istedim.

0: Bu bugüne kadar aldığım en güzel armağan.
1: Adamlarımla eve dönmeden önce kızımla biraz görüşmek istiyorum.
0: Tabii, bence sakıncası yok.

Her insan şerefiyle birlikte doğar. Bu sizden ne alınabilir, ne de verilebilir. Asıl mesele onu kaybetmemektir. Yaptığımız planı hayata geçirme zamanı geldi. Bu gece düşmanımız 7. sıranın değişmez kanunu neymiş görecek. Bizden almaya çalıştıklarını geri isteyeceğiz. Birlikte Efendimizin ismini, halkımızın sesini ve ruhunu onurlandıracağız.

0: Odanızda kalın.
1: Sana neden güvendim ki? Vazgeçmeyecek demiştim.
0: Bakanım, odanızda kalın. Kanatları açın. Okçular hazır olsun.

0: Lord Bartok benim en iyi, en eski dostumdu. Biliyordum. Bu kötülüğü cezasız bırakmayacağını biliyordum.
1: Efendim, kimseye güvenmesen bile ona güvenebilirsin demişti bana.
0: Neye ihtiyacın varsa söyle. Yardım etmeye hazırım. Fakat tek bir şartla. Kızımı o adamın elinden kurtarmadan dönmeyeceksin.
1: Size söz veriyorum.
0: Şimdi gerekenleri söyle.

0: saklanacak güvenli bir yer bul.
1: Bekle. Teşekkür ederim.

0: Kendini kahraman mı sanıyorsun? Daima bir hain ve yüz karası olarak anılacaksın.
1: Nasıl anılacağımızı zaman gösterecek. Oysa senin hiç zamanın kalmadı.

0: şeker bu.
1: Saçmalama.
0: Öyle mi? Sen saçmalama.
1: Ve bu da benzin.
0: Ne yapıyorsunuz?
1: Yapmayın.
0: Yeter. Tamam.
2: Bayan Gülter, olanlar ve aileniz için çok üzgünüm. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Önümüzdeki 2-3 aylık süreçte gözetim altında kalmalı ve bu da oldukça masraflı olacak gibi görünüyor.
3: Bayan Gülter,
4: evet. Sigortamızın süresinin dolduğunu biliyorum.
2: Başka bir akrabanız var mı? Yani size yardım edebilecek bir akraba falan?
4: Hayır. Hadi Nicole. Gidelim tatlım.
5: Leon. Leon. Leon.
6: Leon. Leon.
7: Djibouti, Kuzey Afrika.
0: Beni 2 hafta önce aradığını söyledi. Kimse haber vermedi. Neden?
8: Burası yabancılar lejyonu Gülter. Tatil köyü değil.
0: Burada kardeşim söz konusu. Şu an ölmüş olabilir.
8: Biz de yarın burada savaşıyor olabiliriz. Burada bana gereklisin. Kardeşin beni hiç ilgilendirmez. Seni de öyle Gülter. Lejyona katıldığında aileni de bıraktın.
0: Onlardan asla vazgeçmem. Asla.
8: Bu saçmalıklar için vaktim yok benim paralı asker.
0: Hemen kardeşimi görmeliyim.
8: Sadece sana dediklerimi yapmalısın. Galiba sana 2 hafta ağır iş cezası gerekiyor. Lejyonda sadece 6 ayın kaldı Gülter. Sakın 6 yıla çıkartma.
0: Sen bir pisliksin.
9: Efendim, bir sorun mu?
8: Hayır. Sorun falan yok. Sadece çöl ateşi, sorunumuz bu. Güneşin altında çok kalıyorsunuz.
9: Ter kutusunu hazırlayalım mı efendim?
8: Evet, bu olabilir. Sadece ateşi sönünceye kadar.

0: götürün bu serseriyi.
1: Haydi. Palaskanı çıkar.

0: Hiçbir iz yok efendim.
1: Asla başaramayacak. Yerliler tarafından öldürülmese bile sıcaktan ölür. Ama yine de sabah bir ekip hazırlayın. Okyanus onun tek kaçış yolu.

0: Mustafa, sen o tarafa bak.
1: Hey! Hemen çekil oradan. Doğru kazan dairesine in.
0: Tamam.
1: Hala ne duruyorsun? Çabuk ol serseri.

0: Mektup kardeşinin karısındanmış. Ama yine de şanslı sayılırız. Haber alma bölümümüz adresi kaydetmiş durumda.
1: Amerikalıları arayıp kızı gözaltında tutmalarını isteriz.
0: Bakın müfettiş, bu adam bir kaçak, Fransız düşmanı ve azılı bir terörist.
1: Komutan, yapabileceğim tek şey şu an için sadece bu. Eğer Los Angeles'lı polisler uyuşturucu satıcılarını, gaspçıları ve manyak katilleri tutuklamakla çok meşgul değillerse, onu size geri yollayabilirler. Yoksa bu iş çok zorlaşır. Anlaştık mı?
0: Bu konuda size yardım edebilirim. Hiç merak etmeyin.

0: Sana gelmemen söylenmişti, değil mi?
1: Evet. Ayrıca geminin Los Angeles'a gittiği de söylenmişti.
0: Ne fark eder ki? Göçmen kartın falan yok. Vizen bile yok. Şimdi kimse senin gemiye gizlice girdiğini ve bir kaçak olduğunu rapor etmeden işe başla. Ben sana yardımcı oldum ve anlayışlı biriyim. Ya burada çalışırsın ya da kızgın güneş altında taş kırarsın. Şimdi hangisini seçiyorsun?
1: Bu çok basit dostum. Hey, bak belki anlaşabilirsin. Bana karşı çok anlayışlıydın.
2: Bozukluğun yoksa buralarda hiç dolaşma, lanet olasın.
3: Bütün ölüyoruz, hadi bize biraz para ver.
2: Haline bak.

0: 40 sent atmanız gerekiyor.
1: Yok, hayır hayır. Kardeşimin karısı. Beni bekliyor. Helen Gulter.
0: Hayatım, başkanın adamı bile olsa fark etmez. Eğer jeton yoksa artık konuşma da yok. Anladın mı?
2: Sizi. Parayı aldınız, kaçıyorsunuz değil mi? Hep aynı şeyi yapıyorsunuz. Hadi al bakalım sen de. Hepiniz parayı alınca kaçıyorsunuz. Bir dövüş daha. Al bakalım, al bakalım. Başka dövüşecek olan var mı?
3: Hadi devam et, işini bitir.
2: İçinizde başka dövüşecek yok mu dedim size? Başka dövüşecek yok mu? Lanet olası yerde dövüşecek kimse yok mu? Hadi yürekli bir arıyorum. Kavga edecek biri. Hadi sen misin? Ha, biri geliyor işte. Evet. Durun bakalım, durun bakalım. Bir konumuz geldi. Adın ne senin ahbap?
1: Leon.
2: Ne?
1: Leon.
4: Yumruklarınızı gördüm.
2: Leon değil mi? Leon dedi. Evet. Lanet olası Leon. Leon. Leon. Leon. Leon. Leon. Leon. Leon. Pekala, tamam. Tamam. İçinizde Leon'la dövüşmek isteyen var mı? Ha? İçinizde Leon'la dövüşmek isteyen var mı? Kimse bu genç adamla dövüşmek istemiyor mu? Senin üzerine oynayan tek kişi benim. Yüzümü kara çıkarma, tamam? $100 var işin ucunda. Bu herifi yenebilirsen tabii ki. Burada. Paran cebimde. Bana güvenebilirsin. Yenebilir misin onu?
5: Onu tekmeli adam